İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz genel cerrahi uzmanlarından operatör doktor Selçuk Gülmez hocamızla beraberiz. Bu hafta bize safra kesesi taşlarından ve tedavisinden bahsedecekler. Önce safra nedir? Ne işe yarar? Safra kesesinin görevleri nelerdir? Nasıl oluyor da safra taşı oluşuyor?

0: ikinci bölümde de tedavi kısmına değineceğiz. Ameliyat olmalı mı? Ne zaman olmalı? Ameliyat için hangi teknikler var? Onlara değineceğiz. Evet, öncelikle Selçuk hocamıza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım.
1: İyi günler.
0: Bir safradan başlayalım isterseniz. Safra nedir? Bu safra halk arasında hep şey öt kesesi diyebilir. Biraz daha Türkçe'ye çevirirsek öt kesesi. Kurban kesimlerinde daha çok rastlanır. Bak bu yenmez deyip karaciğerin altındadır. Keser atarlar. İşte aynısı insanoğlunda da var. Yine karaciğerin altında. O kesenin içindeki sıvının adı safra. Önce safranın tanımını yapalım, sonra keseyle ilgili hastalıklara geçelim.
1: Şimdi safra, siz halk diline güzel tarif ettiniz. Safra karaciğer hücrelerinden salgılanıp safra yolları aracılığıyla 12 parmak bağırsağına açılan belli bir miktarı da safra kesesinde depo edilen yeşil renkli yarı akışkan bir sıvı. Bunun görevi safranın emilimini sağlamak. Safrayı biz aslında bir bulaşık deterjan, sıvı bulaşık deterjanına benzetebiliriz. Safra nasıl ki insan yemekten sonra kalan yağ artığını biz suyla temizleyemiyorsak ve bunun içinde bir sıvı bulaşık deterjanı kullanıyorsak, safra da aynı şekilde aynı fonksiyonu görüyor. Besinle aldığımız yiyeceklerin içerisindeki yağları ancak bir safra ile emilimini sağlatabiliyoruz. Vücudumuza tekrar kazandırabiliyoruz biz bunu. Safra, peki safra neden oluşuyor diyecek olursak, safranın
0: ham maddesi neler?
1: Ne var içerisinde? Evet, yeşil renkli bir sıvı ama bu neden oluşuyor? İçinde ne var bunun? Bunun %80'i su. En büyük maddesi su. Geri kalanları da safra asitleri var. Ki bu safra asitleri yağların emiliminde bir önemli bir faktör. Protein var, bilirubin var ve kolesterol içeriği var. Biz bunlar safra taşının oluşumunda da bunları tekrar değineceğiz. Bunlar eğer arasında bir denge bozukluğu söz konusu olduğu zaman işte biz o zaman safra kesesi taşı hastalığından bahsetmiş oluyoruz.
0: Bir de sindirimdeki görevinden bahsedelim. Mesela yağlı yiyecek yediğimizde kasılma oluyor. Safra kesesinde bir kontraksiyon diyoruz biz ona. Bir kasılma oluyor ve o safra kesesinin içinden bir damla safrayı midenin çıkışındaki 12 parmak bağırsağı diyoruz oraya da. Oraya bir iki damla safra akıtıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi yağlı yiyecekleri çözmek için, parçalayıp daha kullanışlı hale getirmek için. Ama deterjan gibi köpürmüyor. Onu şey yapalım, vurgulayalım.
1: Doğrudur.
0: Ama deterjanın görevini görüyor hakikaten. Onu parçalıyor. Yani kullanılabilir hale getiriyor daha doğrusu. Öyle
1: evet,
0: diyelim.
1: Yağlar suda çözülmüyor. Yağları çözünebilmek için özel maddelere ihtiyacımız var. İşte burada safra devreye giriyor. Yani yağ, safranın içerisindeki bu demin saydığımız bileşenler özellikle safra asitleri yağın kana geçişinde, emiliminde çok ciddi faktör oynuyor. Midede sıvı hale getirilmiş besin partikülleri çalkalanma sonucu 12 parmak bağırsağına belli aralıklarla, periyotlarla salındıktan sonra ayrı bir emirle de safra kesesine bir haber gidiyor. Bunun içerisinde yağ var. Biz bunu yağın emilimini sağlamamız gerekiyor. Bu o enzimin, o hormonun etkisiyle safra kesesi aşırı bir şekilde yağ alımı söz konusuysa depo edilmiş safra kesesinin fonksiyonu sayesinde, bir kasılması sayesinde 12 parmak bağırsağına pankreas beziyle, şekeri ayarlayan organdır, pankreas bezinin sıvısıyla birlikte ortak olarak hemen 12 parmak bağırsağına salgılanıyorlar bunlar. İşte pankreasındaki bazı enzimler proteinlerin emilimini ve karbonhidratların emilimini sağlarken safra da yağların emilimini sağlıyor. Böylece vücudumuz bir denge içinde tutulmuş oluyor.
0: Evet, yağların vücutta kullanım için temel bir maddedir safra, özetle. Peki bu safraya ne oluyor da birdenbire taşlaşıyor veya halk diliyle çamurlaşıyor?
1: Evet.
0: Bir kısmı çamur, bir kısmı taş. Evet. Farklı şeyler çünkü.
1: Doğrudur. Şimdi safra kesesi taşı demin de saydığımız bu bileşenlerindeki dengenin bozulmasıyla meydana geliyor. Demin saydık ya, %80'i su dedik, kolesterol dedik, safra asitleri, protein ve bilirubin. Bu dengedeki bozulma söz konusu olduğu zaman safra taşı teşekkül ediyor. Bunun birkaç örneği var. Bir tanesini söyleyecek olursak kolesterol, kanın içerisindeki kolesterol miktarı arttığı zaman, dolayısıyla bu safra

0: kesesine de yansıyor ve kolesterol taşları meydana geliyor ki bunlar en çok bizim karşılaştığımız safra kesi taşı çeşidi. %80'i böyledir. Bunlar açık renkli ve büyük taşlar oluşuyor. Geri kalan kısımlar ise siyah renkli dediğimiz bilirubin taşları ya da ikisinin karışımı olan taş çeşitleridir. Bilirubin de bu al yuvarların açığa parçalanması sonucu açığa çıkmış bir maddedir. Safraya da rengini verir. Hamile olanlarda safra kesi taşı artıyor. Bu hamilelikte artan östrojen hormonunun, daha doğrusu östrojen progesteron dediğimiz kadınlık hormonu dengesinin östrojen lehine kayması, bu kan içerisindeki kolesterol miktarını artıraraktan kolesterol taşlarının oluşmasına sebebiyet veriyor. Eğer ki biz oral kontraseptif dediğimiz çocuk doğum kontrol hapı olarak alıyorsak, dolayısıyla safra kesi taşı oluşumuna bir zemin hazırlamış oluyoruz. Bir predispozan dediğimiz öncül bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yine safra kesisindeki bu safranın içerisindeki safra asitlerinin geri kazanılmasında ince bağırsağın son kısmının görevi vardır. Biz buna terminal ileum diyoruz. Son kısmının iç tabakasındaki bozukluk durumu, ya hastalıklar, enflamatuar bağırsak hastalıkları diyoruz. Tam tabir edebilirsek Crohn hastalığı. Bu tür durumlarda bu safra asitlerinin tekrar safra içerisine geri dönüşünde bir bozukluk oluşuyor. Bir terimle bu enterohepatik siklus diyoruz. Bunlar tekrar geri kazanılmalı. Salındıktan sonra %20'si geri gelmeli bunun. Bu miktarda azalma söz konusu olduğu zaman dengede, o bileşenlerin dengesinde bir bozukluk meydana geliyor ve bir çekirdek teşkil ediyor safra kesisi içerisinde. Bu da taşa zemin hazırlıyor. Eğer kolesterolden dediğim gibi aşırı beslenen bir obez hasta isek, obez insan isek, dolayısıyla taşların oluşumuna yatkınlık meydana getiriyoruz. Bir de risk grubumuz var. 6F diyorlar buna. 6F harfi. Bu İngilizce kelimelerin baş harflerinden yapılmış bir formüldür. İşte kadın olmak, erkeklere nazaran 3 katı daha fazla risk taşıyor. Şişman olmak, yani obez olmak. 40 yaşını geçmiş olanlarda bu risk 2,5-3 katı kadar daha artıyor. Açık tenli, sarı renkli olanlar yapılan çalışmalarda daha fazla safra kesisi taşına yatkın olduğu söylenmiş. Bir de ailesinde safra kesisi taşı olanlarda tekrar safra kesi, bireylerde safra kesi taşı olma ihtimali daha çok artıyor. Bir de şeker hastalığı başka bir risk grubuna giriyor. Şeker hastalığında da safra kesi taşı ihtimali artıyor.
1: Bir de doğum sayısı fazla olanlarda değil
0: doğru
1: mi?
0: Doğru. Fertil insanlar doğru.
1: Evet, doğum sayısı fazla olanlarda da daha sık görülüyor. Yani daha sık görülen faktörleri tekrar sıralayacak olursak bu 6F diyorlar. İngilizceden Türkçe'ye çevirecek olursak bir kadın olacak. Erkeklerde daha çok çünkü daha az kadınlara kıyasla. Bu oran 3 misli dediniz evet, değil mi? Kadınlarda 3 misli daha fazla.
0: 40 yaşında.
1: Kilolu olanlarda, şişmanlarda. Bir de 40 yaşın üzerinde daha çok. Yani o 20-25 yaşlarında çok nadir bu. Var olmaz diye bir şey yok ama nadir. Biz genelden bahsediyoruz. Yani evet, 40 yaşın altında olmaz veya şişman değil de zayıflarda olmaz manası çıkmasın. Genelleme yapacak olursak bu gruplarda daha fazla. Bir de ailevi yatkınlık var. Yani şey, eğer annede safra kesesi taşı varsa kızında da yani çocuğunda da safra kesesi taşı çıkma ihtimali var, olabilir daha doğrusu. Bir de çok doğum yapanlarda daha sık görülüyor. Buna 6 faktör diyorlar, F faktörü. Bunlar tabii şeyi, riski artıran faktörler ama temelde beslenmeyle alakalı, özellikle doğru, kolesteroldan yoğun diyet, belki hareketsizlik, o da bahsediliyor.
0: Kesinlikle kabız kalmak.
1: Kabız kalmak, evet.
0: Aşırı kabızlık durumunda yine bahsettiğim safra asitlerinin bu ince bağırsağın sol kısmından emilimi bozuluyor. Aşırı hareketsizlik safra içerisindeki yine bu dengeleri bozup safra taşı oluşumuna katkı sağlıyor.
1: Bu taş önce küçük çekirdek olarak başlıyor. Daha sonra büyüyüp ileri hacimlere ulaşabilir. Bir veya birkaç tane olabilir. Yani tek olmak zorunda değil. Bazılarında tek olur, bazılarında birkaç tane sayıda olabilir. Bir de çamur diye rapor ediyor. Doğru. Çamurdan bir bahsedelim.
0: Çamur,
1: safra kesi çamuru diye kastedilen şey nedir?
0: Nedir aslında?
1: Klinik önemi nedir? Evet.
0: Doğru. Safra kesi çamuru içerisinde yine bu bileşenlerden

0: çalışıyor. Kolesterol ya da kalsiyum bilirubinat dediğimiz yine içerindeki diğer bir bileşen. Bunların minik partikülleri, bunların çökelti şekilleri safra kesti içerisinde tam bir nevi teşekkül etmemiş, tam bir çekirdek teşekkül etmemiş. Bunun en öncül maddesi aslında safra kesesi, yoğunluğunda bir artış. Bu miktarlarda kolesterol ve kalsiyum bilirubinat, bu bir yine bileşen maddesi, bundaki bir miktar artış söz konusu oluşuyor. Bu safra kesesi taşına yatkınlığı artırıyor. Bu çamur kendiliğinden geçebiliyor. Fakat hastada kalaraktan da o partiküller, minik partiküller birleşerek ya da üzerine kalsiyum partikülleri eklenerekten büyüye bizim taş dediğimiz, tabir ettiğimiz hastalığa dönüşüyor.
1: Evet.
0: Şimdi... Bu ne zaman, çok üzülüyorum. Evet. Bu ne zaman görülüyor? Yani hı-hı, safra kesi çamurun ne zaman bahsedilir? Bu genellikle aşırı açlık durumlarında meydana geliyor. Biz bunu hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalarda görüyoruz. Uzun süreli ağızdan alamayacak, boynundan böyle bir kateter takılan, Türkçesiyle mama verilen diyoruz, böyle yapay mama verilen hasta gruplarında baktığımızda safra kesisinin şiş olduğunu ve ortaya kadar, yani yarıya kadar dolu olduğunu görüyoruz. Yani yoğunluğunda bir artış, fonksiyonunda bir miktar azalma ve içlerinde böyle minik minik partiküllerin oluştuğunu, kolesterol ve kalsiyum bilirubinat dediğimiz partiküllerin oluştuğunu meydana gidiyoruz, geldiğini görüyoruz. Bu durum ilerleyip taşa da dönüşebiliyor. Eğer hastaya oral alım başlanıp düzeltilebiliyorsa, enteral beslenme dediğimiz, ya da bir mideye herhangi bir boruyla bir şekilde mama verebiliyorsak, besin ürünü verebiliyorsak, bunlar safra kesi kontraksiyon, yani kasılmasıyla bu durumdan kurtulma söz konusu oluşabiliyor.
1: Tabii o mideye yemek gitmediği zaman safra kesesi kasılma yapmıyor. İçindeki safrayı atmadığı için bir yerde tortu oluşuyor. Yani birikeye katılaşıyor diyebiliriz. Katılaştığı, doğru, için çamurlaşmaya neden olabiliyor. Ama yemek yedikten sonra fonksiyona tekrar geri döndüğünde bu risk ortadan kalkıyor. Evet, şimdi diyelim safra kesesinde taş oluştu. Bundaki hastaya belirtileri nedir? Yani klinik belirtileri nasıl oluşuyor? Hastada ne gibi sıkıntılara yol açıyor?
0: Evet, şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Yani safra kesi taşlarının %75'i asemptomatik dediğimiz bir sıkıntı yaratmıyor.
1: Yani bunlar %75'i belirtisiz. Yani. Herhangi bir vesileyle ultrasona girerse, yani, bravo, bir check-up amaçlı kontrollerde ortaya çıkıyor. Değil,
0: evet,
1: mi?
0: Kesinlikle, yani bu böbrek rahatsızlığıyla gitmiş ya da karın içinde herhangi bir ağrı sorunuyla gitmiş hastaneye. Bak, sana bir ultrason yapalım, bir bakalım dendiğinde bakılmış, ya sizin safra kesinizde taşınız vardı, biliyor muydunuz diyor. Yok, bilmiyordum diyor. Yani bunu %75'i bu grubu, yani her 4 hasta, yani safra kesisi taşlının 3 tanesi bunu tesadüfen öğreniyor. Sadece 4'te 1'i dediğimiz %25 kısmında safra kesisi taşı sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntılar nedir? Yani safra kesisi taşı kendini nasıl belli ediyor?
1: Evet,
0: %25'i kendisini nasıl belli ediyor? Bu sağ üst kadran dediğimiz karnın sağ üst kısmında, kaburganın hemen alt kısmında ağrılarla belirtiyor. Bu ağrılarda özel bir isim var. Kolik ağrı diyoruz biz buna. Bunun tarifi de şöyledir. Vurup kaçan tarzda, bıçak sokulur gibi interval, yani aralıklarla seyreden, bir yüksek, daha sonra bir miktar dinlenme oluyor. Tekrar eden başlıyor. Bu süreç şöyle bilinir. Yani en az 15 dakika sürecek. Fakat bu 15 dakikada kesilmez. 5 saate kadar da bu durum uzayabiliyor. İnsanlar gerçekten bundan muzdarip edebiliyor. Ve bu ağrı bazen sağ kürek kemiğine yayılıyor ya da sağ omuza yayılabiliyor. Yanı sıra hastalarımızda bulantı, kusma olmak zorunda değil. Olan hastalarımızda görüyoruz. Bulantı, kusma da beraberine geliyor. Bu safra kesi taşının en büyük semptomu bu. Bunun yanı sıra komplikasyonu dediğimiz bazı risk durumları da söz konusu. Safra kesesi taşı kendini kolikle belli ettiği gibi bazı ileri düzeyli sıkıntılara da sebebiyet verebilmekte. Eğer küçük bir taş safra kesesinden hareket edip safranın çıkışını tıkadığı zaman safra kesesini, bu sefer safra kesesi yağlı yiyecekten sonra ya da herhangi bir besin alımından sonra kasılırken bunu boşaltamıyor, içine atamıyor, hareketini yapıyor. Bu sefer atamayınca geriye doğru bir birikim söz konusu. Bu gitgide şişe ele gelen safra kesesi dediğimiz hidrops, özel bir tarifte hidrops kelimesi ne tekabül ediyor. Yani safra kesesi şişmesi, Türkçesiyle davul gibi oldu derler. Yani safra kesesi

0: Şişmiş davul gibi oldu. Patladı, patlayacak. Bazen hastalarımız böyle diyor. Ameliyat olmaya yakın hastalarımız geliyor bize. Bunun yanı sıra gangren oluşabiliyor. Bu hidropsi, yani aşırı şekilde şişmiş bir safra kesesinin belli bir bölgesinde gangren meydana geliyor. Çünkü kan dolaşımında bozukluk oluşuyor safra kesesinin duvarında. Ve orada bir siyahlık oluşuyor. Gangren bir siyahlıktır, bir beslenme bozukluğudur. Dolaşımda bir bozukluk söz konusudur. Kanın alışverişinde, yani temiz kan ve kirli kan dolaşımında bir bozukluk söz konusu oluşuyor. Ve oradan gangren olan yerden eğer tedavi edilmez ise, yeteri bir zamanda tedavi edilmezse, perforasyon dediğimiz safra kesesi patlaması söz konusu oluyor. Bir delik meydana geliyor. Dolayısıyla safra ait olmadığı bir yere akıyor. Karın boşluğuna akıyor. Bu çok ciddi, çok ölümcül bir ölümcül olabilecek bir komplikasyon. Bu hastaları yoğun bakıma alabiliyoruz. Bazen acil olarak çok hemen anında ameliyat uygulamamız durumu söz konusu oluşabiliyor. Ya da safra kesesindeki taş safra yolu bu çıkışından da kurtulup safra yoluna düşüyor. Orada tıkanıklık yapıyor. Hastalarda o zaman sarılık meydana geliyor. Hem sağ tarafında ağrı var, kolik tarzında sağ kürek kemiğine ve sağ, ya da sağ omzuna yayılmış. Hastada bulantı kusma var. Bir de gözlerin beyaz kısmına bakıyor, sarı idrarına bakıyor. Sarı idrarı çıkıyor vücuda. Halk geliyor, diğerine arkadaşı diyor ya da komşusu diyor ki senin tenin biraz sararmış. İşte bu safra kesesindeki taşın hareketlenerek safra yoluna düşmesi, ana safra yoluna düşmesi ve orada tıkanıklık yapması durumu söz konusu. Bu da kolenjit dediğimiz bir terime giriyor. Burada bir mikrop üremesi söz konusu. Kendini ateşle, ağrı ile ve sarılıkla belli ediyor. Bu özel bir üçlüdür, şarko diyoruz biz buna triyada. Özel bir üçlüyle kendini belli eder. Bu zaman hastayı biz kesinlikle yatırarak tedavi yapıyoruz. Antibiyotik başlayıp ve hastayı gastroenterologla beraber ortak değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman ERCP denilen bir tedavi yöntemine doğru giriyoruz. Ya da pankreatite sebebiyet veriyor. Çünkü pankreas kanalı ile ana safra kanalı ortak olarak 12 parmak bağırsağına beraber açılır. Eğer bu taş gidip en son kısmına, en darlıktır vardır orada, en son kısmını tıkarsa hem hastada sarılık meydana gelebiliyor hem de hastada pankreas bezi iltihabı meydana geliyor. Hasta diyor ki kuşak tarzında göbeğimin etrafından sağa ve sola yayılacak şekilde ağrım var ve bu ağrı da hiç geçmiyor. Sürekli var. Demin dediğiniz kolikten farklı, sürekli mütemadiyen gece gündüz oluşan bir ağrı tarzı ve bu ciddi bir komplikasyon. Bu hastaları yine gastroenterologlarla beraber bir disiplin, ortak bir disiplin içerisinde değerlendirip ERCP'lerini yapmakta fayda görüyoruz biz bu hastaları.
1: Önce tedavi edip ondan sonra ameliyata alıyoruz.
0: Ameliyatı sonrasında. Pankreatit devrede ameliyatı pek uygun görmüyor. Çünkü pankreatit devrede vücut zaten yorulmuş oluyor. Bir enfeksiyon durumu söz konusu. Ciddi bir rahatsızlık durumu söz konusu. Pankreatiti oradaki taşı alıp endoskopik olarak o taşı alıp oradaki bir sfinkter dediğim bir kas yapısı vardır. Onu genişleterekten önce rahat bir safra akışı sağlanıp vücudun dinlenmesine bir zaman bırakıyoruz. 6 haftalık bir periyot bırakıyoruz. 6 hafta sonrasında dinlenmiş vücuda ikinci bir müdahale yapmış oluyoruz. Çünkü hastalıklı bir yayında pankreatit esnasında bir müdahale etmek ikinci bir yük getiriyor hastaya. Bunu da yapmak istemiyoruz genellikle. Bir diğer komplikasyon ise, sıkıntı ise safra kesesi taşında. Safra kesesi taşları bazen 12 parmak bağırsağına birbirine değdiği zaman, safra çok şişip değdiği zaman burada bir fistül dediğimiz bir bağlantı, bir kanal oluşuyor. Ve taşlar bu kanal yoluyla 12 parmak bağırsağından geçerek ta son kısmına kadar ilerleyebiliyor ve ince bağırsağın, kalın bağırsağı açıldığı yerde bir darlık vardır, bir kapakçık vardır. Oraya gidiyor, o taş oradan geçemez ise hastada bağırsak tıkanıklığı oluşuyor. Bunun bir sebebiyeti nadir de olsa bir safra kesesi taşıdır. Hastada büyük abdeste çıkamama, karında şişlik, bulantı, kusma, aşırı bir gaz durumu söz konusu oluşuyor. Ve bu hastaları bazen ameliyat etmemiz gerekebiliyor.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sağlık olsun. Doktor Süleyman Erdoğdu.
2: İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanlarından operatör doktor Selçuk Gülmez hocamızla beraberiz. Bize safra kesesi taşlarından bahsettiler. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir kısa bir giriş yapayım. Bu safra kesesi taşları %75'i belirti vermiyor. Sessiz taş diyorlar buna. %25'i ancak belirti verebiliyor. Bu belirtisi de en çok karının sağ üst kısmında ağrı. Ki bu ağrı en az 15 dakika süren kesik aralıklı ağrılar. Bazen sağ omza da yayılabiliyor. Bazı hastalarda bulantı kusma yapabiliyor. Hazımsızlık şikayeti olabilir. İltihaplandığı durumlarda da karın ağrısına ateş eşlik edebilir. Sarılık görülebilir. Bunlar klinik olan belirtiler. Bir de en çok 6 grupta görülür dedik. Kadınlarda 3 kat daha fazla, şişmanlarda biraz daha fazla, 40 yaşın üstündekilerde daha fazla, sarı renkli açık tenli kişilerde daha fazla, ailesinde daha önce safra kesesi taşı geçirmiş olan kişilerde daha fazla, bir de çok doğum yapanlarda daha fazla safra kesesi taşı görülüyor. Tedavisine geçmeden önce bu taşın yapmış olduğu komplikasyon dediğimiz risklerden bahsettik. Eğer taş alınmazsa neler olabilir dedik. İşte taş gidip kanalı tıkayabilir. Kanalı tıkadığı için safra kesesi iltihabı, daha aşağıya inerse pankreas bezine kadar uzanırsa pankreas bezinin iltihabı olabilir. Başka?
3: Eğer safra kesesi taşı bağırsağa açılmış ise, ya bir fistül durumu söz konusu ve taş oraya düşmüşse bağırsak tıkanıklığına kadar gidebiliyor.
2: Bağırsak tıkanıklığı olabiliyor.
3: Evet.
2: Evet, bu komplikasyonlara ilave edecek başka bir şey kaldı mı? Direkt tedaviye geçelim.
3: Tedaviye geçebiliriz. Biz genel olarak özetledik.
2: Evet, büyük şimdi adını koyduk. Kişide safra kesesi taşı var. Şimdi her taş ameliyat etmeli mi? Yani kimleri ameliyat etmeli, kimleri etmemeli? Daha doğrusu ilaçla tedavisi var mı? Önce oradan girelim.
3: Şimdi bunun bir belli bir gruba, sadece ufak bir gruba ilaçla tedavisi söz konusu. Ona da girelim. Önce şundan bahsetmek lazım. Herhalde şimdi her safra kesesi taşını ameliyat ediyor muyuz? Başlangıçta dedik ki %75'i asemptomatik. Yani başka bir nedenle hastaneye gitmiş hastalarda tesadüfen, ya kardeşim senin karaciğerinde, senin safra kesesinde taş var. Sürpriziyle karşılaşılmış. Yani bunlar asemptomatik gruba giriyor %75. %25'i ise sadece sıkıntı yaratıyor ve semptomunu veriyor. Yani şikayetler bu insan grubunda oluşuyor. Bu demek ki biz asemptomatik grupta tesadüfe bulunduğun yere biz bunu ellememiz lazım. Eskiden bu tür hastalıkla, bu tür rahatsızlığı olan herkese ameliyat ediyorduk. Bundan bir 10-12 sene evveline kadar. Artık bu devir geçti. Sıkıntı yaratmayan asemptomatik dediğimiz tesadüfi bulunmuş safra kesesi taşları ellenmiyor, takip edilebilir, sıkıntı verdiği andan itibaren müdahale edilebilir ve o ana kadar herhangi bir müdahale edilmiyor. Yani onların ameliyat olmasında bir gerekçe yoktur.

%25 grubunda ise ameliyat edilebilir. Yalnız iki istisna var asemptomatik grupta. Bunları söylemek lazım. Bir tanesi porselen safra kesesi dediğimiz bir durum söz konusu. Ki bu nedir? Safra kesesindeki taşlar asemptomatik olabilir ama safra kesesi duvarı kireçlenme dediğimiz kalsifikasyonu gösterir. Bir kireçlenme durumu söz konusudur. Burada sert olan bir şey fizyoloji gereği kasılamaz. Yani safra kesesi ana fonksiyonunu kaybetmiştir. Gerekli bir besin alındıktan sonra safra kesesinden ani şekilde safranın 12 parmak bağırsağına salgılanması gerektiğinde o fonksiyonu göremediği için safra işlev dışı kalmıştır. Birincisi. İki, bu tür rahatsızlığı olanlarda yapılan araştırmalarda kanser riskinin arttığı belirtilmiştir. Dolayısıyla porselen safra kesesi özel bir terimdir ve bunların mutlaka ve mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Safra kesesindeki taşlar sıkıntı yaratmasa dahi. İkincisi durum ise safra kesesi taşının bir boyutu vardır. Yani bunlar çok olabilir, tekli olabilir, 3-4 milim olabilir, birkaç santimetreye kadar uzayabilir. Literatür çalışmalarında 3 santimetrenin üzerindeki taşların kanserle ilişkili olabileceği belirtilmiş. Dolayısıyla risk artıyor, riskli gruba dahil oluyor. Bu tür hastaları ameliyat edelim diyen grup daha fazla. Bunlara ameliyat öneriliyor 3 santimetre üzerine. Bunun sebebi de duvara yapmış olduğu iç duvardan baskısı artırıyor. Orayı zedelemesi ve çıkışı daraltıp daha fazla komplikasyon meydana getirmesi, komplikasyon riskini artırmasından dolayı bunları ameliyat edelim diyen grup var. Yani bunlar asemptomatik olsa diye iki tane istisnamız var. Gelelim semptomatik gruba. Bunlarda iki türlü yaklaşım var. Daha doğrusu yani safra kesesi taşının iki türlü tedavidir. Ya konservatif dediğimiz ilaçlı tedavi yöntemi ya da cerrahi yöntem dediğimiz. Bunlara da açık ve kapalı diye ikiye ayıracağız. Önce o zaman konservatif ilaçlı tedaviden bir bahsedelim. Bunu ne zaman uygun yapın, ne zaman yapın? Çok düşük hasta grubunu yapabiliyoruz. Bunlar ameliyat edemeyeceğimiz yaşlı, çok yaşlı, ileri derecede morbid hastalığı dediğimiz, yani bir ton hastalığı var yanı sıra. Şekeri var, tansiyonu var, kalple yetmezliği var. Yanı sıra birkaç tane ameliyat geçirmiş, belli mesela böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu risk çok yüksek. Yani yaşı da 80 üzerindeyse bu çok riskli bir gruba giriyor. Bu tür insanlarda, bu tür hastalarda şu şartlar oluştuğu takdirde bunlarda ilaç tedavisi denenebilir. Safra kesesi taşının boyutunun yarım santimden küçük olması gerekiyor. Ve etrafının kristalize dediğimiz, böyle Türkçe'de kireçlenmemiş olması lazım. Kireçli taş değil de kristalize olmamış taş olması lazım. Ki madde, kullanacak madde, tablet ona etki yapabilsin, onu parçalaya eritebilsin. Bir de safra kesesi fonksiyon görebilmesi lazım. Yani işlev gören bir safra kesesi olması lazım. Kontrakte dediğimiz kasılabilir bir safra kesesi olması lazım. Bunlar da denilebilir. Yalnız bu grup çok düşük grup. Yani demin bahsettiğim riskli grup, riskli hasta olacak, yaşlı olacak, birçok hastalığı yanı sıra olacak ve bu ameliyat etmesi Türkçe'de yani hasta, bizim tıbbi tarihde masada kalabilecek dediğimiz bu hasta grubunda, çok ciddi rahatsızlığı olan hasta grubunda denenebilir. Komplikasyon gelişmemiş şartıyla tabii ki. O sarılık ve bahsettiğim semptomlar olmadığı takdirde denenebilir. Başarı şansı düşüktür. Taşın tekrar etme riski çok yüksek. 6 aylık bir tedavi veriliyor ve daha sonrasında taşsız bir kese sağlandıktan kısa bir süre sonra tekrar taşın olduğu gözlenebiliyor bunlarda yüksek oranda. Bu ilaçlı tedavi kısmı. Gerekirse cerrahi tedavisine geldiğimizde de cerrahiyi ikiye ayırdık. Bir açık cerrahi, bir de kapalı cerrahi. Açık cerrahide safra kesesi bölgesine bir kesi yapılıyor. Yaklaşık 15 santimlik bir kesi söz konusu. Bu biraz daha küçük yapılabiliyor ama ortalamadan bahsediyoruz biz. Bu sağ kaburganın yaklaşık 2-3 parmak aşağısına paralel olarak, kaburgaya paralel olarak bir kesi yapıyoruz. Yani yuvarlak olarak 12-15 santimlik bir kesi yapıyoruz. Bu kesiden safra kesesini taşlarla beraber dışarı alıp daha sonra kapatıyoruz. Kapalı yöntemde ise birkaç tane metot var. Dünyaca standart görmüş metot, 4 delikli metot. Göbeğin altından yaklaşık 1,5-2 santim bir kesi yaparak bir kamera sokuyoruz ve bu kameranın bir deliği yardımıyla da bir gaz veriyoruz içeriye. Bu karbondioksit gazı veriyoruz ve karın içi organlarından, karın duvarının ayrılmasını sağlıyoruz. Düz girersek karın içerisindeki organları yaralıyoruz.

0: diyebiliriz. Dolayısıyla bir hava vererekten bir boşluk yaparıyoruz. Bu boşluk içerisinde biz görerekten daha sonra ufak 3 adet daha kesi yapıyoruz. Göbeğinle kaburganın orta kısmının tam orta hattan yine 1,5-2 santimlik. Bir de sağ kısımdan kaburganın yaklaşık bir 10 santimetre aşağısından 2 adet daha kesi yapıyoruz. 5 milim dediğimiz yarım santimlik 2 kesi daha yapıyoruz. Bunlarla özel aletlerle bir safra kesesini ana safra yollarından geç çıktığı yerden itibaren yukarı doğru kendi ductus cisticus dediğimiz yani safra kesesinin kanalından klipleyerek yani kıskaç olarak tabir edebiliriz özel aletle kıskaç yöntemi yaparaktan o metal klipleri ataraktan ikisinin arasına kesip safra kesesini bir özel torbanın içerisinde göbekteki delikten yukarı dışarı alıyoruz. Bu kapalı yöntemdir. Kapalı yöntemin açık yönteme avantajları nedir? Bunu söylememizde fayda var. Kapalı yöntemde artık dünyaca standart olmuş bir yöntem şekli. Yani kapalı açık yöntem.
1: Boydan boya kesiyorsun. Boydan yani yaralıyorsunuz daha doğrusu.
0: Evet. Bunu kullandığımız şey var. Yani iki tane hasta grubunda yapıyoruz bunları. Yani karaciğer ilerlemiş karaciğer sirozu olanlarda bunlarda komplikasyon riski arttığı için açık tercih ediyoruz. Bir de
1: kilolu, obez.
0: Kanser riski olanlarda. O zaman karaciğerin belki içine doğru yani girme imkanımız oluyor. Bakıyoruz ona ameliyat esnasında. Karaciğer safra kesisi tek başına değil de karaciğerin yaklaşık bir 2-3 santimetre beraberinde içine giriyoruz. Karaciğer yatağıyla birlikte bunu temizliyoruz. O zaman açık cerrahi tercih ediyoruz. Ama standart tedavi yöntemimiz kapalı. Artık dünyanın öngörülen tedavi yöntemi kapalı yöntem. Avantajları hastanın hastanede kalış süresi daha kısa. Biz şu an MSA hastanesinde uyguladığımız yöntem hasta aynı gün aç olarak geliyor ameliyat günü daha evvel tetkiklerini bitirmek koşuluyla aynı gün ameliyatına oluyor ertesi gün hastayı biz taburcu ediyoruz evine gönderiyoruz yani hastanede
1: bir gün yatıyor yani. Bir gün sabahtan ameliyat için geliyor ertesi sabah gidiyor
0: doğrudur
1: harika
0: açık yöntemde ise bu birkaç güne uzuyor. En azından nereden baksak bir 4-5 güne kadar uzayabiliyor.
1: Ki en az 4-5 gün.
0: Komplikasyon yani çıkmadığı takdirde.
1: Akıntı olmazsa, iltihabı olmazsa ki öyle olursa da onun maliyeti de artıyor. İlave antibiyotik ilaç kullanmak da gerekebiliyor.
0: Doğru.
1: Daha bir masraflıymış sanki yani açık yapmak.
0: Doğru. Hastanın işe dönüşünde erkenlik söz konusu. Hasta daha evvel işe dönüyor. Yani bir hafta sonrasında işine başlayabilecek konuma gelebilen hastalarımız var. Yani öngörülü diyor bu. Bir haftalık bir süreç.
1: Bir haftalık istirahat raporu
0: yeterli oluyor.
1: Yani
0: yeterli
1: hemen ertesi gün işe başlama değil de bir hafta sonra
0: başlayabiliyor. Açık yöntemde ise bir hafta neredeyse hastanede kalış süresi. Yani bunu kıyasladığımız zaman avantajı. Daha sonrasında ağrı faktörü. Açık yöntemle dolayısıyla ne kadar çok keserseniz o kadar çok ağrı olacaktır. Kapalı yöntemdeki kesilerin minimal olması, açığa göre minimal olması hastanın ameliyat sonrası dönemdeki ağrılarını da minimale indirgiyor. Dolayısıyla ağrıdan bir tasarrufluk söz konusu. Bu da hastaların konforunu artırıyor. Bir başka sebep ise maliyet. Yani hastanın açık yöntemle yattığında kişiye ve hastaneye maliyeti daha fazla ya da devlete getirdiği maliyet daha fazla artıyor. Kapalı yöntemde ise bu
1: daha ucuz.
0: Daha lüks bir yöntem Türkçesi, daha konforlu bir yöntem. Kapalı yöntemde birkaç tane daha bir şey var. Yani buradaki açıklık getireyim. Yani bir tane çok rağbet görmeyen yöntemler var. Bir tanesi tek port dediğimiz tek delikle göbek etrafından girme yöntemi. Bu şu anda çok denenmiş bir dönem bir furya durumu söz konusuydu. Artık bu çok tercih edilmiyor. Yapan merkezlerde sınırlı. Bir de doğal boşlukları kullanıp da safra kesesini yani böyle bir sorusu olacaklara da ona cevap verelim. Ameliyat tekniği var. Bunlar normal çok rağbet görmeyen cerrahi yöntemler. Standart yöntemimiz 3 ya da 4 delikte safra kesesini laparoskopik olarak göbek deliğinden taşlarla beraber bir torba içerisinde dışarı almak. Ve bu da ciddi şekilde hastanın konforuna olumlu şekilde yansıyor.
1: En pratik yöntem o. Yani 3 ya da 4 delikle ki bu deliklerin bir tanesi izlemek için, bir tanesi aletleri kullanmak için, bir tanesinde de gaz vermek için. Yani çift manipülasyon 2.

0: elle çalışıldığı için değil mi? Karını kesmeden, boydan boya yaralamadan, bir 10-15 santimlik kesi yapmadan küçücük deliklerle ameliyat bitirilmiş oluyor.
1: Doğru. Açık kesinin getirmiş olduğu bir diğer risk ise bu tür hastalarda biz daha sonrasında fıtık görüyoruz. Yani
0: kesiye bağlı.
1: Kesiye bağlı fıtık. İnsizyonel hernia dediğimiz kesi fıtığı. Yani kesi fıtığı. Ne kadar çok kesersen fıtık riski artıyor. O kadar daha
0: oradan
1: fazla
0: bir olacak. Şişme, balonlaşma diyelim daha doğrusu. Fıtık aynen demek o ameliyat yerinin dışa doğru kabarması, şişmesi olabiliyor. Olur diye mecburiyet yok. Öyle bir riski var. O da olabilir. Hastalar genelde şunu soruyor. Safra kesesi alındı. Vücut safrasız ne yapıyor? Safrasız yaşanır mı?
1: Evet.
0: Diyorlar.
1: Doğru. Biz de bununla çok karşılaşıyoruz. Yani bu ciddi bir dezavantaj oluşturmuyor. Yani hatta dezavantajı yok gibi bir şey.
0: Safra çünkü karaciğerde zaten safra yapılıyor.
1: Kesinlikle.
0: İhtiyaç oldukça da karaciğerden yine safra akmaya devam ediyor. Ama bir depo olmadığı için tabii bu gibi ameliyat olan kişilerin fazla yağlı yememesi lazım değil mi?
1: Şimdi aşırı diyelim, aşırı şekilde birden yağlı yendiği zaman safra kesin ana fonksiyonu sadece aşırı yağlı yendiğinde kendisi devreye giriyor. Normalde karaciğerden salgılanıp safra yollarından 12 parmak bağırsağına akan yol kendi işini görüyor. Safra kesesi fonksiyonu ise aşırı şekilde besinle birlikte yağlı yiyecek geldiği zaman o ekstra bir safra sağlıyor. Ekstra bir safrayı ana yolla birlikte, safra yolla birlikte 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Bu fonksiyondan biz maruz kalacağız ama karaciğer bu fonksiyonu bir şekilde idame ettiriyor. Daha sonra üstleniyor, bunu organizma kazanıyor. Bunun volümünü ayarlayabilecek hale gelebiliyor. Bir miktar telafisi söz konusu. Hastalar bunun eksikliğini hissetmiyorlar. O yönde bir endişe olmasın. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Safra kesi taşı kanserle bağdaşlaşmaz. Safra kesi alınması da bir bozukluk, hastada bir eksiklik yaratmaz. Yemesinde, içmesinde, hayatını düzgün şekilde, normal şekilde idame ettirmesinde bir eksiklik yaratmıyor.
0: Dolayısıyla normal yaşantısına devam edebilir yani. Ameliyat oldun yararlanan
1: ertesi
0: bir
1: günden
0: şey yok. Bir sıkıntı yok.
1: Yok. Bizim uyguladığımız yöntem çalıştığımız Emsiye Hastanesi'nde hastalara ertesi gün normal gıdasını biz veriyoruz. Normal kahvaltı şeklinde çıkıyor. Önerdiğimiz tek bir şey olabilir. O da ilk 1-2 ameliyattan sonraki 1-2 hafta süre içerisinde yağlı, yani aşırı yağdan kaçınma, yağlı alımda bir miktar dikkat etmesini öneriyoruz. Bu da adaptasyon sürecidir. Daha sonra artık vücut kendi dengelerini buluyor. O yönde hiçbir dezavantajlı durumu söz konusu değil. O yönde hastalarımızın hiçbir endişesi olmasın.
0: Evet. Bir de safra kesesi alındıktan sonra vücut tekrar taş yapar mı diye soruyorlar.
1: Evet.
0: Madem bir yatkınlık var, bu taş karaciğer yollarında birikebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı?
1: Doğru. Yani o risk düşük olmakla birlikte mevcut. Yani safra yollarında yeniden bir taş oluşma riski, safra kesesi yok. Artık safra taşı oluşacak bir yer, geriye sadece safra yolu kalıyor. Safra yolunda taş oluşma riski 5 yıl içerisinde %2 olarak söylenmiş. Daha sonraki dönem içerisinde. Yani her 100 safra kesesi taşından olan hastaların sadece 2 tanesinde 5 yıl içerisinde bir safra yolunda taş oluşumu mevcut olmuş. Bunun da tedavisi artık cerrahi değil, endoskopik olarak aynı mideye bakılır gibi safra yoluna girip o taşı oradan almak.
0: Yani ağız içerisinden hortum sokularak böyle geriden geriye gidilerek ameliyat etmeden endoskopik yöntemle o küçük taşlar alınabiliyor.
1: Alınabilir. Sağma yöntemi dediğimde evet. Tekrar sağlıyor. Dışarı doğru alınıyor. Sanki taş oluşmamış gibi hasta normal aynı gün evine geri dönebiliyor. Bir sıkıntı olmadan.
0: Bir de o sarılık oluyordu. Bu sarılık ameliyattan sonra düzeliyor. Onu da vurgulayalım. Taşa bağlı olan sarılıklar ki tıkanma sarılığı deniyor bunlara. Çünkü sarılığın birkaç çeşitleri var. Burada karıştırmamak lazım. Mekanik, safra kesesinin yapmış olduğu tıkanıklığa bağlı sarılıklar ameliyattan sonra düzeliyor. Eski haline dönüyor.
1: Evet, bunu da ERCP'yi kullanmak gerekiyor. Evet. Onu söylemek lazım ama şimdi ERCP yani gastroenterokopik yöntemle önce aldırıyoruz. Biz bunu önce safra yolunu taşsız olarak sağlatıyoruz. Safra akışını düzgün olarak sağlatıyoruz.
0: Geçtikten sonra
1: hasta düzeldikten sonra kolenjit dediğimiz bu ateş ağrı sarılık üçlemesini atlattıktan ve antibiyotik ile bunda tedavisini sağladıktan sonra biz bu hastalara randevu veriyoruz 6 hafta sonrasında kasafra kesini almak üzere. Yani gastroenterologlarla ortak çalışaraktan önce tedavi gastroenterolog

0: gruplarına yapıyor, daha sonrasında biz yapıyoruz. Neden bunu öncesinde ERCP yapılıyor? Neden bunu endoskopik olarak taş önce safra kesesinden önce alınıyor? Çünkü taş eğer safra yolunun sonuna doğru oturmuş ve çıkımı kısmını engellemişse biz aldığımız safra kesesinin safra kanalını tıkadığımızda geriye doğru basınçta bir değişiklik durumu söz konusu olmuyor. Taş orada duruyor. Dolayısıyla geriye doğru bir basınç var. O koyduğumuz klips dediğimiz kıskaçın atma riski yüksek. O yüzden biz önceden hastaları safra yolundaki taştan serbestleştiriyoruz. Gastroenterolog arkadaşlarımız yardımıyla o taştan tamamen yoksun kalıyor. Oradaki basınç kalktığı zaman da biz safra kesesini aldığımızda rahat olarak o klips dediğimiz kıskacı atabiliyoruz ve onun da atma ihtimali çok düşük oluyor. Diğer eski yani kıyasla öncesinde biz ameliyat edip sonrasında yapan merkezler var, yapılabiliyor ama tercih edilen
1: bu. Olsun yani acele etmemek lazım. Oldu bittiye getirmemek lazım.
0: Doğru. İdeal olan o.
1: İdeal olan o. Bir de bu safra kesesi taşını önlemek için neler yapmak lazım? Yani kişiye düşen bir faktör var mı burada?
0: Doğru. Şimdi eğer kişinin safra kanında kolesterol miktarı yüksekse bunu mutlaka bir doktoruna danışarak kendi aile doktoruna giderekten bunu tedavi ettirmesi gerekiyor. Bunu ya diyetle ya da ciddi yükseklik durumu söz konusuysa bunun ilaçlı yöntemle kolesterol seviyelerini normal sınırlar içerisinde tutmak gerekiyor. Başta dediğimiz gibi eğer bileşen miktarındaki kolesterol artarsa taş oluşumu artacak. Yani bunun taş oluşumu bir tanesi bu. İkincisi ilginç olanı obez hastaların kilo verirken ani şekilde kilo verenlerde taş oluşma riski yüksek. Bu değişik bir ilginç bir bilgidir. Haftada 1,5 kilonun üzerinde verildiği zaman dikkatli olmak lazım. O yüzden ani ve hızlı bir şekilde kilo verenlerde safra kesesi taşı olacağı için haftada 1,5 üzeri 2-3 kiloya verenlerde bunu dikkat etmesi gerekiyor. Bu safra kesesi taşı oluşma açısından bunu biraz daha planlı programlı hale bir diyetisyenle görüşüp bunu planlamak gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir aşırı kişiler, işte obez kişilerin kilo vermesi gerekiyor bunu önleme açısından ve buna da demin söylediğimiz gibi bunu verimli bir diyetisyenle beraber yapmakta fayda var.
1: Yani kiloluysak zayıflamaya dikkat edeceğiz.
0: Kesinlikle ama planlı bir zayıflama. Böyle birden hızlı verenlerde taş riski çok ciddi şekilde artıyor.
1: Evet, bize ayrılan süre burada doldu. Son olarak söylemek istediğiniz bir kelime var mı?
0: Biz şu an safra kesesi taş hastalıklarından bahsettik. Bunun ameliyat indikasyonlarını söyledik. Biz çalıştığımız hastanede, MSA hastanesinde bunu dünya standartları çerçevesinde laparoskopik olarak dünyanın uyguladığı yöntemi uyguluyoruz. Ve hastalarımızı da ayaktan alıp ayaktan şekilde taburcularını sağlıyoruz. Ve standartlar ya hastanenin yeni olmasını getirmiş olduğu tüm teknolojiyi de burada en iyi çözünürlüğü olan bir televizyon ünitesi, video skop ünitesinde kullanaraktan ameliyatlarını sağlıyoruz. Konforun da en iyi olacak şekilde.
1: Evet, elinize sağlık diyelim.
0: Teşekkürler.
1: Evet, dinleyicilerimize iyi günler dileyelim. Bir başka hafta, bir başka uzmanla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz Aleyhisselam'la yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için, İslam için, Allah-u Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki nereye giderlerse gitsinler onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabii biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için,

en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allah-u Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde. Böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde, "Baban nerede, Muhammed nerede?" aleyhisselam.

dediklerinde, eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar, babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi, ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden, "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa, "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber, "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebu Bekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki

Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebubekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Bazen önümde bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ey Allah'ın Resulü bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam ey Ebu Bekir eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebu Bekir buna evet seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebu Bekir radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü dur ben senin için mağarayı temizleyeyim sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebu Bekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamla geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının, Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş, bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, 3 gece geçirdi ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber aleyhisselamdan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli

bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allahu Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celile bize haber vermiştir. Evet, Peygamber Aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu ama bu sözü söylemesine sebep olan hadisedeydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimizi arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iş sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremedi.

aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebubekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğaltsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.''

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık,

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyet

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resulün ve kulun Efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehl-i beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.''

Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Cennetler içerisinde onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini İslam üzere öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.''

0: ümmete.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

0: سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, rasullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah Teala mahlukatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar, arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve pak nesline kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin.

0: Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rıdâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblağı ilmike ve âyâtik.
0: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hep

0: Nefsine salat eyle.
1: Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve tefzulu salatel musalline aleyhim minel halki ecma'ine kefadlike ala cemi'i halkik.
0: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın bir teviye sürekli olarak onlara salat eyle.

0: تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

0: Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şahadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.
1: Allahümme inni es'elukel istimsake bi sünnetihi ve a'udhu bike minel inhirafi amma ca'e bih.
0: Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum. Allah

0: Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.
1: Allahümme asimni min şerril fiteni ve afini min cemi'il mihani ve aslih minni ma zahara ve ma batana ve nakki kalbi minel hiqdi vel hasedi ve la tec'al aleyye tiba'aten li ahada.
0: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
1: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lem ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffule birri.

0: في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dost doğru olmayı senden talep ediyorum.
0: Allahümme inne li zunuben fîmâ beyni ve beyneke ve zunuben fîmâ beyni ve beyne halkik.
1: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.''

Kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.

0: senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Mendil, Ömercan Coşkun. Ben huzurun nasıl koktuğunu bir mendilden öğrendim. Ceketin cebinden çıkıp da ikiye ayrıldığı anda ilk başta mendilin kokusu yayılırdı etrafa. Bir çiçek gibi açılır der seferinde. Biz de o çiçeğin arıları olur, mendilin etrafında vızıldar dururduk. Her zaman dörde katlanmış, kenarları lacivert işlemeli, bembeyaz bir mendille hatırlatırdık.

dedemi. Takkesi, tesbihi de bir dedelik nişanesidir ama en çok mendiliyle olan ilişkisine hayrandım. Ne zaman ziyaretine gitsek, bizi gördüğüne memnun, sağ elini ceketinin iç cebine atar, bir sihirbaz edasıyla bizi merak içinde bırakarak özenle katladığı mendilini çıkarırdı. Mendilini açmaya başladığında muzip bir gülümseme yayılırdı yüzüne. "Bakalım bu sefer ne çıkacak mendilimizden?" diye sözcüklerini uzata uzata açardı mendilini. Bazen şeker olurdu mendilin içinde, bazen çikolata, bazen de bozuk paralar. Ama bir farklı olurdu mendilin içinden çıkanlar. Mendile uygun renkte şekerler, çikolatalar seçiyordu sanki dedem. İnsanın iştahı kabarıyordu. Üzerindeki ambalajı açarken bile sabırsızlanıyor, hemen ağzımıza atıyorduk. Yahut bize vereceği paraları önceden parlatıyor diye düşünürdüm. Hiçbir değeri olmayan metal yuvarlaklar, tarihin içinde yolunu kaybetmiş altın sikkelere dönüşüverirdi gözümüzün önünde. İnsan parayı harcamak yerine saklamak istiyordu. Saklamak ve gün ışığındaki parıltısını seyretmek. Fakat çocukluk işte, duygularımız da oyunlarımız gibi birden değişiveriyor. Saklamak duygusu ruhumun her zerresine yayılmasına rağmen bir müddet sonra kendimi köyün bakkalında harcama duygusunun tutsağı olmuş bir halde iki bisküvi arasına lokum sıkıştırırken buluyordum. Beceremeyip alt veya üstteki bisküviyi kırdığımdaysa içten içe pişman olup dedemin mendilinden yine aynı parlak paralardan çıkacak diye kendimi avutuyordum.

Dedemin benim için cebinden mendilini çıkardığı ilk gün, ilk torun olarak dünyaya gelmişim. Babam müjdeyi verdiğinde birkaç damla yaş birikmiş göz pınarlarına. Yutkunmalar çare olmayınca mendilini çıkartmış, bir kanadını açıp işaret parmağının üstüne sarmış, başı önde şükrederek gizliye saklaya silmiş gözyaşlarını. Hemen katlamış dörde, utanarak cebine koymuş. Beni kucağına aldığında kamet getirmiş, ezan okumuş kulağıma. Dualar ederek mendilinin arasından bir altın parçası çıkarmış, göğsüme inelemiş. Babamı evlendirirken de aynı şeyler yaşanmış aslında. Bir iki damla gözyaşı, mendile saklanan gözyaşları, dualar sonrası annemin koluna takılan bilezik yine aynı mendilden çıkmış. Sadece bize yapılan bir efsun değildi bu. Köy ahalisi, komşular da bilirdi dedemin mendilinin kıymetini. Arada evine ziyarete gelen arkadaşlarına da mendil arasında benim sayamayacağım çoklukta kağıt paralar verirdi. Arkadaşlarının konuşmasına izin vermeden de acelesi yok, acelesi yok deyip yolcu ederdi onları. Dedemin gözyaşları mendilde biriktikçe altına, paraya, şekere, çikolataya dönüşüyor olabilir miydi? Dedemin mendilde gözyaşı biriktirmesi bizimle ilgili her olayda tekrarlandı. Evlenen amcalarım, dünyaya gelen kuzenler ve kardeşlerim, ilk süt dişleri, sünnet törenleri, okula başlamalar. Doğan büyüyordu ve dedem kendinden sonra dünyaya gelenleri seyretmeyi, onları mutlu etmeyi çok seviyordu. Her seferinde duygulanıp mendiline birkaç damla yaş düşürmesine alışmıştık. Hiçbir zaman hıçkıra hıçkıra ağladığını görmedim. Gerçi aileden kimse görmemiş. Çoktan bir eksildi mi gözüne görünmüyor insanın. Daha çok diyoruz, eksileni umursamıyoruz. Çoktan ayrılan insan olduğunda daha yok diye feryatlar kopuyor ya, birin değerini anlıyoruz. Ben de bunu bir sabah ani bir olayla öğrendim. Aslında vaktiydi, bize ani geliyordu. Babaannem sabaha karşı sessizce ayrılınca bu dünyadan, geriye kalanların ağıtları doldurdu köy sokaklarını. Dedemin ağladığını bizler görmedik. Bir müddet odasından çıkmadı ama duydum ağlamasını. Birkaç kez odanın kapısına dayadım kulağımı. Hıçkırıklar yolunu kesti, aldığı her nefes yarım kaldı. Bir daha da eskisi gibi olmadı. Her gün aynı sözü tekrar eder oldu. Anneniz önden benim yerimi hazırlamaya gitti. Tüm aile efradı, ''Öyle şey olur mu? Ne hazırlığı? Tövbe de baba, Allah gecinden versin.'' deseler de dedem bu düşünceye çok kaptırmıştı kendini. Her zaman cebinde duran mendil devamlı elinde gezmeye başladı. İki katı açık, her an bir şeyleri saklamaya hazır, bekledi durdu. Dedem odasına çok sık kapanmaya başladı. Kapandığında da uzun müddet çıkmıyordu. Mendilin kenar işlemeleri yıprandı. Beyazlıklar yerini griye, bir vakit sonra siyaha bıraktı. Dedem odasında kaldığı müddetçe mendilinde bol bol altın, para,

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İşte iki pehlivan arasındaki bu son derece sert güreş yarım saatine yaklaşırken böyle beklenmedik bir şekilde bürünmeye başladı bile. Reşat Paşa da durumun farkındaydı. Ve şimdi konuşmak sırasının kendisine gelmiş bulunduğunu anlıyordu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Durumu nasıl görüyorsunuz paşam?
0: Değişmiş bir şey yok ortada.
1: Siz güreşten benden daha iyi anladığınız için bu sözlere bir şey diyemem ancak Aliço'nun yüzü biraz değişti gibi geliyor ha?
0: Bunun da farkında değilim.
1: Ama ben farkındayım. Galiba güreşte bir denkleşme de oldu ha?
0: Yakup Elvan'ın elenselerine biraz daha fazla kuvvet vermesi yerinde olurdu.
1: O elinden geleni yapıyor ama karşısındaki rastgele bir pehlivan değil ki. İlk anlarda biraz şaşırmıştı belki. Kendisini iyi idare edemiyordu ama şimdi alıştı.
0: Dur hele paşa birader. Öyle çabuk sevinme. Biraz sabırlı ol. Yakup pehlivanın elbette bir düşündüğü vardır.
1: Ben sabretmesini severim paşa.
0: Bu sırada Yakup Elvan'ın elense ve tırpanlarından vazgeçerek birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçulu Osman Pehlivan'ı bastırıverdiği görüldü. Saray Pehlivan'ı bu işi o kadar çabuk, o kadar beklemedik bir anda yapmış bulunuyordu ki herkes şaşmış kalmıştı. Ve bu sırada Pamukçulu Osman Pehlivan büyük bir tehlike atlatmış bulunuyordu. Çünkü böyle bir oyuna gelmek en çok onu şaşırtmış bulunuyordu. Nasıl döndüğü ve kendisini yüzü koyun yere attığını kendisi bile anlamış değildi. Bu sırada misafirler saray pehlivanını göstermiş olduğu bu ustaca oyundan dolayı alkışlamaya koyulmuş bulunuyorlardı.
2: Aferin Yakup Pehlivan!
3: Çok güzel bastırdın. Aşk olsun.
2: Hadi gündeme şimdi!
0: Yakup Pehlivan ise gündeye iltifat etmedi. Hasmını bastırdıktan sonra yenici bir oyun arayacak yerde yine ezici bir oyuna geçti. Kemanedeydi şimdi. Bastırdığı hasmını kuvvetli kemanelerle ezmeye başlamıştı. Kavuşturduğu ellerini hasmının karnından göğsüne kadar bir silindir ağırlığı ile geçiriyor, içini dışına katmaya bakıyordu. Bu suretle ayakta elenseler ve tırpanlarla başladığı ezme işine yerde de kemanelerle devam etmeye koyulmuş bulunuyordu. Reşat Paşa bu durum karşısında yeniden bozulur gibi olmuştu. Buna karşılık Mahmut Celaleddin Paşa'nın keyfi de yerine gelmişti hani.
4: İki pehlivan arasındaki farkı şimdi anladın mı paşa?
1: Doğrusu Yakup pehlivan iyi bastırdı.
4: Onu istediği anda bastırabilirdi. Nitekim bunu ispat etti. Yakup pehlivan Osman'ı istediği anda bastırabildiği gibi istediği anda da yenebilirdi.
1: Peki neden yenmiyor?
4: Keyfi öyle istediği için.
1: Künde arayacak yerde kemaneye geçti baksana.
4: Bunun sebebini anlamadın mı?
1: Hayır.
4: Öyleyse anlatayım. Böyle davranmakla Pamukçulu Osman Pehlivan'ı cezalandırmış oluyor.
1: Yine de anlamadım.
4: Canım, onun Edirne'deki güreş hakkında ileri geri konuştukları hiç Yakup Pehlivan'ın kulağına gelmez olur mu? Senin anlayacağın kendisini bu yersiz gevezeliğinden dolayı cezalandırmak istiyor.
1: Güreşte, pehlivanlıkta bu çeşit davranışlar makbul değildir. Ona düşen şey hasmını bir an önce yenmekten ibarettir. Kendisini ezmek istemesi, cezalandırmaya kalkışması pehlivanlıkla bağdaşmaz.
4: Yalancılar her zaman cezalanmaya layıktırlar paşam.
0: Reşat Paşa bu sözlere de karşılık vermedi. Öte tarafta Pamukçulu Osman Pehlivan yine kötü kötü düşünmeye başlamıştı. Yağmurdan kaçarken

0: Tutukluya tutulmuş bir hali vardı. Ve artık saray pehlivanının kendisini ezmeye karar vermiş olduğundan zerre kadar şüphesi kalmamış bulunuyordu. Tabii Pamukçulu Osman pehlivan da birdenbire de kızı verdi. Ne biçim bir güreşti bu? İnsafsızlığın da bir derecesi vardı. O sırada Aliço'nun kendisine söylediği sözü hatırladı. Padişahın baş pehlivanının ona hiçbir şekilde pes etmemesini söylemiş olmasının manası ortaya çıkmıştı. O zaman hırsla Yakup pehlivanın bileklerine yapıştı. Ve büyük bir kuvvet harcayarak onları birbirinden ayırdı ve bir anda yerden fırlayarak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Saray pehlivanının kendisini bastırması ne kadar ustaca ve güzel olmuşsa Osman pehlivanın kalkması da o kadar ustaca ve güzel olmuştu. Ne var ki kendisini hiç kimse alkışlamamıştı.
1: Aferin Osman, aferin.
0: Diye Reşat Paşa pehlivanla seslenmişti. Güreş şimdi yeniden ayakta ve büyük bir şiddetle başlamış bulunuyor. Pamukçulu Osman sağlı sollu elenselerle hasmına yüklenip duruyordu. Çok hızlı bir tempo tutturmuştu. Bu durum karşısında Yakup pehlivanın bunalmaya ve gerilmeye başladığı gözden kaçmadı. Deli Ormanlı pehlivanın güreşi bindirmeye başladığı açıkça belli oluyordu. Derken Pamukçulu Osman pehlivan ters bir elenseyi tamamlayan bir iş tırpanla saray pehlivanını olduğu gibi yüzükoyun yere düşürdüğü görüldü. Herkes onun hemen yetişerek kendisini bastırmasını bekliyordu. Yakup pehlivan da toparlanmış bulunuyordu. Fakat Osman pehlivan hasmının üzerine gitmedi. O yerde beklerken yanından uzaklaştı, çırpınarak bir de nara attı.
1: Hayda maşallah be Yakup pehlivan.
0: Bu davranışı ve attığı nara son derece manalıydı. Adeta şöyle demek istemişti.
1: Sen beni ezmek istiyorsun ama bunu yapamayacaksın. Ben ne zaman istesem seni bastırabilirim. Haydi sana izin veriyorum. Ayağa kalk ve karşıma geç.
0: Bu durum karşısında Yakup pehlivan da ister istemez yerden kalktı ve hasmının karşısına geçti. Pamukçulu yeniden elenselere başlamıştı ve güreşe hakim olduğu açıkça görülüyordu. Saatlerine bakanlar bu sırada güreşin birinci saatini doldurmak üzere bulunduğunu gördüler. Şimdi sağda solda şöyle konuşmalar oluyordu.
2: Deli Ormanlı güreşi bindirdi, şaşılacak şey.
3: Kolların uzunluğundan faydalanıyoruz, zavallı Yakup pehlivan ne yapsın?
4: Güreşin şekli değiştirmesi gerekirdi ya. Bunu yapmıyor. Böyle giderse sonunda çok pişman olacak. Bak bak nasıl soruyor.
2: Herhalde o durumunu bizden daha iyi bilir. Bir şeyler yapacaktır. Evet evet yapması gerekir.
0: Herkes de buna inanıyor, saray pehlivanından bir şeyler bekliyordu. Mahmut Celalettin Paşa ise konuşmaktan vazgeçmişti artık. Hakikaten de o da saray pehlivanından ümidini keser gibi olmuştu. Birkaç dakika sonra ise Yakup pehlivanın yeniden bir dalış yaptığı görüldü. Dalmasıyla beraber Pamukçulu'nun arkaya sıçradığı ve hasmının ensesine bastırarak onu yüzükoyun yere serdiği görüldü. Bu sefer döndü ve kendisini bastırdı. Yakup pehlivan hemen ayağa kalkmak istedi ama başarı kazanamadı. Evet, Pamukçulu onu sağlam bir şekilde altında tutuyordu. Yerden kalkmak istedikçe köstekliyor, sağa sola savuruyor, yeniden yere düşürüyordu. Üstelik sarf ettiği gayretler onu bir kat daha yoruyor. Sonunda kalkamayacağını anlayınca nefes nefese hareketsiz kaldı. O zamana kadar bekleyen Pamukçulu o zaman kündü aramaya başladı. Reşat Paşa sevinç içindeydi.
5: yeniden damat paşaya döndü.

0: Durumu nasıl görüyorsun paşa birader? Hı?
1: Yakup Elvan'a bir şey oldu ama anlayamadım ya, nedir? Orasını anlayamadım. Birden yoruldu.
0: Öyle umuyorum ki artık onun yalan söylememiş olduğuna inanacaksın paşa.
1: Her pehlivanın başına böyle bir şey gelebilir. İnsanlık hali bu. İdmansızdır diyemem. Çünkü saray pehlivanları her zaman idman üstünde... Evet, idman üstünde bulunurlar. Belki sancılandı, belki hastalandı, kim bilir.
0: Hiçbiri değil. Hastalanmış olsa bunu söyler, güreşi bırakırdı.
1: Yapamıyor işte. Güreşin başında güreşen ne kadar hakim bulunduğunu görmedin mi? Senin pehlivanı ne rahat bastırmıştı.
0: Bir pehlivanın hasmının bastırması hiçbir şey ifade etmez. Mesele onu yenebilmektedir. Bunu da beceremiyor. Her şey ortada, bak, görülüyor.
1: Merak etme, bir yolunu bulur, yine yener onu.
0: Nereden bulacak bu yolu? Kündeleniyor, görmüyor musun?
1: Osman pehlivan onu hiçbir zaman kündeleyemez.
0: Neden kündeleyemesin? İşte, kündeyi doldurdu bile.

0: Reşat Paşa hiç de yanlış konuşmuyordu. Pamukçulu Osman Pehlivan hasmının buna engel olmak için sarf etmiş olduğu bütün gayrete rağmen oturak kündesini doldurmaya muvaffak olmuştu. Arkasından hemen kündeyi aşırmak için gayrete geçti. Hasmını yerden kesti. Fakat son hamleyi tamamlayamadan onu yeniden yere bıraktı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüreği ağzına gelmişti. Fakat Pamukçulu'nun kündeyi tamamlayamamış olması ona yeni bir ümit vermişti. Görüyorsun ya, aşıramadı kündeyi, yenemeyecek.
1: Aşıramadı mı? Aşırmadı mı paşa? Hı?
0: Elbet aşıramadı. Elinden gelse aşıramaz mıydı?
1: Ben başka türlü düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Yakup Pehlivan'ı nezaket gösterip sırt üstü görmek istemiyor. Onun durumu anlayarak pes etmesini bekliyor.
0: Hayır hayır. Elinden gelse yenerdi onu. Kuvveti yetmiyor. Onda nezaket ne arar paşa?
1: Biraz daha bekle hele. İşte ikinci defa harekete geçti ha?
0: Reşat Paşa'nın söylediği çok doğruydu. Pamukçulu Osman Pehlivan hakikaten onu sırt üstü yenmemek için kündeyi aşırmamış. Saray pehlivanının güreşi kendiliğinden bırakmasını beklemişti. Ama Yakup Pehlivan oralı olmuyordu. Pamukçulu Osman Pehlivan bunun üzerine yeniden harekete geçti. Herkes heyecan içindeydi. Ve güreşten anlayanlar bu işin çoktan bitmiş olduğunu anlamışlardı. Nitekim Pamukçulu bu sefer kündeyi aşırdığı gibi Yakup Pehlivan'ın sırtını yere getirmesi bir olmuştu. Davul zurnalar hemen kesildi. Doğrulan Pamukçulu da galibiyet temennasına çıktı. Ortalıkta garip bir hava esiyordu. Bu güzel galibiyeti tek bir Allah'ın kulu alkışlamak cesaretini gösterememişti. Herkeste bir çeşit çekingenlik vardı. Buna belki de ürkeklik demek daha doğru olurdu. Hatta bizzat Pamukçulu bile ürkmüştü. Nihayet yendiği pehlivan bir saray pehlivanıydı. Bu yüzden başına bir şeyler gelebilirdi. Yakup pehlivan bu arada nefes nefese doğruldu. Büyük bir şaşkınlık ve teessür içindeydi. Güreşin hakemliğini yapan Aliço'ya dönerek "Yenik miyim usta?" diye sordu. Adeta Aliço gürlüyordu.
1: Abi, daha nasıl yenileceksin? Hadi çekil karşımdan!
0: Yakup Pehlivan hemen çekildi. Aliço öylesine gürlemişti ki Pamukçulu Osman Pehlivan'ın bile yüreği hoplamıştı. Saray baş pehlivanının şimdi kendisine de ağır...

0: gündür söz söylemesini bekliyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. Ali Ço sesini yumuşatarak seyircilere döndü.
1: Hep gördüğünüz gibi Yakup Pehlivan yenilmiştir. Bunun da sebebi idmandan düşmüş bulunması ve çabuk yorulmasıdır. O ise bu halde olduğunun farkında değildi. Olur böyle şeyler. Pehlivanlar idman durumlarında çok sefer yanılırlar. Mesele budur. Evet, Reşat Paşa da şöyle cevap veriyordu.
2: Çok doğru söyledin pehlivan. Yakup Pehlivan'ın birçok güreşlerini seyrettim. Bu kadar kısa bir zamanda yorulduğunu ilk defa görüyorum. Daha yarım saat olmadan nefeslenmeye başladığını hep gördük.
0: Evet sevgili dinleyenler, yine süremiz doldu. Bir sonraki programımızda bakalım saray içinde daha ne gibi güreşler olacak, daha kimler karşına çıkacak. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
0: Dünyanın en günahkar kulu.

Her peygamberin Allah'ın kendisine bahşettiği bir makamı ve Allah katında anıldığı bir sıfatı vardır. Nasıl ki nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi olan Fahri Kainat Efendimiz Allah'ın Habibi, sevgilisi olarak anılıyorsa, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti İsa Ruhullah ve Hazreti Musa da Kelimullah olarak anılmaktadır. İşte zaman Allah'ın keliminin yani Hazreti Musa'nın zamanıdır. O Tur Dağı'nda Allah'la konuşup çeşitli sualler sorarak dileklerde bulunur. Bu dileklerden birisi de dünyanın en günahkar insanını görmek dileğidir. Dileyen Allah'ın bir peygamberi olur da dileği kabul olunmaz mı? Allah Hazreti Musa'ya falanca yere git, oradan yanında çocuk olan bir adam geçecek. İşte o adam dünyanın en günahkar insanıdır der. Hazreti Musa tarif edilen yere gidip yanında bir çocukla oradan geçen adamı görünce içinden demek dünyanın en günahkar insanı bu kimseymiş diye geçirir. Bu sefer de Hazreti Musa'nın yüreğini başka bir merak kaplar. Peki dünyanın en günahsız insanı kim? Allah ey kelimim diye buyurur. Falanca yere git, akşama doğru bir adam ve yanında bir çocuk oradan geçecekler. İşte o adam da dünyanın en günahsız insanıdır. Hazreti Musa buyrulan yere gidip sabah gördüğü aynı adamı ve çocuğu görünce şaşırır. Allah'ım der, bu nasıl iştir? Ben dünyanın en günahkar kimsesini görmeyi murad ettim ve sen bana bu adamı gösterdin. Şimdi ise dünyanın en günahsız masum insanını göreyim dedim, buradayım, sen yine bana aynı kimseyi gösteriyorsun. Allah ey kerimim der, doğrudur. Bu adam sabah dünyanın en günahkar kuluydu. Bu sabah yanındaki çocuğuyla birlikte deniz kenarına gittiler. Çocuk hayranlıkla sahildeki kumları avucuna alıp, baba dedi, ne kadar da çok, bu kumlardan daha çok bir şey var mıdır? Babası, denizlerin köpükleri kumlardan da çoktur evladım dedi. Çocuk daha da meraklanarak, peki denizin köpüklerinden de çok bir şey var mıdır diye sordu. Babası, senin babanın günahları denizlerin köpüklerinden de çoktur dedi. Çocuk babasının günahlarından da çok bir şey olup olmadığını sorunca, o zaman babası ağlayarak, Allah'ın merhameti senin babanın günahlarından da çoktur dedi. İşte ben de bana olan bu güzel zanlı hürmetine onu bağışladım. Anasından doğduğu ilk gün gibi tertemiz akpak ettim diye buyurur. Allah kendisine güveneni hiç darda bırakır mı? Onun yaratması, yarattığına olan merhameti, kullarının onun merhametine olan itimadı hep ve yalnızca aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: İbni Haldun, Hicri 1 Ramazan 732, miladi 27 Mayıs 1332'de Tunus'ta doğmuştur. Asıl ismi Abdurrahman bin Muhammed Hadrami. Künyesi Ebu Zeyd, lakabı Veliyüddin. Babasının ismi Muhammed Vabili'dir. Dedesi Muhammed Haldun'un adıyla İbni Haldun, yani Haldun'un oğlu diye tanınmıştır. Güney Arabistan'ın Hadramut yöresinden önce İspanya'ya, oradan da Kuzey Afrika'ya göçerek Tunus'a yerleşmiş, bilim, düşünce, edebiyat ve siyasetle yakından ilgilenmiş olan, eski ve soylu aynı zamanda birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. İlk öğreniminden sonra değerli bir bilim adamı olan babasının yakın ilgisi sayesinde seçkin hocalardan fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir, edebiyat gibi dini ve din dışı alanlarda çok iyi bir öğrenim görmüştür. 20 yaşlarından itibaren devlet idaresinde görevler üstlenmiş, Tunus emirinin başkatipliğine getirilmiştir. Bu yıllarda Kuzey Afrika'da bulunan İslam ülkeleri arasında siyasi ve fikri mücadele

Galler hüküm sürerken, Tunus hükümdarı bir savaşta öldürülmüş, onun yerine geçen idareciler ise İbni Haldun'a karşı cephe almışlardır. Bu sebeple İbni Haldun kardeşinin bulunduğu Fas'a geçmek zorunda kalmıştır. Kişiliğinde bilim ve siyaseti bütünleştiren çok yönlü düşünür İbni Haldun, tıpkı Aristo gibi bugün ayrı ayrı bilim dallarının işlediği çeşitli konularla ilgilenmiştir. Tarih felsefesinin ve siyasi sosyolojinin öncüsü olan İbni Haldun, siyaset, maliye, iktisat, şehircilik, müzik, mantık, demografi gibi alanlarda bilgiler verdiğinden, tarihi maddeciliğe yani materyalizme kadar uzanan çeşitli modern görüşlerin ilk işaretlerine onun eserlerinde rastlamak mümkündür. İslam bilimlerinin bütün dallarından tabii ve sosyal bilimlere kadar çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmuştur. Bu sebeple tarih felsefesinin ve iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilmiş, ayrıca insanlık tarihinin ilk toplum bilimcisi ve sosyoloğu olma özelliğini kazanmıştır. Sosyoloji ilminin birçok temel prensibini batılı bilim adamlarından yüzlerce yıl önce ortaya koymuştur. Tarih, siyaset teorisi ve sosyal psikoloji alanlarında İtalyan Machiavelli'ye, sosyal düzenin genel esaslarında Montesquieu'ye, tarih felsefesi sahasında Rousseau ve Auguste Comte'a, devletlerin çöküşü ilkesinde İngiliz tarihçisi Gibbon'a, pedagoji dalında ise William James ve Spencer'a ışık tutan metotlar belirlemiştir. İbni Haldun sosyoloji ilminin kurucusu olarak tanınmıştır. O, sosyoloji ilmine İlmu Tabiatül Ümran adını vermiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını umran kelimesiyle ifade etmiştir. Kendinden önce sosyoloji ilmine temas edenlerden farklı olarak bu ilmin siyaset, ahlak, hitabet ve başta ilim ve fen cümlesinden olmayıp kendi başına bir ilim olduğunu ortaya koymuştur. İbni Haldun'un sosyoloji ilmiyle ilgili görüş ve düşünceleri meşhur Mukaddime kitabındadır. Bu kitap, yazdığı tarih kitabının ön sözü mahiyetinde olup iki cilt halindedir. İbni Haldun, tarih ilminde belli metotlar bulunmasını ve tarih yazarlarının bu metotlara uymasını açıklamalı bir şekilde misallerle yazmıştır. Gördüğü ve yaşadığı siyasi hadiseler, sultanlar ve idarecilerle irtibat halinde bulunması, eserin yayılmasında büyük rol oynamıştır. İbni Haldun, yine psikolojiyi tarihe uygulayan ilk ilim adamıdır. İbni Haldun'un Manzume, Risale, İbni Rüşd ve Fahrettin Razi'nin eserlerine yazdığı özetlerin yanında matematik ve mantığa dair eserleri de vardır. Fakat bunlar günümüze kadar gelememiştir. Günümüze ulaşan tek eseri 7 ciltlik Kitabul İber'dir. Bir tarih kitabı olan bu eser 3 bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm Mukaddime'dir. İkinci bölümde Arapların tarihi yanında Suriye, Pers, Yahudi, Kıpt, Yemen, Roma, Türk ve Franklılar tarihi, üçüncü bölümde ise Berberilerin ve Güney Afrika'daki Müslüman hanedanların tarihi anlatılmaktadır. Eser, inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir. Bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. 7 cilt halinde Mısır'da basılmıştır. Tarih kitabının girişi olan Mukaddime, başlı başına meşhur bir eserdir. Çeşitli yönleriyle insan cemiyetlerinin tarih ve açıklamasıyla başlayan Mukaddime, 6 bölümden ibarettir. Mukaddime adlı eserini 1378'de Fas Sultanı'na sunmuştur. Mukaddime, değişik konular ve bilgiler hakkında bir hazinedir. Özellikle İbni Haldun'un kullandığı araçların, antik ve orta çağ batı tarihçi ve sosyologlarına çok farklı gelmesi, bu eseri onlara çok değerli kılmıştır. Bazı batılı tarihçiler tarafından, orta çağın en önemli eseri olarak görülen bu kitap, tarihi metotları açıklayan

den bir el kitabına benzemektedir. Mukaddimenin ilk iki kısmı Şeyhülislam Pirizade, üçüncü kısmı da Cevdet Paşa tarafından, daha sonraki yıllarda ise başka mütercimlere tercüme edilerek yayınlanmıştır. Tarihinin bir kısmını da Sabihi Paşa tercüme etmiştir. İbn Haldun Anadolu'da Katip Çelebi tarafından tanıtılmış, Naima, Pirizade Mehmet ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinde İbn Haldun'un tesirleri görülmüştür. Batı dünyası ise İbn Haldun'la 19. asırda tanışabilmiştir. İlk defa Hammer 1812 senesinde onun önemini anlamış ve onu Arap Montesquieu'su olarak isimlendirmiştir. Batı tarafından tanınması İslam dünyasında ününü bir kat daha artırmıştır. Tarih felsefesini ilk olarak tarihi olaylara, temelinde psikoloji bulunan ve gözlemlerinin ürünü olan bir sosyolojiye dayandıran İbn Haldun, İslam felsefesinin en dikkat çekici isimlerinden biridir. Özgün bir tarih kuramcısı, kültür, siyaset, felsefecisi ve toplum bilimcisi olan İbn Haldun, tarihsel olayları toplumsal, etnik, kültürel, siyasal, ekonomik, hatta coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok bilim adamı, tarih felsefesinin ve sosyolojinin çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbn Haldun'la başlatmışlardır. İbn Haldun'un başka bir özelliği de, İslam dünyasında bilimsel ve düşünsel durgunluğun yaşandığı bir dönemde gözlemci ve eleştirici bir düşünür olmasıdır. Bu saptamaya göre İbn Haldun, Orta Çağ için olduğu kadar 18. yüzyıl başlarına kadar Yeni Çağ için bile istisna oluşturan bir tarih filozofu olarak kabul edilir. Gerçekten de İbn Haldun'un geliştirdiği türden bir tarih eleştirisi ve tarihi felsefesiyle karşılaştırılabilecek ilk örneğe Batı felsefesinde ancak 18. yüzyılda Vico'da rastlanacaktır. İbn Haldun, Mukaddime adlı yapıtında Ümran ilmi, İlmal Umran adıyla yeni bir bilim geliştirdiğini belirtir. Umran, inşa etmek, mamur hale getirmek, yerleşik düzende yaşamak ve benzeri anlamlara gelir. Bütün bu edimlerse ancak insana ait olmalarıyla karakterize olurlar. Kısacası umran, toplumsal yaşam, toplumsal yaşama biçimlerini örgüt, grup, kurum ve benzeri ifade eden bir terimdir. Bu durumda umran ilmi terimiyle bugün, sosyoloji terimiyle andığımız bir bilimin kastedildiği açıktır. İbn Haldun, esas itibariyle tarih felsefesinin ve siyasal sosyolojinin öncüsü sayılır. Toplum sorunlarını ancak gözlemler sonunda açıklanabilecek, somut örneklerle ispat edebilecek inceleme konuları olarak almış ve dogmatik iddialardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışmıştır. Devleti de toplumu da birer doğal sosyal olgu, sosyal olay sıfatıyla incelemiş ve hatta Aristo'dan daha ileri giderek toplumların dinamik seyrini, zaman içindeki değişimlerini dikkate almıştır. İbn Haldun az sayıda eser bırakmıştır. El İbar, Divan-ı Mukteba, El Haberü Eyyamul Arab, El Acem ve El Berber eserlerinin en meşhurlarıdır. Türkçe'de bilinen en ünlü eseri Mukaddime'dir. İbn Haldun'un en önemli eseri olan Mukaddime, onun çağdaş toplum bilimlerinin öncülerinden biri olmasına sağlamıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olması İbn Haldun'un en büyük başarılarındandır. Ömrünün son senelerini Mısır'da geçiren İbn Haldun'a Sultan Nasreddin Fereç devrinde de hürmet ve saygı gösterilmiş, Sultan Salih'in türbesinin yanındaki medresede fıkıh ve hadis dersleri okutmuş ve defalarca Maliki kadılığında bulunmuştur. Ezher Camii'nde ders vermeye başlayan İbn Haldun'un mertebesi yükselmiş ve sultanlar tarafından ödüllendirilmiştir. İbn Haldun, Mısır'da 24 sene kalmış, hacca ve Timurlenk'le görüşmek için Şam'a gitmesinden başka
Mısır'da

hiç ayrılmamıştır. İbni Rüşd'ün öğrencisi olan İbni Haldun, yaşadığı sürece İspanya'daki son Müslüman devletlerin ortadan kalkışını belirleyen olaylara, Kuzey Afrika'daki toplumsal karışıklıklara tanık olmuş, Timur istilası sırasında doğuda bulunmuştur. Hicri 808, miladi 1406 yılında Kahire'de vefat etmiş, yine Mısır'da Nasr kapısı dışında Sofiye kabristanına defnedilmiştir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını toprağa verdiği zaman ne yaptığını ve ne yapacağını bilen, yılların cenk meydanlarında geçirmiş Edebali Hazretlerinden ilmi siyaset de dahil olmak üzere tüm ilimleri öğrenmiş, saltanata hazır bir naip olarak divan tarafından sultan seçildiği zaman hiç oralı değildi. Zira onun

saltanat davası diye bir derdi yoktu. O sadece nizam-ı alem tahakkuk etmesi için kendini vakfetmiş bir mücahitti. Sultanlığı bu dava uğrunda hizmet eden bir nef-

El yüzlü, uzun boylu, ak benizli, ela gözlü, koç burunlu, geniş göğüslü, iri yapılı, heybetli ve vakur görünüş olmasına rağmen kimseyi incitmeyecek derecede nazik ve kibardı. Beğenilir özlü, herkese karşı eli açık, cömert bir genç iken savaş gününde de sanki Sam veya Neriman'dı. Okundan kazağa, kılıcından ölüm dersi alırdı. Sevgili dinleyenler, mümine rahmet, kafire zahmetti Orhan Bey. Gerek siyaset, gerekse savaşta tükenmeyen bir enerji ve ustalığa sahip bir hükümdardı. Gerçekten babası gibi güçlü ve büyük bir hükümdar olduğunu ispatlamıştı. Aslında onun askeri yeteneklerinin üstünlüğünü gören babası, daha ölümünden önce onu kendi yerine geçmesini istemiş, o ise tahtı kardeşi Alaaddin Ali Bey'e teklif edip onun emrine bir nefer olarak cihat edeceğini söylemekten de çekinmemişti. Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü Bursa'yı fethettikten sonra Bursa Fatihi Ebu'l-Guzat Orhan Gazi'nin Bursa muhasırası sırasında kale burçlarındaki Rum askerlerinin gözünden okla vurması, Osmanlı askeri arasında onun efsane olmasına neden olmuştu. Tahta oturur oturmaz ilk işi de Bizans entrikalarının merkezi konumundaki İznik'i kuşatmak olmuştu kıymetli dinleyenler. Orhan Bey, Bursa'nın fethinden sonra bütün dikkatini İznik üzerine çevirdi. İznik'in Osmanlılar tarafından fethi, Bizans'ın Marmara Havzası'ndaki en kuvvetli üslerinden birini yitirmesi anlamını taşıyordu. Osmanlı'nın Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak yavaş yavaş boğaza doğru ilerlemeleri Bizans İmparatorluğunu telaşa düşürmüştü. Hem zapt edilen kaleleri geri almak hem de uzun zamandan beri muhasara altında tutulan İznik'i kurtarmak için Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un gizlice hazırlıklara başladığını görüyoruz bu tarihlerde. Andronikos planı uygulamaya Karasi Emir ve Bulgarlarla bir barış anlaşması yaparak başladı. Aynı maksatla Kizikos, yani bugünkü Kapıdağ Yarımadası'na geçti. Şüphe uyandırmamak için de Erdek'te bulunan Hazreti Meryem'in mukaddes ikonunu, yani resmini ziyaret etmeyi vesile olarak gösterdi. Kıymetli dinleyenler, tek maksadı Orhan Gazi'yi hazırlıksız yakalayarak mağlup edip Osmanlı'yı bu yörden atmaktı Andronikos'un. Erdek'ten Biga'ya gelen imparator, burada Karasi Bey'i Demirhan ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Bulgarlarla da benzer bir anlaşma yaptığı için kendini güçlü hissetmeye başladı. 1329 yılının Mayıs ayında Trakya'dan 2000 civarında asker getirip İstanbul civarındaki birliklerine dahil ederek Anadolu yakasındaki Üsküdar'a geçti. Bunu düşman içindeki Gölcüler kanalıyla haber alan Orhan Gazi, İznik muhasarasında az sayıda asker bırakarak 8000 kişilik ordunun başında Palekonon denen yere gelerek Bizans kralıyla temasa geçti. 3. Andronikos da diğer Hristiyan ordularından ve kumandanlarından farksızdı. O da önüne gelen Müslüman kasaba ve beldelerini yakıp yıkarak yaşlı kadın, çocuk, masum hayvan, insan ayrımı yapmadan öldürüp Müslümanları yok ettiğini zannederek Orhan Gazi'nin karşısına çıkmıştı. Hristiyanlar bu soykırım ve katliamlar yaparken Müslümanların direncini kıracaklarını zannediyorlardı. En iyi Müslüman ölü Müslümandır sloganıyla masum sivilleri öldürüyor, savaş meydanlarındaysa öldürdükleri masum sivillerin kanında boğuluyorlardı. Orhan Gazi'nin askerleri hem üzerlerine farz olan cihat ibadetini yerine getirip ebedi saadete kavuşabilmek için vururken, öte yandan karşılarında bulunan masum sivilleri katillerinden onların intikamını almak için saldırıyorlardı. Cani Bizans ordusu bu saldırıya fazla dayanamayarak geri çekiliyor ve akabinde de kaçmaya başladılar. İşte bu an Orhan Gazi'nin beklediği an oldu. Fırsatı hiç harcamadan, kaçırmadan, kaçmakta olan bu düşmanı sonuna kadar takip edip cehenneme yolladı her birini teker teker. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Muharebesi Osmanlı'nın ilk meydan muharebesidir. Savaş akşama kadar sürerken Osmanlı cengaverleri tüm savaş ustalıklarını göstererek tarihteki ilk meydan muharebesini kazanmışlar. Havanın karanlığından faydalanarak ordugahına dönen kralı takip eden Orhan Gazi bu fırsatı iyi değerlendirerek Bizans ordusunu son defene kadar kılıçtan geçirdi.

geçirmişti. Bizans kralı yaralı olarak İstanbul'a ulaşmaya anca muvaffak olmuştu. Bu savaşta da taarruza kalkan Osman askerlerinin başında irice bir geyin üzerinde taarruz eden Geyikli Baba askerin galeyana gelmesinde büyük rol oynamıştı. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi Bursa muhasarasında da üstün başarılarını gördüğü geyik üzerindeki yaş adamın Palekanon muharebesinde de askeri galeyana getirmesi üzerine peşine gözcüler koyarak muharebe sonunda Keşiş Dağı'ndaki yani bugünkü Uludağ zaviyesinde inzivaya çekildiğini haber aldı. Ertesi sabah ilk işi çeşitli hediyeler alarak Geyikli Baba'yı ziyarete gitmek oldu Orhan Bey'in. Çocukluğu dedesi Edebali Hazretleri'nin zaviyesinde geçmişti. Tekke ve tasavvuf kültürüne vakıftı. Dervişlerin halini bilir, fenafillah, fenafüşşey makamlarının ne olduğunu anlardı. Ama Geyikli Baba onun zaviyesine kabul etmemişti. Koskoca Bizans İmparatoruna Palekonon Ovası'nı dar eden Orhan Gazi, Geyikli Baba'nın derme çatma zaviyesine adım bile atamamıştı. Her ne kadar dil döktüyse de, sadece elini öpüp duasını istediğini söylediyse de, Geyikli Baba, biz din-i İslam için cihat edenlere dua ediyoruz. Şu sıra sizi kabul edemeyiz ama Mevla destur verirse bir gün ziyaretinize gelir, şimdi uğurlar ola deyip Orhan Gazi'yi geri çevirmişti. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Savaşı'nda Bizans kralını mağlup ettikten sonra uzun zamandır muhasara altında tuttuğu İznik kuşatmasına ağırlık verdi Orhan Bey. İznik, Hristiyanlar için çok önemli bir kültür merkeziydi. İsa Aleyhisselam'ın vahiy edilen İncil kitabının kaybolmasından sonra İznik'te toplanan bir konsül, mevcut İncil'leri Hristiyan din adamlarının yazdığı yüzlerce İncil arasında seçmişlerdi burada. İznik, Hristiyanlar için kutsal bir şehir olmasının yanında Bizans entrikalarının doruğa eriştiği, fuhuş ve gayrimeşru ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yerdi de aynı zamanda. Hristiyanlar kadını elden ele dolaşan bir mal gibi görüyor, onu zevk ve sefa aracı olarak kullanıyorlardı. Hristiyan Bizans'ta aile kavramı yıkılmış, aile bireyleri alkol, uyuşturucu ve fuhuş batağına saplanmışlardı. Bu sebepten Hristiyan kadını mutlu değildi. Madden ve manen mesut değildiler. Hristiyan erkek kadını kıskanmaz, onu bir başkasının kollarına kendi eliyle atarken kendisi de başkasının karı ve kızlarıyla gönül eğlendirebilirlerdi. Orhan Bey, Bizans kralını Palekonon Meydan Savaşı'nda yendikten sonra Hristiyan dünyasında çok büyük bir şöhrete kavuşmuş, Hristiyanlar özellikle de kadınlar olmak üzere Orhan Gazi'nin tebaasına geçmek için can attıklarını okuyoruz kıymetli dinleyenler bizler tarih kitaplarında. Bursa fethi olduktan sonra halkın burnunun kanamaması, herkese iyi davranılması Orhan Gazi'ye duyulan güven ve sempatide önem arz etmişti. Hele dul ve sahipsiz Hristiyan kadınlarının Müslüman olarak Orhan Gazi'nin askerleriyle evlenip hiç tatmadıkları şekilde mutlu olmaları, İznikli Hristiyan kadınların Orhan Gazi'nin yolunu gözlemelerine sebep olmuştu. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey İznik'i fethedince burada açtığı medrese ilme gösterdiği önemi gösteriyor. Kurduğu bu medresenin başına da büyük alim Davudi Kayseri'yi getirdi. Bir süre sonra da Orhan Bey'in hanımı Nilüfer Hatun'un İznik'te bir imarethane yaptığını göreceğiz. İmarethane Osmanlı Devleti'nde yer alan hayır kurumlarından olup fakir ve muhtaçlara yemek yediren, yemek dağıtılan yerlere verilen attı. İmaret mamur etmek, şenlendirmek, hayır için fakirlere yemek verilen bir yer manasına da geliyor. İmar edilen her türlü yapı ve külliye için de bu at kullanılırdı Osmanlı'da. Haşevi'de denilen imarethaneler genellikle cami, medrese, darüşşifa gibi bölümlerden biri olmaktaydı. Bu imaretten medrese talebeleri, cami ve hayratta vazifeli olanlar, fakir ve misafirler istifade ederler ve günde 4-5 bin kişiye yakın kişi öğle ve akşam yemeği burada yer veya alırlardı. İmaret ilk defa Asr-ı Saadet'te kurulmuştu. Medineli Ensar ile muhacirlerin fakirleri Mescid-i Nebevi yanındaki Suffa denilen büyük çardak altında yaşarlar, ilim öğrenmek ve öğretmekle meşgul olurlar.

ömürlerinin çoğu Resulullah ile birlikte ilim öğrenmekle, cihat etmekle geçerdi bunları. Bunlara biz Eshab-ı Suffa diyoruz. Sayıları değişirdi. Çok zaman 70 kişi olup arttığı da olurdu. Bunlardan başka diğer eshabın çoğu zengindi. İmaret müessesesi Eshab-ı Kiram tarafından başlatılan, daha sonraları da çok parlak devirler geçiren bir hayır kurumuydu. Bu müesseseler 4 halife, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular tarafından devam ettirilerek Osmanlı'ya miras bırakılmıştı. Cami, hastane, kervansaray, köprü, han, hamam gibi içtimai müesseselerden biri de imarethaneler olup, başta Osman Gazi olmak üzere onun bütün oğulları ve gelinleri bu hayır kurumuna büyük önem vermişlerdir. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun da İznik imarethanesinin açılışında heyecandan yerinden duramıyor. Beyi Orhan Gazi de elinde kepçe yoksullara yemek dağıtıyordu. Bu sosyal müesseselerin devamını sağlamak bakımından çevrelerinde han, hamam ve dükkan yapılır, gelirleri de bu imarethanelere vakfedilirdi. Nilüfer Hatun kendi adını yaptırdığı Nilüfer Hatun Hamamı, Nilüfer Hatun Bedesteni gibi kuruluşların gelirlerini de buraya vakfetti. Yeni fethedilen yerlerdeki imarethanelere birçok köyün malikane seleri vakıf olarak verildi. Diğer bütün sosyal müesseseler gibi imaretlere verilen vakıf gelirleri de efkaf defterlerinde kaydedilmiştir. Nilüfer Hatun'un öncülük yaparak kurduğu bu imarethanelerden sonra İznik ve Bursa'da onlarca imarethane kurulmuş ve bu civarda açlık çeken kimse hiç kalmamıştı. Bu müesseseler misafirlere, medreselerde okuyan talebelere ve fakir halka en büyük destekti. İmaretlerde verilen yemeklerin derecesi onu besleyen vakfın veya şahsın zenginliğine göre değişiyordu. Günde 2 öğün yemek verileceği, mübarek gecelerde helva yapılıp dağıtılacağı ve vakıf sahibinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunacağı vakfiyelere şart olarak konurdu. Mütevelliyeti bu hükümlere uymak zorundaydı. Kıymetli dinleyenler, imaretlerin yaptığı hayırlı işler arasında bir kısım kimsesiz çocukların yetiştirilmesi, hayatlarını kazanacak bir çağa gelinceye kadar yetimlere maaş bağlanması da vardı. Bu yetimlerin seçilmesi işiyle Bursa ve İznik kadıları meşgul olmakta, her türlü işler kadı siciline geçirilmekteydi. İmaretlerin vakfiyelerinde vakfın idaresinin kimler elinde bulunacağına ve nasıl olacağına da yer veriliyordu. Buna göre vakıfla ilgili bütün vazifeler sene sonunda adeta umumi bir heyet halinde toplanarak vakfiyeyi beraberce okumakta, sene içinde her şartın yerine getirilip getirilmediğini müzakere etmekteydi. İmarette bir tek yapı olabildiği gibi külli halinde teşkil edilenleri de vardı. İmarethane binaları Türk mimari geleneklerine uygun planlara sahip olarak yapılır, iki yanında bitişik birer misafirhane ile ortada namaz kılınacak yer bulunurdu. Misafirhane odalarının içinde birer ocak ile dışarıya açılan kapıları vardı. Ortada bulunan namaz kılma yerinin genellikle yüksek bir kulesi bulunur, kale üzerindeki aydınlatma feneri ile şadırvan ve iç bölmeler aydınlatılırdı. Sevgili dinleyenler, Osmanlı'nın temelinde sevgili peygamberimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir buyruğuna tabiyet vardı. Osmanlı ülkesinde aç kalmak diye bir ihtimal ortadan kaldırdıkları için dilencilik diye de bir kavram gözükmüyor, bulunmuyordu. Devletin bu güçlü temel üzerinde büyümesi de muhteşem ilerliyordu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümümüzde vakfiyelerden, ilim meclislerinin toplandığı medreselerden bahsetmiştik. Bu son bölümümüzde tekrar savaş meydanlarına dönüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük emekleri geçen Mücahit Kumandan Abdurrahman Gazi, Orhan Gazi'nin dedesi Cennet Mekan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olup merhum babası Osman Gazi zamanında yapılan tüm savaşlara katılmış ve yapılan onlarca fetihte pay sahibi olmuştu. Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi zamanında başladığı cihat vazifesi onun oğlu Osman Gazi ve onun da oğlu Orhan Gazi zamanlarında da kesintisiz sürdürmüş, İslam dininin yayılmasını kendine vazife edinmiş, daha doğrusu edenlerdendi. Osman Gazi ölmeden önce başta Abdurrahman Gazi olmak üzere Akçakoca, Konur Alp gibi baba yadigarı gazileri oğlu Orhan Gazi'ye yardımcı tayin etmişti. Abdurrahman Gazi'nin baştan beri bir hülyası vardı. Konstantiniyye'nin fethinde sevgili peygamberimizin müjdesine nail olan mücahitler arasında bulunmak, o saflara katılmak. Bu amaçla hep Konstantiniyye'ye yönünü çevirmiş, hep o civardaki kalelerin fethiyle meşgul olmuştu. Bursa'nın fethine kadar Bizans sınırında uçbeyi olarak görev yapmış can yoldaşı Akçakoca ile hep istişare halinde cihada devam etmişti. Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ve Konur Alp'ten Aydos Kalesi'nin fethedilmesini istedi. Ancak kalenin çok müstahkem olması, bu işin çok zor ve çetin olduğu kadar çok Gazi'nin canına mal olacağını da gösteriyordu. Orhan Gazi her ne kadar kalenin fethedilmesini emretse de sabırla ve mümkün mertebe kan dökülmeden fethedilmesini isterdi hep. Bu sebepten Abdurrahman Gazi ve silah arkadaşları kalenin fethiyle ilgili her türlü keşif ve planlamayı yapıp Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmişlerdi. Nitekim hadis-i şerifte Allah-u Teala bir şeyin olmasını murat ettiğinde onun sebeplerini de hazırlar buyurulduğu üzere Aydos Kalesi'nin fethinde de bu minvalle gelişti. Sevgili dinleyenler, Aydos Kalesi Tekfuru'nun güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Bir gece rüyasında dar ve derin bir kuyuya düştüğünü gördü. Kendisini kurtarmak için tutanacak bir şey, bir çıkış yolu da bulamadı. Yakınlarından da kimse feryadı füganına aldırış etmedi. Sonunda bu dipsiz kuyunun ölümüne sebep olacağı korkusuyla dehşete kapıldı. Ümidi kırılarak çırpmaktan vazgeçti. Tam bu sırada nur gibi parlayan bir Müslüman kuyunun kenarına gelip elini uzatarak onu bu dipsiz kuyudan çıkardı. Korku ve telaş içindeki kızı teskin ederek ona ipekten nadide elbiseler verdi. Uyandığında gördüğü rüyanın tesirinden uzun zaman kurtulamadı. Gece gündüz rüyada gördüğü nur yüzlü Müslüman yiğidinin yüzü gözlerinin önünden gitmez oldu. Kendi kendine benim halim nice oldu ki beni bu çukurdan çıkardı. Giyecekler verdi ve durduğum yerden gitti. Öyle anlaşılıyor ki benim halimde bir değişiklik olsa gerek diye düşünürken ansızın Osmanlı kale önünde göründü. Muhasara başlamıştı. Muhasara bir müddet devam etti. Kale çok sağlam ve müstahkem olduğu için kale burçlarında bulunan çok sayıdaki askerin Osmanlı'nın Kurajiva yani Rum ateşi altında orayı fethetmesi zor görülüyordu. Tekfur'un kızı gönül alıcı pırıl pırıl bir günde içini karartan kederleri ve merakını bir parça dağıtmak için bir müddet kale burçlarında dolaşmaya çıktı. Bir an aşağıya baktığında Osmanlı askerleri önünde dimdik duran Abdurrahman Gazi gördü. Rüyasında kendisini dipsiz kuyudan çıkaran yiğit kişi bu muydu acaba? Gördüğü rüyanın tabirini kendisi yaptı. Müslümanlara yardım etmesi ve Müslüman olması gerektiğini anladı. Odasına girerek Rumca bir mektup yazdı. Bu mektupta rüyasını anlatıp Müslüman olmak istediğini belirterek dileğiniz bu kaleyi almaksa şimdi kaçarcası

arkasına kale önünden çekininiz ve filan gece birkaç askerle gizlice kale duvarlarının altına geliniz. O vakit kaleyi kolaylıkla ele geçirmiş olursunuz diye yazmıştı. Yalvarış ve yakarışlarla dolu mektubu bir taşa sardı. Dolaşır gibi yaparak kaleden o taşı Osmanlı askerlerinin arasına attı. Taş yuvarlanarak Abdurrahman Gazi'nin önüne düştü. Abdurrahman Gazi kağıda sarılı taşı görerek aldı ve açtı. Akçakoca'nın yanına giderek gösterdi. Hemen Rumca bilen bir Türk askeri bulunarak mektup okutuldu. İçinde yazılanlar anlaşılınca Konur Alp'in de iştirakiyle durum istişare edildi. Sonunda geri çekiliş planları yapıldı. Kaleye son bir taarruz daha yapıldıktan sonra kendi oturdukları Samandıra Hisarı'nı ateşe vererek düşmana Osmanlı'nın bölgeden çekildikleri zannını vermeyi uygun gördüler. İş bundan sonra kararlaştırıldığı gibi yapıldı. Aydos Hisarı halkı Türklerin korku ve yılgınlıktan çekildiklerini zannederek sevinçten kendilerinden geçip yiyip içmeye başladılar. İşin nereye varacağından habersiz kör kütük sarhoş oldular. Abdurrahman Gazi mektupta belirtilen gece yanında 80 yiğitle Tekfur'un kızının mektupta dediği noktaya geldi. Kız Abdurrahman Gazi'yi bekliyordu. Onun geldiğini görünce hisar direğine ip bağlayarak aşağı sarkıttı. Abdurrahman Gazi bir örümcek gibi kızın sarkıttığı bu ipe tırmanarak kaleye çıktı. Arkasından bir avuç bahadırı da kaleye çıkardı. Kızın tavsiyesine uyarak kale kapılarında nöbet tutan askeri zararsız hale getirmek üzere hisarın kapısına vardılar. Sarhoş olarak sızmış ve vaziyetteki nöbetçinin yanında buldukları kale kapısının anahtarları ile hisar kapısını açtılar. Plan gereğince dışarıda hazır bekleyen Akçakoca ve gaziler içeri girerek kaleyi kolayca ele geçirdiler. Böylece stratejik öneme haiz bulunan Aydos Kalesi fethedilmiş oldu. Aydos Kalesi'nin fethinden sonra Abdurrahman Gazi, Tekfur ile kızını ve pek çok ganimeti Yenişehir'de bulunan Orhan Gazi'ye götürüp teslim etti. Keremli Sultan Orhan Gazi, alemin tek sahibi ve Yüce Mevla'ya şükürler ettikten sonra Aydos Kalesi Tekfur'un gönüller alan güzel kızını Abdurrahman Gazi ile nikahladı ve sayısız ganimetlerle de mükafatlandırdı. Bu evlilikten Karaca Abdurrahman adıyla tanınan bir oğulları doğmuş. Bu çocuk öyle bir mücahit olmuştu ki İstanbul'da yaşayan kafirler bunun yüzünden rahat ve huzuru unutmuşlar, gözlerine uyku girmez olmuştu. Bizanslı kadınlar çocuklarını Karaca Abdurrahman geliyor, yaramazlık yapma diye korkutur olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Bizans'ın şehirleri sırayla fethedilmeye başlamış, sıra İzmit'e gelmişti. İzmit, Bizans İmparatorluğu'nun ticari merkezi konumunda stratejik konum bulunan bir hisardı. Bir ara Osmanlı tarafından zapt edilmiş fakat çeşitli siyasi manevralar sonunda yine Rumlara bırakılmıştı. Orhan Gazi İzmit'in fethinden bir yıl sonra İzmit'i muhasar etti. Rumlar Osmanlı ülkesinde ekinleri ve ormanları yakarak ortalığı ateşe verip Orhan Bey'i yıldırma taktiği diyorlardı. Çoğu kez Rum çeteleri Müslüman köylerini basarak masum kadın ve çocukları öldürmeye devam ettiler. Orhan Gazi bu katliam ve vakaları önlemenin tek yolunun Rumların hakim olduğu hisarları fethetmek olduğunu biliyordu. Nizam-ı alemi sağlamanın yolu alemde nizam bozanlar ayıklanmadıktan sonra olmazdı. Kocaeli Yarımadası'nda fethedilmeyen bir tek İzmit kalmıştı. Burayı da İslam toprağı yapmak için 1331 yılının Haziran ayında İzmit'in hisarını kuşattı. Uzun zamandır Orhan Gazi'yi takip eden Bizans İmparatoru 6. Andronikos İzmit Tekfur'un yardımına koştu. Orhan Bey iki ateş arasında kalan ordusunu Bizans İmparatoru'yla sulh yaparak kuşatmayı kaldırıp geri çekti. Orhan Gazi İzmit kuşatmasını Bizans İmparatoru'yla anlaşarak kaldırmış olmasına rağmen İzmit Hisarı üzerinde Osmanlı ülkesine saldırı ve baskınlar bir türlü son bulmadı. Körfez'den kalkan filika ve teknelerdeki Bizanslı korsanlar sahillere yakın Türk köylerini basarak yakaladıkları Türk kız ve kadınlarını kaçırıp Hristiyanlara satıyorlardı. Direnemeyecek durumdaki çocuk ve yaşlı erkekleri de köle tacirlerine yüklü paralar mukabilinde devrediyorlardı. Kıymetli dinleyenler, bu fitne merkezini fethetmekten başka çare kalmadığını görüyoruz.

Orhan Gazi savaş danışmanlarını toplayarak meşveret meclisi kurdu. Gene bu mecliste hayatları harp meydanlarına geçip saç ve sakalları ağaran Akçak Hoca, Konur Alp, Timur Alp, Ahi Hasan gibi harp ustaları da vardı. Fethedilecek Hisar İzmit olduğu için ve daha önce de deniz yoluyla imparatorların yardımı gelmesi sebebiyle Osmanlı ordusu büyük telafet verdiği burada bir strateji hatası yapmamalıydı. Akçak Hoca her zaman olduğu gibi geniş bir malumat vererek görüşlerini aktarmaya başladı. Beyler, paşalar, tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ders alanlar hata yapmaz. Bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk yıllarda denizle pek ilgilenmediler. Hazreti Ömer zamanında Bahreyn valisi Alabin Hadrami gemilerle Fars yani İran bölgesine geçtiyse de bu gemileri kaybetti. Hazreti Ömer kendisine haber verilmeden yapılan bu deniz harekatına şiddetle karşı çıktı. Valiyi vazifesinden aldı. Böylece denizcilikte yeni olan Müslümanları tehlikeye atmak istemedi. Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman Zünureyn zamanında deniz seferi için izin istedi. Müslümanlar geçen zaman zarfında denizcilikle ilgili yeterli bilgileri öğrenmişlerdi. Hazreti Osman sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verince Akdeniz'de 200 gemilik İslam donanması 1000 gemilik Bizans donanmasını yenerek Kıbrıs'ı aldı. Sonra 1700 gemilik bir İslam donanması kuruldu. Mısır'da bir tersane inşa edildi. Artık denizciliği iyice öğrenen Müslümanlar başka milletlere denizcilik öğretir oldular. Kısa zamanda İspanya'dan Hindistan'a kadar İslamiyet'i yayıp Konstantinopolis'i birkaç kere kuşattılar. Fakat Bizansların o zaman yeni keşfettikleri Krujiva yani Rum ateşi çok sayıda Müslümanın yanarak şehit olmasına sebep olmuştu. Sultanım, aynı bu Rum ateşi senin de birçok askerinin şehit olmasına sebep olabilir. Olmadı mı? Akçak Hoca'yı can kulağıyla dinlemekte olan Orhan Gazi onu tasdik manasında başını sallayınca ''Ya o halde bu ateşe karşı tedbir almamız gerekmez mi? Hazreti Muaviye gibi donanmaya ağırlık vermeliyiz. Oysa şu anda Osmanlı'nın donanması mevcut değil.'' dedikten sonra tarihe geri dönerek anlatmaya devam etti. Abbasi ordusunda donanma bilhassa Mısır'da inkişaf etmiş, Nil'de nehir gemiciliği şöhret bulmuştu. Mısır, Dimyat'ta tersane kurularak donanmanın ihtiyacı olan gemiler inşa edildi. Donanması kuvvetlendikten sonra malumunuz olan İslam zaferleri gerçekleşmiştir. Şimdi dedim ki bizler dahi donanmaya ağırlık verelim ve İzmit'i hem karadan hem de denizden kuşatalım. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca'nın bu teklifi askeri şura tarafından çok tasvip görerek kabul edildi. Yalova'da 3 savaş gemisi yapılmasına karar verildi. Askeri şurada söz alan Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, yeni bir donanma kurmanın zaman alacağını söyleyerek eğer sultanın izni olursa İzmit körfezinde demirli bulunan 11 gemilik Bizans donanmasını ani bir baskınla ele geçirebileceğini ve bu gemilerle kuşatmaya katılabileceğini söyledi. Onun bu teklifi askeri şura tarafından çok ilginç karşılanıp tamamı gönüllü olan ve çok iyi yüzme bilen bir birlik tarafından bu baskının düzenlenmesine karar verildi. Kıymetli dinleyenler, bize verilen sürenin sonuna geldik. İzmit'in fethini önümüzdeki programa bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Kıymetli dinleyenlerim, yine bir tarih sohbetinde beraberiz. Bir hafta bizim için vuslat anı. Sizlerle beraber olmanın, konuşan tarihten merhaba demenin en coşkun sevgisini yüreğimde yaşıyorum kıymetli dinleyenler. Efendim, geçen hafta Orhan Bey'i davet etmiştik stüdyomuza ve Orhan Bey uzunca bir sürede bizim misafirimiz olacak. Onu kolay kolay bırakmayan niyetimiz yok sevgili dinleyenler. Efendim, geçen hafta Kestel baskınından bahsetmiştik ki Orhan Gazi bu baskında yaralanmıştı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bizanslıların Kestel baskınından çok Orhan Bey'in yaralanarak gazi olması ve geyikli bir adam tarafından kurtarılıp yaralarının sarılması Osmanlı topraklarında geniş bir yankı yaptı. Osmanlı halkı padişahın Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında olduğuna inanıyor ve Osmanlı Padişahı'nın askeri olabilmek için sıraya giriyorlardı. Orhan Bey, Bursa'yı mutlak surette fethetmenin zaruretini şimdi daha iyi anlamıştı. Sürekli fitne çıkararak insanlık suçu işleyen bu kafirlere fırsat asla verilmemeliydi. Bursa Hisarı'nın önünde tüm askerlerini konuşlandırmak için hazırlıklarına devam ederken savaş ustası Akçak Hoca yine İslam büyüklerinden mesaj vermeye devam ediyordu. Ve şöyle konuştu Orhan Bey ile. Halife Hazreti Ömer'in başkomutan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine yazdığı şu mektupta Müslümanların ordu tertibi ve kumandanın hareket tarzı gayet güzel izah edilmiştir padişah. Şöyle demiştir Hazreti Ömer. Ey Sa'd! Askerine her zaman olduğu gibi taarruz esnasında iyi davran. Onları yorgun düşecek bir yolu tercih etme. Düşman ile zinde bir halde karşılaşmak için zaman zaman uygun güzergahlarda mola ver. Cuma günü ve gecesi dinlensinler ki istirahat onlara yeni bir canlılık ve dinçlik versin. Ordugahını sulh halindeki kasaba ve köylerden uzakta kur ve sımmilerin bulundukları mahallelere yaklaştırma. Askerlerin musibete uğramamaları ve bir şeylerin kaybetmemeleri için iyice güvenmediğin kimselerin ordu içine girmelerine asla izin verme. Emirlerine uyan, sabırla hareket eden askerlerine iyi muamele et ve vefalı bir baba ol. Savaştıklarınıza karşı zafer kazanmak için de olsa anlaşma yaptığınız insanlara asla zulmetme. Düşman memleketlerini fethedince aralarına casuslar gönder. Durumlarını öğrenmeye çalış ki herhangi bir şey sana gizli kalmasın. Etrafında doğruluğuna ve isabetli görüşüne güvendiğin kimseleri bulundur. Zira yalancının haberi doğru söylese bile fayda vermez. Sahtekar olan lehine değil aleyhine casusluk yapar. Düşman topraklarına yaklaştığında çok sayıda öncü birlikleri ve keşif kolları gönder. Öncüler düşmanın gizli hallerini öğrenir, keşif kolları da etrafı gözetleyip onların imdat kuvvetlerinin yolunu keser. Öncüleri kuvvetli ve askerlikte maharet sahibi olanlardan seç. Altlarına hızlı koşan güçlü atlar ver. Keşif yoluna seçtiklerin güçlüklere sabırlı olan, sıkıntılara en çok katlanabilen kahraman cengaverlerden olsun. Zira düşmana ilk gösterilecek şey kuvvettir. Kimseyi diğerlerinden ayırarak aşırı sevgi gösterme. Böyle yaparsan yakınların ve işlerin sebebiyle kendilerini sevdiğin kimselerin çoğu emrini dinlemez olur. Mağlup olmaktan, zayiat vermekten korktuğun tarafa öncü ve keşif birliklerini gönderme. Düşmanla karşılaşmadan önce onların bütün gücünü teferruatıyla öğren. Düşman askeri kadar rahat hareket edebilmek için araziyi en az oranın halkı kadar tanı. Bu bilgileri toplamadan önce mecbur kalmadıkça ölüm kalım savaşına girişme. Düşmanla karşılaşınca da bütün gücünle de uygun göreceğin savaş taktiğine göre çarpışmaya başla. Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, Akçak Hoca'nın özellikle Hazreti Ömer Efendimiz zamanında verdiği örneklerden çok istifade ediyor. Hazreti Ömer'in kumandanlarına verdiği buyrukları sanki kendisine verilmiş gibi önemli görerek dinliyordu. Bursa muhasırasında orduyu 5'e ayıran Orhan Bey, ortada kalb-ül ceyş, yani ordunun kalbinde

bulunacak ve baş kumandan olarak vazife görecekti. Meymene adı verilen sağ tarafa tecrübeli ve yaşlı savaşçı baba dostu Akçakoca komut ederken, Meysele denilen sol tarafa ise Turgut Alp komuta edecekti. Öndeki mukaddeme adı verilen süvari birliklerine Muralp, Sakatul Ceyş adı verilen arkadaki birliklere de gene baba dostu Köse Mihal komuta edecekti. Osmanlı ordusu 12 yıldır muhasara ettiği Bursa Hisarı'nı kesin olarak almak için hiç bu kadar ciddi kuşatma yapmamıştı. Orhan Bey eski bir Türk geleneğini yerine getirerek atının kuyruğunu bağlayıp ordusuna hitaben gayet veciz bir konuşma yaptı. Gazilerim, bahadırlarım, malumunuz olduğu gibi Bursa Kalesi çok uzun zamandır kuşatmamız altındadır. Buraya kadar birçok kale fethedildi Bursa'nın üzerine. Bugün fetih günüdür. Cenab-ı Hakk'ın nusret-i ilahisiyle inşallah zafer müyesser olacaktır diyerek atını mahmuzladı ve Bursa Kalesi'ne doğru rüzgar gibi koşmaya başladı. Padişahın kale üzerine hücum ettiğini gören gaziler de atlarını mahmuzladılar. Okçular burçlardan ateş eden Bizans askerlerine hiç fırsat vermiyor, burnunun ucunu göstereni gözünden okla aşındırıyorlardı. Tekbir seslerinin ayyuka çıktığı, at kişnemelerinin semaya yükseldiği bir sırada askerde yine bir dalgalanma görüldü. Orhan Gazi'yi Kesel baskınında kurtararak yaralarını saran aksakallı zat gene geyiğiyle süvarilerin önünde kılıç sallamaya başlamıştı. Fakat onun kılıcı farklıydı. Belki onlarca askerin kılıcından daha büyük ve tesirliydi. Bursa Kalesi'ne ilk gelenlerden birisi askerin Geyikli Baba adını verdiği bu mübarek zat olmuştu. Kale muhafızı Evrenoz Bey fazla direnmeden kaleyi teslim ettikten sonra Orhan Bey'in huzuruna gelip Müslüman oldu. Orhan Bey Kestel'de canını kurtaran Geyikli Baba'yı Bursa fethinden sonra da çok aramasına rağmen bulamadı. Allah dostu bir veli olduğu vahşi bir geyiği tasarrufu altına almasından belliydi şüphesiz. Bursa'nın alınmasından çok Geyikli Baba'yı tekrar gördüğüne sevmişti Orhan Gazi. Sevgili dinleyenler, Bursa'nın fethinden kısa bir zaman sonra Osman Gazi vefat etti. Orhan Gazi her yönüyle örnek bir insan ve lider olan babasının vefatıyla yetim kalmış, büyük bir eksiklik hissetmişti içerisinde. Kafirlerin korkulu rüyası haline gelen rahmetli babası o kadar merhametli ve zarif birisiydi ki onu yakından tanıyanlar bu kadar yufka yürekli birinin nasıl böyle bir kahraman olabileceğine şaşardı. Dimboz gazasında şehit olan Bay Koca'nın acısını ölene kadar yüreğinde taşımıştı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmaz, onların liyakatleriyle veliaht olmasını arzu ederdi. Şu anda en fazla liyakat sahibi Şeyh Edebali Hazretleri'nin torunu Orhan Bey gözüküyordu. Zira daha babasının sağlığından itibaren sayısız zaferlere imza atmış, hiçbir gazada babasını aratmamıştı. Divan üyeleri de Orhan Bey'in tahta çıkması hususunda hemfikirdiler. Babası Osman Gazi, Sakaratül Mevt haline girip ahiret halleri tezahür ettiğinde sevgili Peygamberimiz ve Hulafay-ı Raşidin'den Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali mana aleminde görüşmeye başlamış, artık bu dünya ile irtibatını kesmişti. Ahiret halleri zuhur etmeden önce sünnet üzere vasiyetini yapmış, helallik almıştı. Vasiyeti gereği Osman Gazi oğlu Orhan Gazi yıkayacak, bacanağı ve okul arkadaşı Dursun Fakih namazını kıldıracak, telkini de Orhan Bey verecekti. Orhan Gazi teneşir tahtasında hareketsiz yatan babasını yıkarken değişik duygular içindeydi. Bu civarda bir destan kahramanı gibi adı dilden dile dolaşan meşhur Kara Osman'ın istediği tarafa evirip çevirerek yıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'e saygısından dolayı sabaha kadar bacaklarını uzatıp yatmadığı, kelamı kadime gösterdiği bu saygıdan ötürü gayipten gelen bir sesle müjdelendiği bir efsane gibi anlatılıyordu Osman Gazi. Dedesi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yurtluk tahsis edilen Söğüt kasabasında başlayan beylik sınırlarını 16 bin kilometre kareye çıkarmıştı Osman Gazi. Bu topraklar vatan yaparken bizzat kendi kanını bile dökmüş, gazi olmuş, ciğer paresi

Bay Hoca'yı ve kardeşi Saruya Tayyip'i şehit vermişti. Acıların hapsettiği kalbi artık atmıyordu. Orhan Bey kendi elleriyle bir bebek gibi incitmeden yıkadığı babasını kabre indirdiğinde sanki cennet bahçesine girmiş gibi hissetti. Peygamber Efendimiz kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyordu. İşte o hadisi şerifte müjdelenen cennet bahçesi gibiydi babası Osman Gazi'nin kabri. Sevgili dinleyenler, vasiyete gereği telkini de oğlu Orhan Bey vermişti. Telkin vermek, cemaat kabristanı terk edip ölü kabrinde tek başına kaldığında ölünün vasiyet ettiği sevdiği birinin münker ve nekir melekleri gelip sual sorduğunda vereceği cevapları hatırlatan sözlerden ibaretti. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ertuğruloğlu Osman. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fani ve yok olucudur. Hüküm ve mülk sahibi sadece O'dur. Ey Osman, şu kabir senin dünya konaklarının sonu ve ahiret konaklarının evvelidir. Fani ve yok olucu olan dünya evinden çıktın. Baki ve ebedi olan ahiret evine ulaştın. Biraz sonra sana Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın katından görevli Münker ve Nekir adında iki melek gelerek sual edecekler. Onlardan korkma ve mahzun da olma. Onlar sana soracaklar: Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Önderin kimdir? Kıblen neresidir? Erkek ve kız kardeşlerin kimlerdir? Onlara fasih bir lisan ile cevap ver. Rabbim Allah, Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. İslamiyet dinimdir. Kur'an-ı Kerim önderimdir. Kabe-i Şerif kıblemdir. Müminler kardeşim, müminler kız kardeşimdir. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi babasının hayatını din-i mübin uğruna harcadığına şahitti. Peygamber Efendimizin nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz hadisi şerefine uygun bir hayat ve memat vuku bulmuştu. Osman Gazi'nin cenazesine gelenler bu kadar kalabalığı bu zamana kadar hiç görmemişlerdi. Dağ taş insan kaynıyordu. Beyliği süresince her gün garip ve kurabaya yemek verip yoksulları sevindiren Osman Gazi'nin bıraktığı miras da yaşadığı hayat gibi garip ve sadeydi. Denizli bezine yapılmış sarıklık, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, Alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, sade bir kılıç, bir tirkes, bir mızrak, birkaç at, Osmanlı beyine gelen misafirlere ve fakir, fukaraya ikram edilmek üzere beslenen 3 sürü koyun, iri taneli bir tesbih ve Selçuk Sultanı'nın gönderdiği davulun kasağını kendi evlatlarına miras olarak bırakırken, hakanlığını yaptığı Osmanlı milletinin 16 bin kilometre kareyi aşan bir vatanı teslim etmişti Orhan Bey'e. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Arkası yarın.
4: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: bu işten karlı çıkacağını bildiği için görevi derhal kabul etmiş, hızlı bir şekilde işe başlamıştı. Ertesi günü Sultan Muhammed'i bizzat ziyaret ederek büyük bir iştahla müjdeyi vermişti.
1: Söyle hele Yahya, maruzatın nedir?
2: Efendimiz, maruzatım değil, acizane müjdeli haberlerim var size.
1: Yaklaş hele, müjde veren müjde bulur elbet.
2: Var olun efendim.

0: Evet, işittim.
1: Ve onlar da sizin tebaanızdan olma şerefine nail oldukları için size ganimetlerinden beylik sunmak arzu ediyorlar.
0: Arzuları kabul edildi.
1: Öyleyse ne buyurursunuz? Ne zaman kabul edilirler?
0: Yarın gelsinler.
1: Emriniz olur efendim. Yüksek müsaadenizle.
2: Yahya izin isteyip sultanın huzurundan ayrıldığında, Sultan Muhammed'in yüzünde memnuniyet gülleri açıyordu. Etrafındakilere yarın için hazırlıklar yapmalarını emrederek odasına çekildi ve kendi kendine düşüncelere daldı.
0: Bu Hızır Reis yaman adam. Bize de gereken saygıyı göstereceğe benzer. Onu kendimize daha yakın etmek lazım. Hızır kaptanla saltanatımıza güç ve şan katmak lazım. En iyisi ona güzel kızımı vermek. Evet evet, onu Fatma ile evlendirmek en iyisi.
2: Danilo şehre inip yakınlarının bulunduğu konağa gitti. Onların ihtiyaçlarını öğrenip karşılamayı kendine vazife edinmişti. İspanyol kızı Maria ile karşılaştı. Maria Danilo'yu pek sever ve sayardı.
3: Hoş geldiniz Danilo amca.
4: Hoş bulduk kızım. Nasılsın bakalım?
3: Sağlığınız için dua ediyorum efendim.
4: Bir isteğin varsa hiç çekinmeden söyle.
3: Aydın abi de geldi mi?
4: Geldi kızım, o da geldi. Halini hatırını merak edip sormuştu.
3: Ya öyle mi? Beni mi sordu?
2: Maria'nın gözleri sevinçle ışıldadı. Aydın'ın kendisine sorması onu hem sevindirmiş hem utandırmıştı. Danilo kızın bu kadar sevinmesine şaşırmış, Aydın'a ne kadar hayran olduğunu görmüştü. Fakat Maria'yı daha ziyade utandırmamak için üstelemedi. Kızcağıza ümit vermek istemediğinden şöyle bir açıklama yaptı.
4: Seni bir kardeş gibi sever bilirim. Hadi kal sağlıcakla.
3: Güle güle.
2: Genç İspanyol kızı hakikaten Aydın'a karşı büyük bir hayranlık besliyor. Bu hissin ismini koyamıyordu. Fakat yine de Danilo'nun ona söylediği şey kafasını karıştırdı. Acaba Aydın onu bir hanımefendi olarak görmüyor muydu? Sahiden sadece bir kardeş olarak mı görüyordu? Aklına onlarca soru takıldı. Aydın onunla evlenmez miydi? Yoksa İspanyol oluşu muydu bütün engel? Halbuki Aydın istese hemen Müslüman olmaya hazırdı. Hatta mümkün olsa Türk bile olabilirim diye mırıldanıyordu kendi kendine. Ama henüz çok genç olan bu kızcağız, etnik kökenin değiştirilemeyeceğini ve daha da önemlisi bir Müslümanın bunu önemsemeyeceğini bilemiyordu. Öte yandan bu mesele Danilo'yu da düşündürmüştü. Aydın'a bunu sormaya karar verdi.

0: Aydın Reis, bugün konağa uğradım. Sana da küçük Maria'dan selam getirdim.
1: Aleyküm selam. Selam getirenlerin çok olsun.
0: Amin, amin. Yalnız sana sormak istediğim bir şey var.
1: Dinliyorum, buyur.
0: Bilirsin ki ben yaş itibariyle senden daha çok görmüş geçirmiş biriyim.
1: Estağfurullah, zaten öylesin.
0: Bunu çok bilmişlik sayma. Sen benim reisimsin.
1: Aynı zamanda dostunum.
0: Eyvallah.
1: Fikirlerin hepimiz için çok değerli. Şimdi rahatça söyle hele şu meseleyi.
0: Maria hakkında konuşmak istiyorum.
1: Allah Allah, bir derdi falan mı varmış?
0: Bana söylemedi ama anladığım kadarıyla var.
1: Nedir? Elimizden gelen bir şey ise çare buluruz Allah'ın izniyle.
0: Zaten sadece senin elinden gelebilecek bir çaresi var, varsa.
1: Nasıl yani? Beni iyice meraklandırdın.
0: Maria ile ben ilgileniyorum biliyorsun. Hakikaten de evladım gibi görüyorum. Çok iyi bir kızcağız. Ama sen konağa gelince daha bir mutlu oluyor. Sen yaralıyken bütün gün serçeler gibi pencere önünde ağladın. Bu kızcağız sana aşık olmasın sakın.
2: Aydın kızarmıştı. Başından aşağı kaynar suların döküldüğünü, yanaklarının alev alev yandığını hissediyordu. Bunun farkındaydı ama Danilo'nun kendisiyle bu meseleyi konuşacağını hiç tahmin etmiyordu. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak bir müddet Danilo'nun yüzüne baktı, kendisine kızıp kızmadığını anlamaya çalışıyordu.
1: Biz o kızcağızı esir olarak bulduk, değil mi Danilo?
0: Öyle reis.
1: Hiç kimsesi yok. Perişan olmasın diye ona aile olmaya çalıştık. Ne kadar olursa, değil mi?
0: Evet reis.
1: Yani kardeşimiz gibi gördük.

0: İyi mi?
1: Evet reis.
0: Kimse kınamayacak dahi olsa, ben kardeşim dediğim birine, hele ki bizim himayemizdeki birine başka bir gözle bakmayı onuruma yediremem kardeşim. Beni anla lütfen.
2: Hızır reis gece kılık değiştirerek yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde Ayşe Sultan'ın kaldığı çiftliğin önüne gelmişti. Bir iki saat kadar daha havanın aydınlanmasına beklemek için oyalanmıştı. Gün ağardığında penceresini açıp sabahın ilk ışıklarına bakmayı adet edinen Ayşe, başını pencereden uzatır uzatmaz bahçede bekleyen Hızır'la göz göze geldi.
3: Çok beklediniz mi?
4: Sizi bir ömür beklerim.
3: Neden geldiniz?
4: Hiç. Nasıl olduğunuzu görmek için.
3: Ben de sizi merak etmiştim.
4: Sadece merak mı?
3: Evet.
4: Eksik olmayın.
3: Uzun zamandır yoktunuz.
4: Seferdeydim.
3: Aylarca yüzünüzü görmemek çok zor.
4: Farkındayım ve bunun için gerçekten üzgünüm. Ama başka yapabileceğim bir şey yok.
3: Ömür boyu böyle mi olacak?
2: Ayşe Hızır'ın çaresizlikle başını önüne eğdiğini görünce kıyamadı. Apar topar konuyu değiştirdi. Sanki Hızır'a hiç hesap sormamış gibi davrandı. Yeni uyanmış kuşlar avazları çıktığınca cıvıldaşıyor. Tertemiz güneş gözlerine dolup gönüllerini ısıtıyordu.

0: Bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Barbaros ne demek?
1: Neden sordunuz? Bu kadar normal bir soruyu o kadar çekinerek sordunuz ki başka bir şeyler duyduğunuz kanaatine kapıldım.
0: Aslında...
1: Benden çekinmene hiç gerek yok Aysun. Sana karşı ne kadar sevgi dolu olduğumu bilsen.
0: Gerçekten mi?
2: Ayşe kızarmış, utanmış ama çok sevinmişti. Hızır'ın bu sözleriyle aylardır içinde büyüyen huzursuzluk tohumları bir anda kurumuş, yerlerinde bahar rüzgarları esmişti. Hızır'ın bakışındaki şefkati fark ediyor, olduğundan daha küçük bir çocuk gibi hissediyordu kendini.
0: Sizi kıskananlar size barbar diyor ya.
1: Anladım şimdi. Hayır, Barbaros'un onunla alakası yok. Daha biz çocukken babamıza dahi takılan bir lakaptı bu. Barba sakal demektir. Rossa kızıl. Dolayısıyla Barbaros kızıl sakal anlamına geliyor.
0: Abiniz de mi kızıl sakallı?
1: Evet.
0: Her yönden ne kadar da farklısınız diğer insanlardan.
2: Hızır bu küçücük iltifattan bile çok memnun olmuştu. Düşman karşısında duygularını adeta denize atan ve kalp çarpması nedir bilmeyen Hızır Reis'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyor, ayağa kalkıp nara atmamak için kendini zor zapt ediyordu. Bir yandan da gönlüne değip değip geçen hüznü engelleyemiyordu. Zira o bir deniz kurduydu ve bu hayattan vazgeçemeyeceğini de iyi biliyordu. Oysa Ayşe onu bir aydan fazla bir zaman göremediği için ne kadar üzülmüştü. Bu kızı ömrünün sonuna kadar bekletmeye hakkı var mıydı? Evet yoktu ama aşkından da vazgeçmesi mümkün olmayacak gibiydi. Kalbi hüzünle dolup taştı ve sessizce mırıldandı.
1: Rabbim, bana bir çıkış göster.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

kıymetli bir meseleyi, hepimizi ilgilendiren hayati bir meseleyi burada paylaşmak istiyoruz. Bu konumuz Hicri yılbaşı Muharrem ayı itibariyle de irtibatlı hicret konusunu ele almak istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hicreti biz geniş dairede düşündüğümüzde hepimiz alemlerden çeşitli alemler içinde intikal ederek, yolculuk yaparak, hayat bularak, hayatı değiştirerek yol almış, yer değiştirmiş, yeni alemlere ulaşmış kimseleriz. Yani hicret bizim ruhumuzla ruhlar aleminde başlayıp alemlerin sahibi Allah'ın huzuruna kıyamet gününde ölerek ahiret alemine doğarak ilahi huzura çıkmamız ve inşallah Allah'ın lütfuyla karşılaşıp ebedi dostla buluşmamıza kadar devam eden ve ondan sonra da bitmeyen bir güzelliktir. Bizler kardeşlerim şu anda içinde bulunduğumuz iklime alıştık, aleme alışıp buranın şartlarıyla tanıştık. Evvelimize bakamıyoruz. Gönül gözümüzü kullansak, ibret alsak, tefekkür etsek, düşünsek esasen geriye doğru gidebiliyoruz. Nereden geldim? Nereden geldim sorusunu sorsak, nereden geldiğimizi tabii ki aklımızla bulamayacağız. Fakat Allah-u Teala'nın haber vermesiyle sadık olan kulu, peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ve önceki peygamberler de kendi ümmetlerine bunu haber verdiler ki, bu beşeriyet, insanlık ve işlerinde bizler de ruhlar aleminde bu aleme, varlık alemine intikal ettik. Ve nereden geldim sorusunu insan neredeyim diye de sormalı. Bu alemi de aklı başında olduğu alemdir burası ve düşünmekle de mükelleftir, anlamakla da görevlidir. İnsandır çünkü. Bu alemi de tanımalı, bunu hazırlayanı ve hazırlanan alemi fark etmelidir, hissetmelidir, tanımalıdır. Sonra nereye gideceğini de, madem ki burada herkes taze kalmıyor, yani hangi yaşta ise o yaşı koruyamıyor, tazeliğini koruyamıyor, bir yerde duramıyor. Bir akıp giden alem var, akıp giden zaman var, eskiyen yüz var, yeni günlerle birlikte yaşlanan insan var. Demek ki burada da bir gidiş mecburidir. Bundan biraz tedirgin olmalı. Bu defa da nereye gideceğim, nereye gidiyorum diye de bir derdi olmalı, bir sorusu olmalı ve buna da bir çare aramalıdır. Yoksa hiçbirisine karışmadan artık kendim isteyerek gelmedim, isteyerek de gitmediğime göre artık ne hale düşersem düşeyim, ne halim varsa göreyim, ne olacaksa olsun demek aklı başında normal bir insanın yapacağı bir şey değildir. Bu bütün hikmetlere, ilme, fıtrata, insana, insanlığın cevherlerine aykırı bir şeydir. Ki bu insan da bu kainatı hususuyla geldiği yolu, gideceği yeri tanımak için yaratılmıştır kardeşlerim. Bir alem hazır bir alemdir. Buranın zevkleriyle, oyunu, eğlencesiyle, meşguliyetleriyle, dertleriyle biz bu hakikatleri unutamayız. Bunların içinde okuyacağız. Yani açlığımızı hissettiğimiz gibi yarın ne yiyeyim, ne yiyeceğim, evlatlarım, çoluğum, çocuğum, kendim, nefsim gibi bu dertleri düşünürken bunların önüne koyacağımız hakikat de var, ilim de var, gerçek de var. Bunu ihmal etmek önümüzden kaldırmaz, onu inkar etmek bizi mesuliyetten kurtarmaz. Onun için yemekler var, onun için gündüz var, gece var, akıl var, vicdan var. Bu hakikati muhakkak bir derece öğrenmeliyiz. Bizim yolculuğumuz, evet, farkında olmadığımız, belki şu anda kullandığımız fakat farkında olmadığımız ruhumuzla birlikte başlamıştır kardeşlerim. Alemlerin sahibi Yüce Allah bütün kemal ve olgunluk sıfatlarıyla, güzellik sıfatlarıyla bilinmek istedi.

insanı yarattı ve bunu bilmek için insana insanlık özelliklerini verdi. Sonra kardeşlerim, tercih edilen insan Allah'ın huzurunda varlık alemine ruhu ile intikal etti. Alemlerin sahibi Allah'ımız, o ruhlarımıza eles bezmi diyoruz. Soru cevap meclisinde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ruhlarımıza sorduğunu beyan ediyor Allah'ımız. Demek ki bizim varlığımız o meclisle birlikte vardık, yaratılmıştık, ruh olarak mevcuttuk. O ruhumuz Allah'ımız o alemde, buna ruhlar alemi deniyor, oradan geldik. Mevlamıza karşı da azameti ilahiyeye karşı herkes boyun büktü, kimse itiraz etmedi. Mevlamız diyor hepiniz galu bela dediniz, evet sen bizim Rabbimizsin diye itiraf ettiniz diye bildiriyor ki işte oradan gelen bir varlığız kardeşlerim. Demek ki birinci varlığımız, birinci alemimiz, hicretimiz nereden başladı? Ruhlar aleminden başladı. Oradaki hayatımız o hayata uygun, ruhun kabiliyetine uygun bir hayattı. Nitekim ruhlarımız vücutlarımızı terk ettiği zaman ikinci alem olarak kendi aleme itibariyle dünyadan hariç berzah alemine gideceğiz. Orada ruhların kabiliyetini göreceğiz. Yani ruhlar nasıl hareket ediyor, nasıl duyuyor, nasıl düşünüyor? Şu anda vücuttaki bütün hayat sebebi işitmek, görmek, düşünmek, sevinmek, ağlamak. Bütün bunlar ruhla hasıl oluyor. Ruhtan geliyor kardeşlerim. Şekil olarak kulağımız var, gözümüz var, elimiz var. Güya midemiz çalışıyor ama ruh kabiliyetiyle, Allah'ın ruha verdiği özelliklerle bu vücutta bu hayat oluyor. Yani ruhun kendi özel hayatını şu dünyada tam fark edemiyoruz, neticelerinden istifade ediyoruz. İşte geldiği alemde ruh bir alemde yaşıyordu, hareketi vardı, imkanı vardı, görmesi, konuşması vardı ve bu ruh anne rahminde vücutla buluştu. Anne rahminde, yani insanın hücresi, ilk hücresinin olgunlaşması, zahirdeki rahimdeki olaylar kardeşlerim, ruha mahal hazırladı. Yani ruhun geleceği yer, insan vücudu hazırlandı. Bu aynen efendim güneşin eşyaya vurup mevcut olan bir eşyada yansımasına ve gözükmesine benzedi. Mahal lazımdı, vücut yaratıldı. Ruhun gireceği, ruhun intikal edeceği ve vazife göreceği yer bizim vücudumuz oldu. Rahimde anne rahmi hayatını da yaşadık. Demek ikinci alemimiz, hicretimiz, yolculuğumuz devam ediyor Allah'ımıza doğru. Allah'ımız bizi rahim yoluyla kardeşlerim, madde alemi rahimle başladı. Hücrelere Mevla şekil verdi, et verdi, kemik verdi, kemiğe eti giydirdi, bizi bir hale koydu. Sonra ona ruhu taktığı zaman ruh insani özelliklerle anne rahminde vazife görmeye başladı. Ve kısaca biz bir zaman sonra bütün kabiliyetlerimiz mevcut ama akli olarak kullanmayı Mevla perdeledi ve biz dünya alemine intikal ettik. Bu intikalimiz, dünyaya gelişimiz, aklımız aslında mevcut iken fakat bu vazife görmekten perdelenmiş, yani çalışmayan, temyiz edemeyen, iyiyi kötüyü seçemeyen, kıyas edemeyen, nereden geldim, nereye geldimi fark edemeyecek bir halde biz bu dünyaya getirildik ki anne rahmindeki vaziyet ile eğer orada da akıllı olarak aklımızı kullanabilseydik, burada da doğar doğmaz dünyayı fark edebilseydik gerçekten müthiş bir şok yaşayacak, belki kıyas edemeyecek, çok farklı bir alemin hayreti içinde kalacaktık. Ama Allah-u Teala bir rahmet olarak bizi tabi temyiz yaşı dediğimiz 9, 10, 11, 12 yaşına kadar bu alemde hazırlamış oluyor. Geldiğimiz alem mevcut iken oraya yok diyemiyoruz. Fakat oradaki hayatımızı akılla idrak edemediğimizden sadece geldiğimizi kabul ediyoruz. Ama ne yaşadık bilmiyoruz. Mevlamız haber veriyor ki oradaki safhalarımızda belli bir şeyde müşahede alemine girdiğinden, yani aletle, sebeple bir şekilde görüldüğünden rahmin içindeki vaziyetimiz de kısmen bugün takip edilebiliyor, bilinebiliyor.

oluyor. Ama ruhun kabiliyetleri yine sonucu itibariyle biliniyor, aslı itibariyle sır olarak kalıyor. O sırla birlikte geldik ve işte şimdi geldiğimiz alemde çocukluk yaşını bitirdikten sonra biz düştük kardeşlerin bir geçim derdine. Yol devam ediyor, yolu unuttuk. Halimiz farklı oluyor, halimizi unuttuk. Dostumuz, düşmanımız, sevdiğimiz, sevmediğimiz, biz kendi başımıza bir aleme gelmiş de sanki kendi hükmümüze, kendi işimize sahibiz. Kendi yetkimiz kendimizdendir, vücudumuz bizimdir, mal bizimdir, gök bizimdir, yer bizimdir dercesine bir gaflete düşerek şu alemde yolculuğumuzda her gün devam ettiği halde gidişimiz, Allah'a hicretimiz, biz bunu da unuttuk. Mevlamız diyor ki bu alemi de siz tamamlayıp üçüncü alem olan berzah alemine, kabir alemine intikal edeceksiniz. Bu alemin kardeşlerim şartlarına az çok alıştık. Zahirine, bize gözüken kısmına alıştık, nimetlerine alıştık, sebeplerini kullanıyoruz, hazırı kullanıyoruz. Fakat biz boş bir derdi çekiyoruz. Bu dünyayı kendisini sevdik, dünyadaki nimetlere her şey diye inandık, onsuz olmaz dedik. Mide için sanki öyle idi ama aklımızı, ruhumuzu, vicdanımızı, aslımızı, esasımızı, ebedi aşkımızı, getireni, yaşatanı, hay sıfatıyla bize hayat veren Rabbimizi unuttuk. Onu tanımadan eğer, onun dünyadaki ahlakını, emrini öğrenmeden, tatmadan, yaşamadan gidersek, öleceğiz kardeşlerim. Önümüzdeki hicret edeceğimiz mecburi gidiş olan alem, ölüm kapısından berzah alemine gitmek için biz yaratılmışız. Buna ne kafirler mani olacak ne de müminler mani olacak. Yani hiçbir kimsenin elinde olmayan bir gidiştir bu. Fakat bir farkı var bu gidişin. İnsan ölürken çocuk değilse bülüğe ermiş akıllı idi. Burayı tanıdığı gibi öldüğü anı ve alemi de tanıyacak. Burada aklı başındayken annesini tanıdığı gibi ölen bir kimse ölüm meleğini de görecek. Melek diye bir varlığı inkar etse bile görecek. Ona belki melek başka bir surette gözükecek ama bir melek diye varlık görecek. Ölümden sonraki alemin şartlarına göre oranın iklimini yaşayacak. Bu iklimi, güneşi var, soğuğu var, sıcağı var, gecesi var, gündüzü var. Burayı fark ederek ölecek, orayı da fark edecek. İkisi arasındaki farkı görecek, aklı başında gidecek. İşte bu insan eğer oraya göre bir hazırlığı yoksa, oranın iklimine, oranın sebeplerine, oranın saadetine, oranın sevgisine, oranın hazırlığına yönelmemişse, kardeşlerim gerçekten çok ilk acı, yani ilk acısı cehenneme benzer bir acı olacak ki, bu insanın o aleme gidişi bir dertle, yalnızlıkla, gariplikle, yoksullukla, hiçlikle başlayacak. Melekler ona gülmeyecekler. Çünkü o alemin ilk teşrifatçıları, gel diyeni, karşılayanı, iyi veya kötü insanların hepsine bir muamele edeni, muhatap olanı melekler olacak. O alemde çeşitli muameleler, çeşitli nimetler veya çeşitli sıkıntılar insanın önünde duracak ebedi ahiret alemine geçiş alemi. Yani bizim hicretimiz kardeşlerim yolculuğumuz, Allah'a dönüşümüz böyle mecburi bir yolda zaten gidiyor. Mevlamız buyuruyor ki biz sizi ruhlar aleminden aldık, anne rahminde intikal ettirerek bir şekil verdik, insan yaptık. Ey insanlık, ey insanlar, sizi dünya aleminde özel seçtik, kendim için yarattım diyor Rabbul Alemin. Siz bunu alın, anlayın, tanıyın ve gideceğiniz alemde muhakkak sonra Bismillah sümme innekum ba'de zelike lemeyyitun. Siz muhakkak öleceksiniz. Summa innakum yawmal kıyameti tub'asun. Siz kıyamet gününde yeni bir hayatla dirileceksiniz. Şimdi bu hayat kardeşlerim ebedi hayattır, asıl hayattır, daimi hayattır. Dünyamız anne rahmindeki gibi geçicidir. Orada 9 ay 10 günse burada ortalama 50-60 senedir. Ama güneşe bağlı bir zamandır, dönmektedir, bitmektedir. Kesin bir gidişimizden sonra nereye gidiyoruz? Yokluğa değil, yeni bir doğuma, yeni bir aleme. Peki büyükler demişler, insan hazırlığını nerede yapar?
İnsan hazırlığını yolda mı yapar, yoldan önce mi yapar?

ölüm anında ne yapılır? Bir tanesi vefat ederken, kardeşlerim vefat ederken yanında bir alim bulunuyor. Alim ona diyor ki, şu anda efendim ölmek üzeresin, ölmek üzeresin. La ilahe illallah de. Allah'ın hükmünü görüyorsun. Dünyadaki hükmünü, ahiretteki hükmünü göreceksin. Allah'ın varlığını bil. Kardeşlerim, ağzı, burnu, gönlü, kalbi bu adamın para satmaya, kumaş satmaya, iş yapmaya alışmış da işin önünde bir kere Allah dememiş, ortasında dememiş, sonunda hamd etmemiş, hiç Rabbini zikretmeden ticaret yaparmış. Sadece diline gelen, gönlündeki yerleşmiş o sözler idi. Diyordu ki topu bu kadardır, kumaşın, kumaş satıyor hala pazarda adam ölürken. Topu bu kadar, metresi bu kadar. Adama diyorlarmış, efendi şu an tezgahta değilsin, şu an ölüm halindesin, sekarat halindesin, kendine gel, Allah de, tevhid telkin ediyorlardı. Adam beceremiyordu. Çünkü kardeşlerim, yine bir alime geldi birisi de, efendim ben işte namazımı, tövbemi işte yaparım, yaparım. Ne zaman yaparsın? Adama, adam ölümüne yakın tövbe edeceğini, namaza döneceğini, ahiret hazırlığı yapacağını söylerken, o alim ona dedi ki, sen kaç yaşındasın? 60'ın üzerinde. Ne iş yaparsın? Adam dedi ki, ben şu işi yaparım. O işi, o da onunkisi de terzilik idi. Peki senin eline bu yaşa kadar yaptığın mesleği ölüm anında getirsek, al sana makas, al sana kumaş, şu kumaşı kes, şundan bir elbise yap desek, sanatını senden istesek, senelerini verdiğin sanatını, ölüm halinde hiç kimseyi gördün mü? Gördüm. O hale düştüğünü düşün, düşündü. Kumaşı kesebilir misin? Makası kullanabilir misin? Sen o sanatını icra eder misin diye sordu. Adam dedi ki, gördüğüme göre kimse öyle bir iş yapamaz, ben de yapamam dedi. O zaman alim uyardı. Ey efendi, senelerini verdiğin, ömrünü verdiğin bir sanatını icra edemez isen, hiç dilini çalıştırmadığın, kalbini kullanmadığın, yapmadığın tövbeyi, zikri, Allah'a yönelmeyi, namazı, ibadeti o dar anda, o zor anda, o şok anında nasıl yapacaksın? Kendini, dilini dedi, Allah'ın zikrine alıştır, tövbeye alıştır, o gün yapacağın sana lazım olan işe alıştır, yoksa onu hiç yapamayacaksın dedi. Evet, 70 senelik sanatı kimse icra edemez. O anda hükmü yoktur. Öyle ise bu yolculukta kardeşlerim, Mevlamız kesin yolu çizmiş, hükmü vermiş. Yol açık, yolcu belli, sonu belli. Yani biz Allah'tan geldik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'a dönüyoruz. Keşke bu dönüşümüzü muhabbetle yapsak. Mecburiyetten, Azrail'in götürmesiyle mecburi dönüş değil, mecburi hicret değil, Allah'a gitmek değil, dost dönüşü, tövbe dönüşü her yaşta olur, her başta olur, her anda olur, her zamanda isteniyor. Allah'tan bu yolculuklar mecburen olacak, dost yolculuğu olsun. Tövbe etmeyi isteyelim, tövbe edelim, amelimizle tövbe, itaate dönmek, dilimizle tövbe, kusurumuzu itiraf etmek, vicdanımızla tövbe, pişman olmak. Yani Allah'ı severek Allah'a dönmek, Allah'a hürmet için Allah'a dönmek, ona muhtaç olduğumuzu bilerek ona dönmek. Mevla bu tövbeyi, bu hicreti, bu yönelişi bize nasip etsin de göreceğimiz önümüzdeki alemlerde üçünü gördük: ruhlar alemi, anne rahmi, dünya alemi. İki tane var: berzah alemi, ahiret alemi. Allah'ımız oralarda bizi yalnız bırakmasın. Kendisine dost olarak hicret eden, dönen kullarından eylesin ve bu hakikati de bize unutturmasın inşallah. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akıbetler, hayırlı hicretler dilerim efendim. Duanızı istirham ederim. Allah'a emanet olun.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'nda sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konumuz, yaz mevsiminde sıkça karşılaştığımız sağlık sorunları olacak değerli dinleyiciler. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız efendim.

Yavuz Sultan Selim Mısır'a girdiği zaman halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için pencerelere koştu ve caddeleri doldurdu. Yavuz ise en önde değil, mütevazı askerlerinin ortasında yürüyordu. Kavuğu ve elbisesinin de etrafındakilerden hiçbir farkı yoktu. Mısır dönüşü Şam'da Cuma hutbesinde kendisinden bahsedilirken, Mekke'nin ve Medine'nin hakimi, Hakimül Harameyn denince, hayır asla, Hadimül Harameyn, belki hizmetçisi diye ağlayan gözlerle cevap verdi. İstanbul'a dönüşte gündüz Üsküdar'a vasıl oldular. İstanbul halkının kendisine büyük ilgi gösterip tezahürat yapacağı haberini aldıklarındaysa arkadaşı Hasan Can'a ''Hava kararsın, herkes evine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim.'' Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi mağlup edip yere sermesin diye buyurdu. Yavuz'un lalası Hasan Can, Yavuz'un vefatını şu şekilde nakleder. Sırtında Şirpence adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü ve büyük bir delik haline geldi. Kendisi bu yaradan ötürü oldukça muzdaripti. Yanına yaklaştım ve kendisine, ''Padişahım, artık Allah Teala ile birlikte olmak zamanı değil midir?'' Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle bir baktı ve ''Ey Hasan, peki ya sen bizi şimdiye kadar kiminle sanırdın?'' ''Şöyle yakınıma gel de bana bir Yasin oku'' dedi ve Yasin'in arasında ruhunu Rabbine teslim etti. Dokuz senelik saltanatı boyunca kazandığı muazzam zaferler, dünyaya ait üniformalar, fanilerin iltifatları kendisini sekre sürükleyip mağlup edemedi. Daima Rabbi ile beraber olabilmek, yalnız ona kulluk edebilmek ve yalnız ondan yardım istemek şuuruyla yaşadı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Yaz mevsimi deyince hepimizin aklına güneş, deniz, kum ve tatil gelir. Bu aylarda sıcağın da etkisiyle bir rahatlama içine gireriz. Bu rahatlama günlük işlerimize bile yansır. Yazın çok ciddi işler yapılmaz. Hiçbir şey fazla dert edilmez gibi gelir insana. Hatta sanki hiç hastalanılmaz. Sanki hastalıklar, dertler ve sıkıntılar kış aylarına aittir. Ama ne yazık ki gerçekler hiç de öyle değil. Sağlık sorunlarıyla yazın da karşılaşıyoruz. Hatta bazı sağlık sorunlarıyla kış aylarında olduğundan daha da fazla. Çünkü güneş ve deniz mevsimi olan yazın kendisine ait hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ayrıca bazı hastalıklar yaz mevsiminin ve sıcağın etkisiyle daha da ağırlaşabiliyor veya farklı bir hal alabiliyor. Tüm bu sorunlar karşısında ne yapmamız gerektiğini tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız lütfen radyonuzun sesini biraz daha açın sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye yaz aylarında yaşanan tüm hastalıkları ve çözüm yollarını şimdi Doktor Kıvanç Bektemir Hanım'la yapmış olduğumuz söyleşiyle sizlere sunacağız.

0: dinleyiciler, aile bağlarındasınız. Bu haftaki konuğumuz Doktor Kıvanç Bektemir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiceyiz. Bu hafta sizlerle birlikte işleyeceğimiz konumuz yaz mevsiminde karşılaşacağımız sağlık sorunları olacak ve çözümlerini sizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimize aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Evet. İsterseniz bu ay içerisinde, yaz mevsimi içerisinde sıkça hangi hastalıklarla karşılaşıyoruz ve bunlara karşı ne gibi tedbirler alabiliriz de başlayalım. Daha sonra en fazla görülen hastalıklarla detayları da sizlerle yine önerilerinizi alacağız. Buyurun efendim.
1: Evet. Yaz ishalleri özellikle yaz mevsiminde büyük ve küçük tüm kişilerde oldukça sağlık sorunu oluşturan başlıca hastalıklardan birisi. Bunun yanı sıra sıcak çarpması ve alerjik çeşitli reaksiyonlar, bunlar gözde, burunda ve ciltte olabildiği gibi böcek sokmalarının da beraberinde getirdiği, ta şoka kadar götüren ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. İnşallah bu hafta siz de özellikle yaz ishalleri ve sıcak çarpması konusunda açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız.
0: Peki o zaman ishallerden bahsetmişken burada siz nedenlerini ve niçinlerini dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
1: Şimdi yazın ishallerin dikkat çekici bir şekilde artmasının maddeleri şu şekilde sıralanabilir. Özellikle besin maddeleri üretildikten sonra tüketiciye ulaşırken havanın ısınması, sıcakların artması mikropların daha hızla üremesine sebep olmaktadır. Bu da besin maddelerinden insanlara bulaşarak çeşitli ishallere sebep olmaktadır. Yine havuza ve denize giden kişiler burada su yuttukları zaman bu da başlıca ishal sebeplerinden birisidir. Tabii ki çöplerin açıkta olması, sineklerin bu mevsimde çoğalması, dolayısıyla sineklerin bu pisliklere konarak daha sonra da bizim yiyeceğimiz yiyeceklerin üzerine konması, bu sineklerin mikropların taşınmasında köprü vazifesi görmesine sebep oluyor. Yazın özellikle herkesin pikniğe çıkması, ızgaranın özellikle daha çok yenmesi ve ızgara yaptığımız yiyeceklerin iç ısısının mikropların ölmesine yeterli olmaması da yine başlıca ishal sebeplerinden birisi. Önemli durmamız gereken konulardan diğeri de pastörize olmayan sütlerle yapılmış peynirlerin yenmesi de brucella başta olmak üzere çeşitli hastalıklara sebebiyet ve ishale neden olmaktadır.
0: Peki şu şekilde yöneltebilir miyiz soruyu? Kaç çeşit ishal vardır?
1: Şimdi ishal tabii öncelikle ishal olduğumuzu nereden anlayacağız? Evet, yani dışkılamamızın şekli nasıl? Günde eğer 3-4 kez veya daha çok sulu, cıvık bir şekilde veya sümüksü bir şekilde dışkılama yapıp ishal olduğumuzu anlıyoruz. Tabii ki bunun çeşitli şekilleri var. Mikrobik ishaller genellikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaz ishalleri oluyor. Ama tabii bağırsak solucanları diye bilinen halk arasında parazitlerin yapmış olduğu ishaller de olabilmektedir. Turist ishali adı verdiğimiz yaz mevsiminde seyahat eden insanların ziyaret ettikleri yerdeki hijyen koşullarının yetersizliği de bir çeşit ishal sebebi olmaktadır. Tifo benzeri bakterilerle oluşan ishaller, bağırsak duvarının zedelenmesi sonucunda kanama yapan ve dizanteri adı verdiğimiz kanlı ishaller ve de pirinç suyu şeklinde dışkılamayla görülen kolera adı verilen daha ciddi ishaller vardır. Tabii ki kolera olsun, kanlı dizanteri olsun, tifo olsun, bunlar hastaneye yatış veya ciddi tedavi gerektiren ishal çeşitleridir. Fakat biz bugün sizlerle pratik olarak yaz ishali dediğimiz bu mikrobik ishaller üzerinde duracağız beraber. Özellikle de 24 saatten fazla sürüyorsa kişinin bu dışkılama şekli, mutlaka bir antibiyotik tedavisine ve doktor yardımına, desteğine ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor.
0: Peki efendim, o zaman korunmak için ne gibi önlemler ya da nelere dikkat etmemiz gerekir?
1: Biraz önce de dediğimiz gibi sinekler burada köprü vazifesi görüyor diye bahsetmiştik. O yüzden özellikle çöp için ayırmış olduğumuz kutuların üzerini kapalı
0: daha
1: tutmamız
0: gerekiyor.
1: Yani açıkta bırakırsak, dolayısıyla herkes buna dikkat etmediği takdirde bir yerde o sineklerin bulaştırıcılık riskini de arttırmış oluyoruz. Diğer taraftan yemeklerimizin, yiyeceğimiz yiyeceklerin üzerlerini de kapalı tutmamız yaz mevsiminde.

0: açıkta bırakmamamız önemli. Pişmiş olan yiyeceklerin de uzun süre oda ısısında bırakılmaması gerekli. Çünkü sıcakta mikroorganizmanın içerisinde üremesi ihtimali yine artıyor. Evet. Bir de vakumlu paketlerde aldığımız yiyecekler var. Mesela sosis ve benzeri. Bunlar da vakumlarından açıldıktan sonra çok çabuk bozulmaktadır. O yüzden yaz mevsiminde bunları da daha çabuk tüketme hususunda önem göstermemiz gerekiyor. Elle hazırladığımız köfte gibi yiyeceklerde ellerimizin hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ızgara yapacaksak biraz önce bahsettiğimiz şekilde ızgaranın kısık ateşte uzun süreli yapılması gerekir ki içi pişsin. Hani alt üst kızartıldığı zaman o kısımlar
1: çiğ olmayacak.
0: Pişmiş oluyor ama içteki ısı, içteki etin mikroplarının ölmesine yeterli değil. Ya da daha ziyade tencerede pişmiş et yemekleri, zeytinyağlı yemekler, yani daha hafif çorba türü yiyecekler tercih edilmeli. Yemek öncesi ve sonrası özellikle biz de ellerimizi yıkamaya önem göstermeliyiz. Şüpheli sulardan da içmememiz gerekiyor. Çünkü şüpheli sularda ishal yapabiliyorlar.
1: Peki efendim, o zaman diğer bir konumuz da sıcak mevsimi, yaz dolayısıyla sıcak çarpması bolca görünen rahatsızlıklardan birisi. Bunun için neler yapabiliriz ya da kaç çeşit vardır, kaç şekilde görülür?
0: Sıcak çarpması bildiğimiz gibi çok aşırı sıcakla karşılaştığımız zaman beyindeki hücrelerin tahribata uğraması ve beynimizdeki ısı ayar merkezlerinin fonksiyonlarının bozulmasıdır. Tabi bu üç şekilde ortaya çıkıyor. Sıcak krampları olabilir, sıcak bitkinliği olabilir, güneş çarpması şeklinde ortaya çıkabilir. Şimdi bu önlemleri zaten grup grup alalım. Yani mesela sıcak krampları şeklinde bahsetmiştik. Yani sıcak krampında karşılaşırsak ne yapabiliriz? İşte güneş de bitkinlik hissi olursa ne yapabiliriz? Ayrı ayrı isterseniz bunların tedbirlerinden konuşalım. Sıcak krampları dediğimiz zaman karnımızda, bacaklarımızda şiddetli ağrılar olabilir. Bulantı olabilir, tansiyonumuz düşebilir. Nabzımız hızlanır ve derimizde nemlenme ve soluklaşma görülür. Böyle olduğu takdirde o kişi 12 saat kadar bu aktivitelerden uzak kalması gerekiyor. Yani istirahate çekilmesi gerekiyor. Bulantısı yoksa eğer tuzlu su içmesi önemli. Çünkü biz su kaybı olduğu gibi sıcakta tuz kaybı da olur vücudumuzdan ve bunu da karşılamak durumundayız. O yüzden mide bulantısı yoksa tuzlu su içmenin de faydası oluyor. Serin ortamda tutuluyor bu kişi ve kramp giren bacağına da veya kasına da diyelim masaj uygulanmaması gerekiyor. Yani kendi halinde istirahatle geçmesini bekliyoruz.
1: Buna dikkat etmek gerekiyorsun. Peki sıcak bitkinliği denilmiş, burada belirtilmiş ve alınması gereken önlemler ile birlikte bize aktarabilir misiniz?
0: O da yine bu sıcak çarpmasının başka bir şekildeki çıkış tarzı oluyor. Herkes de sıcağın meydana getirdiği reaksiyon farklı. Sıcak bitkinliği olduğunda da insan genellikle kendisini yorgun, halsiz ve bayılma hissi içerisinde hissediyor. Gene bunlarda da ateş yüksekliği olabilir, nabız hızlanabilir. Diğer kramplarda olduğu gibi sırt üstü serin bir yerde yatırılarak ayakları yükseğe kaldırılıyor. Ve bol sulu şeyler, sıvı gıdalar, tuzlu ayran verilebilir bu gibi durumlarda.
1: Şimdi Kıvanç Hanım, güneş çarpması bu mevsimde sıkça görülen yine bir problem. Ve bunun için alınacak önlemler yine neler diye soracağım ben. Bolca size soru yöneltiyorum bu arada.
0: Teşekkür ederim yardımlarınız için. Tabii güneş çarpması hayati bir tehlike yaratabilen bir durum. O yüzden bu güneş çarpmasıyla ilgili ilk belirtiler görüldüğünde önlemler alınması lazım. Çünkü bilinç kaybı yokken gerekli önlemler alınırsa riskli durumlar ortadan kalkabilir. Fakat bilinç kaybı olduğu zaman daha acil hayati tehlike ortaya çıkabiliyor. Bunu da şu şekilde anlayabiliyoruz. O kişide halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı, yine nabzında artış, cildinde kuruluk. Aynı zamanda o kişi yavaş yavaş algılamasında ve koordinasyonunda, yani çevresiyle iletişiminde bir azalma oluyor. Görmesi matlaşabiliyor. Hani bunu kendimizde de hissedebiliriz. Veya görmesinde bir azalma meydana gelebiliyor. Göz çukurları belirginleşebiliyor. Bu kişi terlemeye başlıyor. Hatta ateş 40-41 dereceye kadar çıkabiliyor.
1: Aslında ne kadar basit görünen bir problem.
0: Her zaman olabilen şikayetlermiş gibi.
1: Ama hakeza öldürücü olabilir bu anlatılandan. yola çıkılırsa.
0: Tabii hiçbir şikayeti yokken, diyelim ki bugün

0: pikniğe gitti. Hı-hı. Ya da işte dışarıda küçük çocuklarımız var, uzun süre güneş altında oynadı. Hiçbir şikayet yokken aniden bu belirtiler ortaya çıkarsa, tabii bunun herhangi bir işte basit gribal enfeksiyon veya hı-hı, bir boğaz enfeksiyonuna bağlı bir durum, buna bağlı bir ateşlenme olmadığı çabukça tahmin edilebilir. Çünkü aniden gelişen bir olay ve güneş altında kalmanın sonucunda oluşan bir belirti, hı hı, olduğu için hemen bizi evet güneş çarpmasına yönlendiriyor.
1: Peki insanların ten renginde bu etki edebilir mi? Sarışın, tabii, esmer.
0: Tabii ki muhakkak kişilerde. İnsanlar, açık tenli insanlar güneşten daha çok etkileniyorlar.
1: Peki neler yapmalı açık tenli olan
0: açık tenli insanların
1: için?
0: Tabii daha titiz olması, daha güneşe karşı hani koruyucu şapkalar, hı hı, veya işte siperler kullanması gerekiyor. Ve özellikle de devam eden bölümlerde de bahsedeceğim gibi belli saatler arasında dışarıya çıkılmaması, çocuklarımız da o saatler arasında hani içeride
1: mecburi çıkmamız gerekiyor diyelim.
0: Mecburi çıkmamız gerekirse de tabii koruyucu olarak elbiselerimizin açık renk olması, biliyorsunuz onlar ışığı yansıtırlar. Açık renk olması, bol giysiler giyilmesi,
1: tene çok fazla
0: çok
1: temas
0: sıkan,
1: etmeyen,
0: rahatsız etmeyen ve de bol sulu gıdalar alınması da burada önemli tabii ki.
1: Peki kozmetik konusu da burada, hı hı, soruluyor bize. Ne gibi önlemler, hı hı, alınabilir bu güneşli havada?
0: Havalarda,
1: sıcak
0: çıkmadan önce. Hı hı. Şimdi esasında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirtmiş olduğu saatler sabah 8 ile akşam 18 arasında güneşte kalmayın şeklinde. Ama tabii biz bunu daraltacak olursak en azından saat sabah 11 ile işte öğleden sonra 16 arasında daha esnek davranaraktan evet dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Eğer kullanacaksak da diyoruz hani bu kozmetik ürünler için kullanılırsa.
0: Şimdi onlarda biliyorsunuz güneş ışınlarının ultraviyole A ve ultraviyole B adı verilen cildimize zarar verebilen yayınladığı ışıklar var. Bunlar da ciltte kuruluk, kırışıklık ve lekelenme yapabiliyor. Hı hı. Bizim cildimizi korumak için süreceğimiz çeşitli kozmetik ürünler bu ultraviyole ışınlarından koruyan ürünlerin üzerinde SPF yani büyük harflerle Sun Protection Faktör dediğimiz, hı hı, güneşten koruyucu faktörler içerdiği belirtilir. Onların da yaz aylarında en az 25 ve üstü faktörler olması gerekiyor. 25 faktörün üzerinde kullanmamız gerekiyor. Bunları özellikle de krem şeklinde, losyon şeklinde veya süt şeklinde kullanabiliriz, fark etmez. Ama dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürmemiz. Terlersek ya da işte denize veya havuza girecekse suya girip çıktıktan sonra yenilenmesi gerekiyor. Hiçbir şey yapmasak dahi 3 saatte bir, eğer uzun süre dışarıda kalacaksak, yine bu cildimize güneş koruyucu faktörleri sürmemiz.
1: O zaman cildimizi nasıl koruyabiliriz sorusunu da yöneltmemize gerek kalmadan, evet, sizden, hı-hı, cevabını almış olduk, evet, sevgili dinleyicilerimiz adına. Peki cildimizdeki yanıklara karşı, evet, neler yapabiliriz? Sizin önerileriniz neler olabilir?
0: Orta derecede yanık geliştiyse o kişi serin bir yerde, yine cildi serin tutacak ıslak bezler üzerine konaraktan cildini sakinleştirmeli. Ama tabii ki nemlendirici kremler de, hı hı, hani hem koruyucu olarak hem yanıklarda kullanılıyor da açılan bir yara oluşmuşsa ve su toplamışsa mutlaka bunlar için sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırması gerekiyor. Hatta ciddi ilerlemiş yanıklar ciddi enfeksiyonlara da sebep olduğu için beraberinde antibiyotik tedavisi, koruyucu tedavi de gerektirebilir. Hatta hastaneye yatış gerektiren ilerlemiş yanıklar da olabilir. Bizim yani burada aslında bahsettiğimiz hafif yanıklar yani.
1: Demek şöyle demek gerekirse aslında, hı hı, yaz bizim için keyif getirecekken, hı hı, bu arada külfete dönüşebilir bunlarla, hı hı, birlikte. Tabii ki bize derinin ne kadar derece yanık olduğuna da bağlı. Güneşlenelim derken, hı hı, zevk yerine bize farklı, hı hı, şekilde dönebilir. O zaman dikkat etmek gerektiğini sevgili, hı hı, dinleyicilerimize iletmiş olalım. Peki gözlerimize zararı var mıdır güneş, hı hı, ışınlarının?
0: Mutlaka katarak yapma riski var. O yüzden özellikle güneş gözlüğü kullanmak, mümkünse ultraviyole filtresi olan camlar tercih etmek.
1: Hatta tabii bizim sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinleyen dinleyicilerimize, hı-hı, bunları söylüyoruz. Biz daha uygun, bütçemize uygun gözlükler temin edelim ve korunalım derken, hı-hı, bu arada farklı şeylere de maruz kalabiliriz. Tabii. Bunu tabii.

0: izah etmemiz gerekirse tabii. Sizler neler tavsiye edersiniz?
1: Şimdi günümüzde özellikle de bu atmosfer tabakasındaki hasarların meydana getirdiği sorunlarla karşılaştığımız düşünülürse haliyle yani kışın dahi gözümüzü güneş ışınlarından korumamız gerektiği açıkça ortada.
0: Tabii böyle yani dolaşan tipler görürsek
1: yadırgamayalım
0: evet. Çünkü bunları doktorlar tavsiye ettiğine evet. göre doğrusu buymuş. Evet.
1: Yani dolayısıyla artık siz yazın ne kadar dikkat edeceğimizi oradan hesaplamamız gerek.
0: Bırakın artık neler yapılması gerekiyor bakalım. Biz son olarak sormamız gereken sorularımızı biraz önce ilettik ama toparlamamız gereken yaz mevsiminde karşılaşacağımız sağlık sorunlarından bahsetmiştik ve çözümlerinden de bahsettik. Tavsiyeleriniz neler olabilir?
1: Ben de zaten özellikle o konu üzerinde de durmayı
0: özet olarak söylemem.
1: Size rica edecektim. Çünkü yaz ishallerinden de bahsederken orada ishal olduğumuz zaman ne gibi tedbirler almamız gerektiği hususunda üzerinde durmamıştık. Evet.
0: Buyurun.
1: Özellikle bu kişilerin bol sıvı gıda alması gerektiğini söyledik ama yağsız makarna, işte pirinç yağsız gene pirinç pilavı veya haşlanmış patates, haşlanmış yağsız etler, haşlanmış tavuk etleri yiyebilir bu kişi. Kişilerde işte ishal oldu. Halk arasında çünkü geliyorlar, suyu az verdim ki az gitsin dışarı çıkmasın falan diye böyle bir espri var yani. Halbuki tam tersi, bol sulu gıdalar, sıvı gıdalar alması veya böyle patates gibi işte pirinç lapası gibi nişastalı şeyleri de vermeme gibi halkımızda yanlış böyle düşünceler, alışkanlıklar var.
0: Bilinçsizce değil, evet, bilinçlendirilerek yapılması gerekiyor o zaman.
1: Evet. Özellikle de sıvı elektrolit dengesini sağlamak için çok basit bir tarif verebiliriz. 1 litre kaynatılmış soğutulmuş suya 1 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı sofra tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat koyarak kişiye mümkün olan sıklıkla bunun verilmesi de vücudumuzdan kaybolan bu sıvının elektrolitin yerine konmasını ve kişinin kendisini daha çabuk toparlamasında yardımcı olacaktır.
0: Büyük bir faydası olacaktır eminim. Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, bizi aydınlattığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz umarım faydalanmışlardır. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Aile bağlarında hazır güneşten ve sıcaktan söz etmişken sizlere buz gibi soğuk bir şerbet tarifi vermeden geçmek olmaz sevgili dinleyiciler. Dilerseniz şimdi ilk önce şerbetin kültürümüzdeki yerinden biraz bahsedelim ve daha sonra kısa bir şerbet tarifini sizlere sunmaya gayret edelim. Ne dersiniz?

Rengarenk şerbetleri sunacağız size bugün. Buz kalıplarıyla soğutulmuş, rengiyle göz alan, kokusuyla içinizi açan bir bardak şerbeti. Özel bardaklarda, alımlı sinilerde sunan Osmanlı'nın göz zevkine olduğu kadar lezzete de verdiği öneme birlikte tanık olalım istiyoruz.

Damak zevkine düşkün olan Osmanlı halkı yemeklerinde gösterdiği titizliği ve seçiciliği içeceklerinde de gösterir. Her evde mutlaka şerbet hazırlanır. Hali vakti yerinde olanların konaklarında senelik şerbeti hazırlayan hizmetliler bulunur. Suya bal, şeker, limon ve portakal suyu katılarak şerbet yapılır. Hazırlanan bu şerbet özleri kristal sürahilerde saklanır. Bir bardak suya bunlardan bir iki kaşık karıştıran ev sahibesi en nefis içeceği hazırlamış olur. Şerbetin lezzetini artırmak için misk, amber, sarı sabır gibi kokulu maddeler de karıştırılır. Osmanlı'nın vazgeçilmez meşrubatı olan şerbetlerin imalatı için sarayda gülhane tabir edilen özel bir bölüm ayrılır. Günün her saatinde serinletici olarak içilen şerbetler yemeklerin yanında da ikram edilir. Ramazan sofralarında karanfilli şerbetin pek hususi bir yeri bulunur. Doğumlardan sonra ziyarete gelenlere de şerbet sunulur. Söz kesme, nişan ve düğünde yemeklerin yanında mutlaka şerbet içilir. Hatta çoğu yerde söz kesme merasimine konuklar da davet edilirken şerbet içmeye buyurun diye çağrılırlardı. Böylesi hayırlı işlere tatlı başlanır ki sonrası da öyle tatlı devam etsin. Yaz aylarında şekerlemeci dükkanlarında mutlaka soğuk şerbetler satılır. Şekerlemecilerin raflarında duran cam şerbetlikler içindeki rengarenk şerbetler içlerindeki buzlarla harika görünürler. Bir de seyyar şerbetçiler bellerine doladıkları bardaklarıyla sokak aralarında dolaşır. Kimi şerbet var şerbet, buz gibi buz, 32 dişe keman çaldırır diye bağırır, kimi de sadece bardaklarını şakırdatmakla yetinirdi. Yemek dışında kışın tarçın şerbeti sıcak olarak verilir, yazın koruk ve bal şerbeti sunulurdu. Nar şerbeti ikramı kibarlıktan addedilirdi. Balla ve sirkeyle yapılan sirkencibin şerbeti hem susuzluğu giderir hem de hastalıklara şifa olurdu. Şerbet deyince Kadir Ağa'dan bahsetmeden geçmek olmaz tabii ki. İzmir'in meşhur şerbetçisi Kadir Ağa mesleğinin inceliklerini babasından öğrenir. Kiraz ve karpuz haricindeki bütün meyvelerden nefis şerbetler yapan Kadir Ağa'nın yaşadığı yıllarda İstanbul'da bile onun kadar çeşitli şerbet hazırlayan usta bulunmaz. İzmir'de şerbet fiyatları bir metelikten yarım meteliğe indirilince bu işe kızan Kadir Ağa tasını tarağını toplayıp İstanbul'a yerleşir. Bir gün sirkecide büyük bir kalabalığa rastlar. Bunlar Yunan sınırına gönderilen askerlerdir. Birden yakındaki mola taşına bir hoca çıkar ve askerler için orada bulunan herkesi duygulandırıp ağlatan bir dua eder. Birkaç gün sonra Mısır çarşısında o hoca efendiyi göğsünde bir nişanla görür. Yaptığı duadan sonra padişah tarafından bu nişanın gönderildiğini öğrenince kararını verir. Cepheye giden askerlere ve Yıldız Hastanesi'ne yaralı olarak getirilen hastalara hayır olarak şerbet yapıp dağıtacaktır. Kadir Ağa takım taklavatını hazırlar, şerbet alayını süsleyip Tahtakale'den Yıldız'a gelir. Dileği Sultan Hazretlerine iletilir. Gazilere portakal şerbeti dağıtacaktır. Sultan Hamid de bu alayı görmek ister. Kadir Ağa ve ekibi padişahın bulunduğu pencerenin önünden geçerler. Hastanedeki doktorların da çok kaliteli ve çok güzel bulduğu şerbetler tam 5 ay boyunca her cuma günü 1280 bardak olmak üzere gazileri serinletir,

Kadir Ağa ise bir madalya ve bir nişanla taltif edilir. Muradına eren şerbet ustası son nefesine kadar bu nişanı göğsünde taşır. İstanbul'a gelen yabancı seyyahlar Türklerin yaptığı şerbet çeşitleri ve lezzetleri karşısında hayranlıklarını gizleyememişler ve bol bol ifade etmişlerdir. ...1960'lı yıllara gelindiğinde ise geleneğimizdeki ve hayat tarzımızdaki pek çok güzel şey gibi şerbetçiliğimizde de meşrubat sanayi karşısında teslim bayrağını çeker. Batılıların icadı asitli, katkı maddeli, sağlığa zararlı içeceklerin müptelası olduğumuzdan beri damak tadımızdaki milli renk ve lezzeti de kaybettik efendim. Artık yeni nesil kendimize mahsus bu lezzet ve zevklere bir yabancı edasıyla yaklaşıyor ne yazık ki. Sanırız iş yine annelere düşüyor. Maharetli eller mutfaklarımızı kendi boyalarıyla boyamalı. Gelecek nesillerin selameti için gayretiniz bol olsun efendim diyerek hazırlaması çok kolay olan nar şerbetinin tarifini sizlere sunmaya çalışalım efendim. Malzemeler: 2 kilogram nar, 2 su bardağı su, 1 kilogram şeker, 1 ya da 2 adet limon suyu. Hazırlanışıysa narlar temizlenir, bir tencereye konulur ve üzerine su ilave edilip kaynatılır. Kaynatılan nar taneleri tel süzgeçten ezilerek geçirilir, nar suyuna şeker ilave edilerek tekrar kaynatılır. Ve bu esnada yarım limonun suyu da bu karışıma ilave edilir. Afiyet olsun efendim.

15. yüzyılda yaşayan Hatipoğlu Muhammed'in Ferahnamesindeki bir tarifnameyi sizlerle paylaşmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Ebu Ali adlı bir kişi şöyle naklediyor. Basra şehrinde bir vali olduğunu söylediler. Görmek ve ziyaret edip duasını almak niyetiyle Basra'ya gittim. Gördüğüm bazı kimselere de valinin yerini sordum. Az önce mezarlık tarafına çıktı dediler. Arkasından gittim. Beni görünce aceleyle mezarlığın mescidine girdi ve kapısını kapadı. Ben de merak edip kulağımı kapıya dayadım ve şöyle niyaz ettiğini işittim. İlahi, seni arzulayanlar halktan, şöhretten, gösterişten kaçtılar. Sırf sana rağbet ettiler. Sana müştak olanlar halktan ayrı durmuşlar. Tenhalarda seni zikretmişler. Bana da senden başkası gerekmez diyordu. Ben de kendisine bir hizmette bulunmak istediğimi söyledikten sonra size biraz tatlı getirsem yer misiniz efendim diye sordum. O da bana sen bilirsin dedi. Döndüm ve halis şekerden mamul edilmiş makbul bir tatlı getirdim. Sunmuş olduğum tatlıyı görünce bana ben senden böyle bir tatlı istemedim ki dedi. Ben de peki ya sizin istediğiniz nasıl bir tatlıdır efendim diye sordum.

İçini çekerek bana şöyle cevap verdi. İtaat ve ibadet hurmasını alır, içinden kibirlilik çekirdeğini çıkarır, kulluk ve hizmet unuyla karıştırırsın. Ayrıca bela ve mihnet yağına rıza ve teslimiyet zaferanını katar, tevazu ve meskenet tenceresine hepsini birlikte koyar, üzerlerine safa balını dökersin. Altına iştiyak ateşini yakar, ihtiyat kepçesiyle ağır ağır karıştırıp pişirdikten sonra şükür tabağına koyarak önüme getirirsin. İşte benim istediğim tatlı çeşidi buydu diye ifade buyurdular. Her kim de bu zikrettiğim tatlıdan 3 lokma yerse göğsüne şifa, gönlüne nur olur, canına rahatlık gelir diye de ekledi. Efendim, her şey zıttıyla kaimdir. Gece olmazsa gündüz, soğuk olmazsa sıcak, kötü olmazsa iyi, açlık olmazsa tokluk, susuzluk olmazsa suyun değeri bilinmez. Hastalık da olmazsa sağlığın ne büyük nimet olduğu asla anlaşılmaz. Sağlık, sağlam insanların başında öyle bir taçtır ki, onu sadece bundan mahrum olanlar görür, sözü ünlüdür. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu muhteşem beyt yaklaşık 400 yıl önce söylenmiş ve bu sözlerin sahibi ise dünya tarihinde en büyük devletlerden ve en geniş topraklardan birine hükmetmiş olan muhteşem Süleyman'dır. Bu sözler dünyada hiçbir servet ve devletin sağlık kadar değerli olmadığını belirtir. Ömür boyu sağlık ve refah içinde yaşayanlar sahip oldukları nimetin değerini bilemezler. Tıpkı deryada yüzüp de denizin farkında olamayan balıklar her an doya doya havayı teneffüs edip de etrafındaki atmosferi göremeyen insanlar gibi. Bilindiği üzere hangi yerimiz ağrısa vücudumuzun en önemli organının o olduğunu zannederiz. Hastalık, şükrünü gereği gibi yerine getiremediğimiz nimetlerin farkına varmamıza yardımcı olmasıdır. Ayrıca hastalıklar da derece derecedir. Herkes kendisinden daha kötü durumda olanı gördüğünde haline şükretmelidir. Sevgili dinleyiciler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler Aile Bağları ekibi olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın. Esen kalın efendim.

0: Beyefendi, az önce yere tükürdünüz. Hem de birkaç kere. Kusura bakmayın lütfen ama son derece yanlış olan bu davranışınızdan dolayı sizi uyarmak zorundayım.
1: Ben normalde ben de tükürmem ama biraz hastayım şu günlerde.
0: Bakınız bu çok daha vahim. Yere tükürmek en başta kul hakkına girer. Tükürüğünüzle mikrop yayarsınız ve başkalarının da hastalanmasına sebebiyet verirsiniz. Sağlık açısından da tehlikelidir. Çünkü tükürük enfeksiyonel hastalıklar taşır. İnsan edebine yakışmaz, ayıptır. Dinimizce uygun değildir. Çünkü dinimizde

0: Temizlik imandandır. Adab-ı muhaşerete aykırıdır. Toplumca kabul edilemeyecek bir davranıştır. Daha sayayım mı?
1: Çok çok özür dilerim beyefendi. Hakikaten haklısınız. Ama işte pek çok kişi yerlere tükürünce normal bir şeymiş gibi geliyor bize de.
0: Dedelerimiz, hatta sizin dedeniz de muhtemelen çift mendil taşırlardı. Birisi abdest alınca kurulanmak için,

0: Ben babamın hiç yere tükürdüğünü görmedim. Demek ki atalarımız bizden daha hassaslı temizlik hususunda.
1: Fatih Sultan Mehmet vasiyetnamesinde İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin edildi. Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezer. Sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yerliye 20'şer akçe alsınlar buyurmuştur.
0: Yani sırf tükürülen yere kireç tozu ve kömür külü dökmek için memur mu tayin etmiş Fatih? Allah Allah. Bir daha mı tövbe? Billahi tövbe. Nereye gitti bu adam ya? Hay Allah, çok ayıp oldu.
2: Zamanıdır.

0: Allah.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Nasihatler.

Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası Çelebi Mehmed'in devlet otoritesini temininden sonra kendisi de manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek Tercüman 1001 Temel Eser serisinde yayınlanır. Bu öğütlere gönül kulağını açık tutmanız dileğiyle.

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigar olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul! Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir mal

saklıları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul, bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil. Ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul! Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda 1 ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmakta o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani

namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak. Ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişi de büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazuyu gözetince Allah makamını yüceltir.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun. Ey oğul, şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme, adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin, adalet bulursun. Ey oğul, çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul, yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir.

İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa, senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen, o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse, senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasası ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu iki yüzlülük nişanıdır. İki yüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul, insanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol. İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul, iyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yel ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan, ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen, hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak, hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse, sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut, yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse hem insanların katında hem de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman iman var, o iyi işlerin hepsi de olur. Ey oğul, bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine sayma. Bilgisiz ve marifetsiz kişiyle arkadaş olup birlikte oturma. Hele kendini alim sayan bilgisiz cahil ile. Bilgisizle ve cahille sohbet etme. İyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır. Aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler.

Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca Susam ve Şırlağan adı unutuldu, Gül ve Menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur, her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul, iyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip, benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek, ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin. Zarar verici olmak iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul! Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama. Kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür. Başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan kişi Ey oğul, bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, iki kişinin görüşü de

bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının arttığını görürse tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul, iyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan, bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul, sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme. Yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle. Arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve konuşmasını bilen odur ki konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama. Ta ki sözün zayıf olmasın, aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle. Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul, birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın.

o zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki, yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Ey oğul, nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Demişlerdir ki, susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağ yürürken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da, ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile, ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul! Ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün, kendi kendini övme. Ey ciğer köşem, gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur. Bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, İkisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerekir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Dile gelen mektuplar.

kaleye dönmüş ve Hasan Kale'ye bağlı Alvar Köyü halkı isteği üzerine oraya yerleşmiştir. Yine bölge halkının isteği üzerine müftülük vazifesini de yürütmüştür. Halk arasında Alvar İmamı ve Efe Hazretleri unvanıyla tanınır. Bir Nakşibendi Halidi Şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşatla meşgul olmuştur. Alvarlı Efe Hazretlerinin divanı son asrın en güzel divanlarındandır. Şiirleri vefatından sonra Hülasatül Hakaik adıyla neşredilmiştir. 12 Mart 1956'da vefat etmiş ve cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiştir. Alvarlı Efe Hazretlerinin Arslan Bey'e muhabbetini bildirmek için yazdığı mektup şu şekildedir.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah iki canda bize ve size rahmet etsin. Gönlü geniş, sohbete düşkün, merhametli, şerefiyle gönlü hoş eden Arslan Bey. İki cihanda elinden tutan Hazreti Allah ola. Bu imtihan ve mihnetli dünyada ve özellikle bu macerada Mevla senden razı olsun. Annen ve baban Mevla'dan rahmet bulsun. Dünya baştan başa kahır nehrinden tulumba olmuş. Hemen aman öyle bir endişeyi bırak. Sade, güzel olarak. Sade görmek ehibbanının yüzünü, ıydı ekber olur canıma minnet, seyreylemek bir hidayetli gözünü, bir cenneti candır olur muhabbet. İkmal olmaz bu dünyanın noksanı, hak eyledi Rüstem gibi insanı, kim ki buldu dilde nuri irfanı, bu dar-ı fenaya verir mi kıymet? Bir tulumba kurmuş bu devri zaman, bizim tulumbaya verir mi eman? Gel var ise dilde bir kamil iman, buldun her düsera baki şerafet. Hayat-ı alemden eller üzülmüş, devri felek, kecrev burçlar bozulmuş, bahri bela dalgaları tüzülmüş, enhar-ı kahirde olur mu hayat? Eğer merhameti Mevla erişe, peygamberin şefaati erişe, tamiri dünyaya düşme teşvişe, lütfiya vallahi gariptir memat. Allah izin verirse görüşmek üzere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 24. cüz. Mümin suresi 1. ayetten 40. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını bildirdi. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etti. ABD ve İran'a çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump şöyle devam etti. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda Amerikan donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda Trump, İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini belirterek, birçok başkan İran'la barış yapmaya çalıştı ve benden önce hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri ilk kez gerçek barışı sağlamalarına yardımcı olabilecek bir başkan buldular değerlendirmesine bulundu.

Trump 19 Haziran'da anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, mayınların temizlenerek petrolün hem bölge hem de dünya için tekrar akmaya başlayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Erakçı, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı. Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Erakçı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasına varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek, insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen, adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir, dedi. Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ettiklerini ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü. Yediot Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi. Gazeteye konuşan İsrail yetkililer, İran'la sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti. Sanayi Üretim Endeksi Nisan'da aylık bazda %3.7, yıllık bazda %6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 yükseldi. Böylece endeks yıllık bazda son 8 ayın en yüksek artışını sergiledi. Endeks son olarak Ağustos 2025'te %7.1 artmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre %2.8 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %6.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.8 artış gösterdi. Arındırılmamış

Sanayi Üretim Endeksinde de yıllık bazda %9.7 artış hesaplandı. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık

0: 3 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi. Missouri eyaleti karayolu devresi tarafından yapılan açıklamada Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı. Açıklamada uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının Hayber Pahtunva eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Hayber Pahtunva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhidin faziletinden bahsedeceğiz. Daha sonra kelime-i tevhidin faziletini bitirdikten sonra ilave olarak rasullerle alakalı konularda başka kitaplardan da istifade edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biasetinin umumiyeti, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrul halk olması ve peygamberliğin mükteseb olmaması, Allah-u Teala'nın istediğine vermesi gibi bu konulardan bahsedeceğiz. Tabi bir önceki dersimizde bahsettiğimiz konu kelime-i tevhidin manalarıydı. Yani kelime-i tevhidin içermiş olduğu itikadi manalardı. Bunlar kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye iki cümleden oluşmaktaydı. Birinci cümlesi la ilahe illallah da iki mana elde etmiştik. Allah-u Teala'nın kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve Allah-u Teala dışındaki her şeyin Allah-u Teala'ya muhtaç olması diye iki manadan bahsetmiştik. Tabi bu iki mana komple toplam 50 itikadi bilgiyi içeriyor diye söylemiştik. Daha sonra Muhammedun Resulullah cümlesi ise 16 itikadi manayı içerdiğini bildirmiştik. Toplam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid bu iki cümle demiştik ki 66 itikadi manayı içermektedir diye söylemiştik. Tabii daha sonra Musannif Hazretleri burada açıklama yaparken dedi ki bundan dolayı, yani umulur ki bundan dolayı Allah-u Teala kişinin kalbindeki imanı ortaya çıkarmasından dolayı, yani kalbindeki o itikadi bilgilere bu kelime-i tevhidi tercüme delil kılmıştır diye Musannif Hazretleri bildirmişti. Daha sonra da demişti ki işte kalpteki İslam diye bahsetmişti. İslam'la iman eş anlamlı mı yoksa farklı manadalar mı, buna girmiştik. Demiştik ki

Bazılarına göre iman ve İslam aynı manadadırlar. Her ikisi de aynı anlama kullanılır diye söylemiştik. Daha sonra dedik ki ama ehli sünnetin yanında racih olan görüş, yani tutulan görüş, muhtemet görüş, ikisinin manalarının farklı olması. İmanın kalpteki tasdiği belirtmesi, yani kalpteki bulunan tasdiğe iman kelimesinin kullanılması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik etmeye iman denilir. Ancak kişinin yapmış olduğu zahiri ibadetler, namaz, oruç, zekat gibi İslam'ın hükümlerini zahiren yapmış olduğu, tabi sadece bedeni değil, ibadetleri yapmasına ise İslam denilir demiştik. Daha sonra şunu da bildirmiştik. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet, bu her ikisi, kişi İslam'a girmek için bunu zikredeceği zaman demiştik ki kesinlikle her iki cüz'ünü de, her iki cümleyi de zikretmesi gerekir. Sadece la ilahe illallah veya sadece Muhammedur Resulullah'ı zikretmekle İslam'a girmez. Hatta Musannif Hazretleri burada bir nükteden bahsetmişti. Demişti ki işte biz bu kelime-i tevhide damir döndürürken tekil damir döndürdük. Normalde bunlar iki kelimedir. Yani ikil veya çoğul damir döndürmemiz gerekirken tekil dönderdik. Bunun nedeni ise şudur. Bu iki kelime artık o kadar birbirine bağlı iki kelime oldu ki birbirinden ayrılmayan tek bir kelime gibi oldular. Ve kişi İslam'a gireceği zaman kesinlikle bu ikisini zikretmesi gerekir diye böyle bir nükteye de değinmişti. Tabi buradan sonra İslam'a girmek için kelime-i tevhidin veya kelime-i şehadetin zikredilmesi gerektiğini zikrettik ama burada bir hilaftan bahsetmiştik. Yani kelime-i şehadetin İslam'a girmek için kelime-i şehadetin zikredilmesi kimler için böyledir diye söyledik. Daha yeni İslam'a girecek olan kişi için kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylemesi gerekir. Çünkü bir kişi kafir de olsa eğer kelime-i şehadeti söylemeden kalben Allah-u Teala'nın hükümlerini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik ederse, kelime-i şehadeti söylemezse bu Allah katında mümindir. Ama biz kalbini bilmeyiz. Dünyadayken ona Müslümanlara uygulanan hükümler uygulanmaz demiştik. Bunlar da Müslümanların gömüldüğü kabristana gömülmezler. Cenaze namazları kılınmaz. Çünkü bize delil olan, zahiri olan şehadet kelimesidir. Biz Müslüman olup olmadığını öyle biliriz, bilebiliriz. Dolayısıyla kelime-i şehadeti söylemek, kelime-i şehadeti zikretmek, İslam'a girecek bir kişinin kelime-i şehadeti zikretmesi sadece dünyevi hükümlerin kendisine uygulanması için şarttır. Bizim yanımıza, yani Müslümanlar ona Müslüman muamelesi yapabilmesi için şarttır. Yoksa kalbinde tasdik bulunduğu müddetçe her ne kadar kelime-i şehadeti söylemese de tabi inatkar olmamak kaydıyla. Eğer her ne kadar kalbinde tasdik bulunsa da eğer inadından dolayı bunu söylemezse bu da kalbindekine zıt olmuş olur. Bu da sıkıntı olur. Onun için kalbinde Allah-u Teala'yı tasdik ettiği müddetçe dil ile kelime-i şehadeti zikretmediği zaman biz diyoruz ki sadece ona dini, yani Müslüman hükümleri uygulanmaz, Müslümanların kabristanına gömülmez ve cenaze namazı kılınmaz. Sadece dünyevi hükümlerin uygulanması için şarttır kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Tabi bu kafir olup daha sonra İslam'a girecekler için böyleydi. Yoksa Müslümanların çocukları, Müslüman bir beldede yetişen, Müslüman ailede meydana gelen çocuklarda her ne kadar kelime-i şehadeti zikretmeseler de biz onlarda İslam'a zıt bir durum görmediğimiz müddetçe onların İslam'ını veya imanını nefyedemeyiz. Onun için kelime-i şehadeti zikredip İslam'a girmek, yani İslam'a girmesi için, dünyevi hükümlerin uygulanması için kelime-i şehadetin şart olması, dediğim gibi sadece kafir asli olup daha sonradan İslam'a giren kişiler içindir. Ha, tabii demin de belirttiğimiz gibi bu kişi kalben tasdik edip kelime-i şehadeti inat olmaksızın söylemezse de bizim yanımızda dünyevi hükümler uygulanmaz ama kalbinde tasdik bulunduğu müddetçe Allah katında mümindir demiştik. Bugün de konuyla bağlantılı olarak kelime-i tevhidin faziletinden bahsedeceğiz. Çünkü önceki dersimizde bahsettiğimiz konu kelime-i tevhidin içermiş olduğu itikadi manalardı, itikadi bilgilerdi. Ehli sünnetin benimsemiş olduğu, bildirmiş olduğu bütün itikadi bilgileri içermekteydi. Bunu bildirmiştik. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak bu bağlamda

Musannif Hazretleri aynı şekilde kelime-i tevhidin faziletinden de bahsetti. Dedi ki kad hatemel müellif, tabi şarih bunu söylüyor. Yani bu kitabın bir matini var, metnini yazan İmam Senüsi Hazretleri diye bunu en başta da bildirmiştik. Bunu şerh eden de İmam Marigni, İbrahim el-Marigni Hazretleri. İbrahim el-Marigni Hazretleri diyor ki kad hatemel müellif, yani müellif İmam Senüsi Hazretleri bu kitabın sonunda zikretti. Mesaile hâzihil akide, yani bu akaid meselelerini bit tahrid ala zikril heyleleti tilaveten ve telkinen fi cemi'il halatil merdiye, yani bütün güzel haletlerde insanın müsait olduğu bütün durumlarda la ilahe illallah'ı zikretmesini teşvik ederekten Musannif Hazretleri bu son bölümde, yani kişinin la ilahe illallah'ı sürekli zikretmesi gerektiğini teşvik etti. Niye? Likey yenale ezzakir el makamatil aliyye vel mevahibel leduniyye vel esrarar rabbaniyye. Ki kişi bu la ilahe illallah zikrini yaptığı müddetçe Allah-u Teala tarafından ona lütuflar, ihsanlar ve sırlar, esrarlar verilsin diye. Ve Musannif Hazretleri, yani matin, metni yazan şöyle buyurdu. Fa'alel akil, yani el mümin, mümin kişiye lazımdır. En yukfira min zikriha. La ilahe illallah zikrini çokça yapması, ba'de en yatbide lafzaha, ki lafzını tam dapt altına aldıktan sonra, yani lafzını güzel bir şekilde söyleyebildikten sonra çokça bunu zikretmesi lazım. Bir de aynı şekilde manasını bildikten sonra, ve ba'de en ya'rife manaha velev icmalen, İcmali dahi olsa bunun manasını bildikten sonra mümin kişinin bu la ilahe illallah zikrini çokça söylemesi lazım olduğunu Musannif Hazretleri burada bildirdi. Tabi icmalenden maksat şu: la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Deminden de söylediğimiz üzere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın tafsili olan manası 66 tane itikadi bilgiyi barındırmasıydı. İcmali olarak manası ise şudur: Allah-u Teala kendisinden başka hiç kimseye ihtiyaç duymaması ve Allah-u Teala dışında bütün her şeyin Allah-u Teala'ya ihtiyaç duyması. İcmali manası budur. Kişi la ilahe illallah zikrini yaparken, yani bu zikri çokça yaparken bu icmali manayı da bilirse bu zikrin kemalatından olmuş olur. Sevabı için şart değildir. Sevabı için şart olan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manasını bilmek. Tabi kemalatı için, daha çok kemal olması için şart ise, daha çok güzel olması için, sevabın üzerine ekstra ziyade olması için ise, bunun için gerekli olan ise manasını icmali olarak bilmesi. Ve akallul ikfer minhu indel fukaha. Tabi burada Musannif Hazretleri diğer kitaplardan da, diğer ulemanın görüşünü de bu zikir hakkında belli sayılar zikretmiş. Yani alimlerden gelen rivayetlere göre bu zikrin belli sayılarda yapılması gerektiğini, yani iksardan maksadın ne olduğunu, hani biraz önce de söyledik ya, Musannif Hazretleri bu zikrin çokça yapılmasını tavsiye etti. Peki çokça yapılmaktan maksat ne kadardır diye, demiş ki bazıları bir gün içinde 300 defa yapılması diye bazı alimlerden böyle rivayet geldiğini bildirmiş. Tabi yine aynı şekilde Musannif Hazretleri kitabında şunu da, bu zikirle alakalı hadislerde geçen faziletleri de zikretti. فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ اِمَامُنَا مَالِكْ فِي الْمُوَطَّى Muvatta adlı kitabında İmam Malik rahimehullah bu zikirle alakalı hadiste bir takım hadisler zikretti. Bu hadislerden bir tanesi şu: Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: اَفْتَلُ مَا قُلْتُهُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Ben ve benden önceki peygamberlerin zikretmiş olduğu en eftal zikir la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh zikridir diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte buyurdu. Yine kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah'ın manalarından, yani faziletlerinden hadiste geçen ve minha ma ruviye min kavlihi aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yine rivayet etmiş olduğu şu hadistir: men kale la ilahe

ilahe illallah, kim ki la ilahe illallah derse ve metteha ve uzatırsa, hedemet lehu erbaate alafi zembin minel kebair, günah yani büyük günahlarından 4000 günahı silinir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine böyle bir hadis-i şerif nakletmişler. Kalu ya Resulallah, dediler ki ya Resulallah, fe innem yekun lehu şey'un minel kebair. Peki bu zikri yaptığımızda 4000 büyük günah siliniyor ama kişinin büyük günahı yoksa ne olacak? Kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Yuferu li ehlihi ve li ciranihi, ailesi ve komşularına mağfiret edilir o zaman diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Ve minha, yine kelime-i tevhidin, la ilahe illallah'ın faziletlerinden bir tanesi, ma thebete anhu aleyhissalatu vesselam ennehu kale, Efendimiz aleyhissalatu vesselam la ilahe illallah hakkında şöyle buyurmuştur. İza kalel abdu la ilahe illallah, bir kul la ilahe illallah dediği zaman, etet ala sahifetihi felâ temurru ala hatiyetin illa mahatha, yani o la ilahe illallah onun amel sayfasına uğrar ve o amel sayfasında hiçbir günahın yanından geçmez ki bütün hepsini siler o amel defterine yazılmış olanların. Hatta tecide haseneten mithleha feteclisu ila cembiha. Ta ki kendisi gibi yüksek dereceli bir sevap bulana kadar, onun yanına ulaşana kadar amel defterlerindeki bütün günahları siler, kendisi konumunda bir sevap varsa onun yanında durur buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine ve minha kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, yine faziletlerinden biri, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehelel cenne, kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Musannif Hazretleri burayı, bu hadisi şöyle şerh etti. Ve hâzel hadîthu, bu son okuduğumuz hadis, mahmulun alâ men yestetî'un nutka, yani konuşabilmeye dili, konuşabilmeye gücü yeten kimse için böyledir. Hani aklımıza şöyle bir soru gelmesin. Peki adamın dili yoksa, zikredemiyorsa, yani lisanıyla bir şeyler söyleyemiyorsa, zikir yapamıyorsa, bu özürlüdür. Bu ne olacak? Bu dili olup da konuşabilen için böyledir. Yani konuşamayan için ise aynı şekilde kalbinden geçirmesi, kalbinde onun bulunması diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini böyle yorumladı. Yine diğer kelime-i tevhidin faziletlerinden bir tanesi, ve minhu kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine şu hadis-i şerifidir. Men mâte ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dehelel cennete. Kim ki ölürse ve kalbinde Allah-u Teala'nın tek olduğunu, tek ilahın Allah-u Teala olduğunu bilerek ölürse, dehelel cennete, cennete girer. Tabi bu bir önceki hadisi de aynı şekilde şerh etmiş oldu. Yani sadece söyleyerek ölen değil, aynı şekilde kalbinde iman bulunup Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kabul ederek ölen de aynı şekilde cennete girer buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve hâzel hadis mahmûlun alâ men lâ yestetî'un nutka. Bu hadis de nutka, yani diliyle yapmaya güç yetiremeyenlere hamledilmiş. Hani bir an, biraz önce zikrettiği hadiste dedi ki kim ki son kelamı, yani dili olup da son kelamı la ilahe illallah olursa demişti. Onun için orada bir akla bir soru gelmesin. Yani dili olmayıp da kalbinde la ilahe illallah olan kişi ne olacak? Böyle bir soru gelmesin diye diğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadis-i şerifini de getirdi. Ve her iki tarafında cevabını böylece vermiş oldu. Yine ve minha kavluhu aleyhissalatu vesselam, kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah zikrinin faziletlerinden bir tanesi, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yine rivayet yani Efendimiz'den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Men dehelel kabre bila ilahe illallah, kim ki kabre la ilahe illallah ile girerse, hallesehullahu minennar, Allah-u Teala onu ateşten kurtarır. Yani Allah Teala onu ateşten azat eder diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyurmuştur. Ve verede fi ba'dil âther, yine bazı asarlarda, yani rivayet edilen bazı eserlerde şöyle bir nakil gelmiştir. Enne men kâleha seb'ine elfe merra, kim ki bunu 70 bin defa yaparsa

Kânet lehu fidâen minennâr. O 70 bin defa la ilahe illallah demesi o kişinin azaptan, ateşten kurtuluşu, azadı olmuş olur diye buyuruldu. Yani eserlerde böyle rivayetlerin de olduğunu İmam İbrahim el-Mârıgnî Hazretleri Talül Büşra adlı kitabında nakletti. Ve hatta dedi ki وَقَدْ جَرَى عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا. Doğu ve batıda artık insanlar bil iftida minen nari bis seb'ine elfen istinaden lil eseril mezkur. Bu zikrettiğimiz esere dayanaraktan, yani oradan yola çıkaraktan, o eserin manasından yola çıkaraktan doğuda ve batıda bu 70 bin defa la ilahe illallah zikrini yapmak artık insanlar arasında yaygınlaştı ve insanlar çokça bunun üzerine amel etmeye başladıklarını söyledi. Tabi Musannif Hazretleri yine kelime-i tevhid hakkında, yani la ilahe illallah zikri hakkında şöyle devam etti. Ve mezaya kelimeti şehade, şehadet kelimesinin meziyetleri ve fadailuha faziletleri kâdet en la tuhsa, sayılmamaya yakın oldu. Yani o kadar çok meziyetleri ve o kadar çok faziletleri var ki yani bir dapt, bir sınır altına almak mümkün değil. Bunu söyledi. Ve min femme, bundan dolayı hussat bit te'lif min iddeti evcuhin. Dolayısıyla alimler kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetin hakkında birçok te'lifler oluşturdular. Onlar da min haythul maani, işte kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetin manaları hakkında. Vel i'rab, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin i'rabı hakkında. Vel fadail, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin faziletleri hakkında. Vel havasu, havasları, yani hassaları, ona özel durumlar, bu zikirlere özel durumlar nelerdir, bunlar hakkında. Tabi bunları min ulema-i şeriatı vel hakikati ve ulema-i tasavvuf ve teskiye, yani terbiye tasavvuf uleması, hakikat şeriat ulemasından almış oldukları, yani bu alimler bunlar hakkında kelime-i tevhidle kelime-i şehadet hakkında birçok meseleler yazdılar. Faziletlerini yazdılar, meziyetlerini yazdılar, i'rabını yazdılar, hükmünü yazdılar ve onlara özel meseleler yazdılar. Tabi bunlar dediğim gibi yani şera, fıkıhla bilinen, tasavvufla bilinen alimler kelime-i tevhidle kelime-i şehadet hakkında birçok önemi, fazileti, hükmü ve i'rabı hakkında birçok te'lifte bulundular. Tabi alimlerin bu konuda birçok te'lifte bulunup bu konuyla çok ilgilenmeleri bize gösteriyor ki kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin öneminin çok olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bir şeyin ehemmiyeti ne kadar fazlaysa alimler ona o kadar rağbet edip onun hakkında o kadar açıklamalar yapabilirler, yaparlar. Tabi Musannif Hazretleri yine kelime-i tevhidle alakalı bir tembihten bahsetti. Yani konu bitti ama konunun sonunda bu konuyla alakalı tembih olabilecek derecede şöyle bir konudan bahsetti. Dedi ki el efdal lil kafir, yani kafir bir kimse için faziletli olan, tabi ne zaman, izâ erâde duhûle fil İslam, eğer kafir bir kimse İslam'a girmek istiyorsa ve kelime-i şehadet getirecekse onun için en efdal olan en la yemuttel elfe min la, la derken onu uzatmaması, fi kelimeti tevhid. Yani kelime-i tevhidde la kelimesini uzatmaması İslam'a yeni girecek kafir olan biri için en eftalidir. Bel yaktasiru alel metti tabi'i, metti tabi'i üzerine kısa kesmesi onun hakkında en eftal olandır. Peki metti tabi'inin miktarı nedir? Ve huve miktarun nutku bi hareketeyni, iki hareke miktarı uzatmak. Kafir için, yani yeni İslam'a girecek bir kafir için en eftal olan budur. Niye peki onun için en eftal olan budur? لِيَنْتَقِلَ لِلْا۪يمَانِ فَوْرًا, çünkü direkt imana girsin diye, uzatmayla uğraşmasın, iki hareke miktarı uzatsın ve direkt imana girsin diye. بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ, müminin hilafına. Peki mümin için eftal olan ne? فَاِنَّ الْاَفْتَلَ لَهُ الْمَتُّ, onun için eftal olan uzatmasıdır. اَيْ اَزْزِيَادَ عَلَى الْمَتِّ الطَّبِيعِ, metti tabiinin üzerine uzatması. Yani metti tabiiden daha fazla uzatması. Tabi şu kaydı da İbrahim Mârıgnî Hazretleri özellikle zikrediyor. Uzatmasıdır ama illa en ye'murahu şeyhuhu bi tarikati.

feyettebi'uha. Eğer onun terbiyedeki, yani terbiyedeki şeyhi, üstazı ona farklı bir şekilde emretmişse, o nasıl emretmişse ona tabi olması gerekir. Tabi kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi zikrederken ne yapması lazım? Musannif Hazretleri onları da zikretti. Müstahdiran lima ihtevet aleyhi min akaidil iman. Bu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin içermiş olduğu itikadi manaları düşünmesi lazım. Tabi nasıl düşünecek? Tafsili olarak bütün hepsini düşünmesi gerekir mi? Tabi tafsili olarak bütün hepsini düşünüp aklından geçirirse bu çok kemalat olmuş olur. En güzeli budur. Ama yeterli olan, kamil olabilmesi için yeterli olan icmali bir şekilde düşünmesidir. O da biraz önce zikrettiğimiz şekilde, yani Allah-u Teala'nın hiç kimseye ihtiyaç duymaması ama Allah-u Teala dışındaki mahlukatın her şeyde Allah-u Teala'ya ihtiyaç duyması diye bunu düşünmesidir, mülahaza etmesidir. Tabii bunu mülahaza etmesi, icmali olarak düşünmesi, kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti zikrederken sevap alması için şart değildir. Yani sevap buna bağlı değildir. Sevabın bağlı olduğu yer, kelime-i tevhidde veya kelime-i şehadette, sevabın bağlı olduğu yer icmali olarak manasını bilmesidir. Hem kelime-i tevhidin hem de kelime-i şehadetin. Eğer bunları zikredecekse ve bunlardan sevap meydana gelmesini istiyorsa, zikretmeden önce bunların manasını bilmesi, bilmiyor ise öğrenmesi gerekir. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada şunu söyledi. وَلَا يُلَاحِذُ اِنْدِرَاجَ الْاَقَائِدْ ف۪ي ذَٰلِكَ وَهَذَا اَعْنِي اِسْتِحْتَارَ مَعْنَاهَا اِنْدَ الذِّكْرِ وَلَوْ اِجْمَالًا. Yani bütün itikadi manaları değil de icmali olarak aklında bulundurması yeterli. لَا تَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الْاِثَابَ. Peki sevap alması için bu şart mı? لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْاِثَابَ لِأَنَّهُ شَرْتُ كَمَالٍ. Sevap alması için bu şart değildir. Çünkü bu manasını düşünmesi, yani itikadi manaları içerdiğini ve deminki söylemiş olduğum icmali manayı düşünmesi şartu kemalin, yani bunun kemalatının şartıdır. Bi hilafi fehmi manaha kable zikri, yoksa zikretmeden önce manasını anlamasının hilafına, manasını bilmesinin hilafına. O ise fe innel isabete mutevakkifetun aleyhi. Bu yapmış olduğu zikirden sevap alabilmesi için zikretmeden önce manasını bilmesi şarttır. Ama sevap için içermiş olduğu manaları, itikadi manaları icmalen düşünmesi şart değildir. Sadece sevap alabilmesi için şart olan zikretmiş olduğu bu zikrin, kelime-i tevhidin veya kelime-i şehadetin zikirden önce manasını bilmesi, bilmiyor ise öğrenmesi. Ayrıca bütün itikadi manaları içerdiğini düşünmesi, icmali olarak da olsa düşünmesi bunun kemal şartıdır. Yoksa sevap için gerekli olan şart değildir. Tabi Musannif Hazretleri burada bu kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti zikrederken nasıl zikredecek? Buna da şöyle bir kayıt getirdi. Hatta temtezice ma ma'naha bilahmihi ve demihi. Ta ki, yani o kadar çok zikredecek ki bu zikir artık onun içiyle, yani iç dünyasıyla, kalbiyle kaim olacak. Orayla imtizaç edecek. Orayla karışacak, bir olacak artık. O derece zikredecek. Fe innehu, artık böyle zikrettikten sonra, bu hale geldikten sonra yara leha minel esrari vel acaib inşallahu teala ma la yedhulu tahta hasrin. Allah-u Teala'nın izniyle, lütfu ve keremiyle birçok sırlar ve birçok lütuf ve ihsana mazhar olacaktır. Tabi bunlardan bazıları nedir? Musannif Hazretleri bu sırlar nedir, yani mazhar olacağı sırlar, lütuflar? Safa el kalbi ve tecelliyat elleti teridu aleyhi minallahi teala. Yani Allah Teala tarafından gelen tecelliyat ve kalbin safi olmasıdır. Yani kişi artık bunları zikrettiği zaman, Musannif Hazretleri'nin belirttiği şekilde zikrettiğinde, ta ki artık böyle kalbinde bunlar kaim olduğunda, kalbiyle imtizaç ettiğinde artık Allah-u Teala tarafından ona sırlar, lütuf ve ihsan verilecektir. Tabi bu nedir? Kalbinin temiz olması ve Allah-u Teala tarafından gelen tecelliyatlardır. Tabi Musannif Hazretleri bu son tembihle de
kelime-i tevhid

0: tevhidin manasını, yani kelime-i tevhidin faziletlerini bitirmiş oldu. Bundan sonraki dersimizde bahsedeceğimiz konu ise tabi bu bağlamda peygamberlerle alakalı. Dersin başında da söylediğimiz gibi peygamberliğin kesbi olup olmadığı, yani kesbi olmadığı, kesinlikle Allah-u Teala'nın istediğine verdiği ve kainatın en hayırlısı kimin olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinin umumiyeti, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Necip Fazıl Kısakürek, ana teması insanın kainattaki yeri, iç alemin gizli duygu ve ihtirasları, madde ve ruh problemleri olan, genel anlamda manevi duyuşların işlendiği şiirleriyle, toplum yapısına dair isabetli tespitleri takdir görmüş, üstad ve şairlerin sultanı sıfatlarıyla tarihe geçmiştir.
4: 1905 yılının 25 Mayıs'ında İstanbul'da doğan, aslen Maraşlı bir ailenin ferdi olan Necip Fazıl'ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden emekli büyük babasının İstanbul Çemberlitaş'taki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleriyle Bahriye Mektebi'nde tamamladı. Lisedeki hocaları arasında dönemin ünlülerinden Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Akseki, İbrahim Aşki gibi isimler vardı.
3: 1924'te İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra gönderildiği Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu. Avrupa'da tahsil gören ilk öğrencilerden olan üstad, Paris'te geçen bohem günlerinden sonra Türkiye'ye dönüşünde Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1939-1943 yılları arasında Robert Koleji, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi,

0: Akademisi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hocalık yaptı. Sonraki yıllarında fikir ve sanat çalışmaları dışında başka bir işle meşgul olmadı.
1: Şairliğe ilk adımını 17 yaşındayken annesinin arzusuyla attı ve ilk şiirleri Yeni Mecmua'da yayımlandı. Milli Mecmua ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle kendinden söz ettirdikten sonra Paris dönüşü yayımladığı Örümcek Ağ ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları onu çok genç yaşta çağdaşı şairlerin en önüne çıkararak edebiyat çevrelerinde büyük bir hayranlık ve heyecan uyandırdı. Henüz 30 yaşına basmadan 1932'de çıkardığı yeni şiir kitabı Ben ve Ötesi ile en az öncekiler kadar takdir toplamayı sürdürdü ve şiirleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarında okutuldu. Onu edebiyata kilitleyen şairlik istidadından ziyade hayatına adadığı dava kimliğidir. Ve bir gün ardında bıraktıklarına bıyık altı gülerek şöyle diyecektir.
2: Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem diyecek yok mezar taşımı. Kendime ben bile hayret ederim. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğruna ben diyar diyar. Gölgemin peşinden yürür giderim.

0: Şöhretinin zirvesindeyken felsefi arayışlarını sürdürüp içinde yeni bir dönemin doğum sancısını hisseden Necip Fazıl için 1934 yılı gerçekten de hayatının yeni bir dönemine başlangıç olur. 30 yaşında bohem hayatının en koyu rengiyle yaşadığı günlerde Beyoğlu Ağa Camii'nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile tanışır ve bir daha ondan kopamaz. Bu tanışmanın ardından İslami kimliğiyle öne çıkmaya başlar.
1: Necip Fazıl'ın hemen tümünde üstünde bir ahlak felsefesinin savunulduğu tiyatro eserlerini birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması bu döneme rastlar. Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak gibi piyeslere büyük ilgi görür. Bu eserlerden Bir Adam Yaratmak, Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarındandır. Mutlak hakikati yaymak için en üstün dokunaklı bir alet dediği tiyatro sahasında toplam 14 eser vermiştir. Piyeslerinin bir kısmı sahnelenmiş, hatta filme alınmıştır.
0: Necip Fazıl'ın nesir dilinde derinliğe yöneldiği kadar da nükteye, kelime oyunlarına bağlı kalan bir ifadesi vardır. Öfkeli, polemikçi, tenkitçi bir zekanın fantazi yükleri ve şaşırtıcı nükte buluşları üstadın nesrinin başlıca özelliğidir. Üstad tiyatrodan sinema senaryosuna, tarihten siyasete, şiirden fikre çok geniş bir yelpazede yüzden fazla eser yazmış büyük bir ideologtur.
1: Necip Fazıl'ın şairliği ve oyun yazarlığı kadar önemli yönü, çıkardığı dergilerle düşünce hayatımıza kattığı zenginlik ve bu dergilerde çıkan yazılarla sürdürdüğü mücadeledir. Haftalık Ağaç Dergisi dönemin ünlü edebiyatçılarının toplandığı bir okul olmuştur.
0: Büyük Doğu'da çıkan yazılarında kendi imzası dışında Adı Değmez, Mürit, Ahmet Abdülbaki gibi müstehar isimler kullandı. 1962 yılından itibaren de hemen hemen bütün Anadolu şehirlerinde verdiği konferanslarla büyük ilgi topladı. Düşünce eserleriyle kültür hayatımıza verdiği büyük hizmet, diğer bütün yönlerini geride bırakacak üstünlüktedir.
1: 1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü, 1981'de İman ve İslam Atlası adlı eseriyle fikir dalında Milli Kültür Vakfı armağanını, 1982'de Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülünü almıştır. Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de verilen beratla Sultan-ı Şuara, Şairlerin Sultanı unvanını kazanmıştır.
0: Necip Fazıl, şairi ve şiiri tanımlarken, şair odur ki renk,

0: çizgi, ses, ahenk, hacim, pırıltı, ışık, buğut, hareket, eda, mana, her tecelliyi şiir, şiiri de Allah için bilir. Şiir, Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işidir. Kendi şairliği ve şiirleri içinde, anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış der.
1: Zaman bendedir ve mekan bana emanettir, şuurunda bir gençlik. Kim var diye seslenince, sağına ve soluna bakmadan fert fert, ben varım cevabını verici. Her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur. Fikrini besleyici dava ahlakına kaynak bir gençlik. Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi, cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette usule, stratejiye uygun bir gençlik. Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik özlemiyle, 1975 yılında kaleme aldığı gençliğe hitabesiyle, 21. asrı kucaklayan genç nesillere seslenen Necip Fazıl, Türk Devleti tarafından bir mısrası Türk milletini ihya etmeye yeter denilerek övülmüştür.

0: Necip Fazıl, mütemadil bir arayış olan değişmelerle alelade dilden gittikçe bir tecrit diline, edebi dile, şiir diline ulaşmanın dikkate şayan örneklerini vermiştir. Aslında bu değişmeler pek çok sanatkar için bahis konusu olmuştur. Yalnız bu oluş, onlar da zihni bir hadise, nihayet müsveddelerde kalmış bir çalışmadan ibaretken, Necip Fazıl'da okuyucu karşısına çıkma cesareti bulmuştur. Türk edebiyatında kendi şiirini yayımlamak suretiyle bu kadar değiştiren bir şair yoktur. Bu hadise bize, zihni hayatını bu kadar dışa vuran bir şairle şiir dediğimiz oluşun doğumu ve gelişmesi üzerinde bir daha düşünme imkanı vermiştir.
1: Ardında ciltlerce eser ve her biri binlerce cilt kitaba bedel abide şiirlerle kendisinden feyz alan nesiller bırakarak Hakk'a yürümüştür. Vasiyet adlı beytinde son günümde olmasın ne çelengim ne top arabam. Alıp beni götürsün tam inanmış dört adam diyen üstadın Fatih Camii'ndeki cenaze namazına katılmak üzere Türkiye'nin dört bucağından İstanbul'a akın eden yüz binlerce inanmış adam tabutunu eller ve gönüller üzerinde ebedi istirahatgahına taşımışlardır. Ayrıca vasiyetinde fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim her kelime, cümle, mısra ve topyekun ifade tarzım vasiyettir. Eğer bir kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse, söylenecek söz Allah ve Resulü, başka her şey hiç ve batıl demekten ibarettir. Beni de Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği ve ardından bir takım sesler bırakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız demiştir.
0: Son yüzyılda toplumumuzda yetişmiş en büyük şair ve yazarlarımızdan olan Necip Fazıl, eserlerinde daima dini ve mukaddes temaları işleyerek düşünen, tefekkür eden bir gençlik tablosu çizdi. Necip Fazıl Kısakürek, 1983 yılının doğduğu gün olan 25 Mayıs'ında vefat etti. Kabri Eyüp Mezarlığı'ndadır. Şairlerin sultanını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır.

0: taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Efendim bugün bizden bir iz taşıyan hikayelerde şeksiz şüphesiz iman hikayesini sizlerle paylaşacağız. Hikayemiz şöyle. Fahrettin Razi, Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücadele ediyordu. Müslümanları bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. 300 kadar atlı talebe ve alimle Herat'a geldiğinde hem devlet hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş, alaka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki ne geliyor ne de gelme arzusu ızhar ediyordu. Acaba Fahreddin Razi Hazretlerinin muhaliflerinden miydi? Halktan bir zengin bir gün Fahreddin Razi Hazretlerini bahçesinde yemeğe davet etti. Maksadı ziyaretine gelmeyen zatı da orada bulundurup görüşmelerini ve bir yanlış anlamının meydana gelmemesini temin etmektir. Fahreddin Razi yemekte karşılaştığı ziyaretine gelmeyen zata "Niçin bizi ziyarete gelmediniz?" diye sordu. Şöyle cevap verdi o zat. "Ben fakirin biriyim. Ne ziyaretinize gelişim size bir şeref kazandırır ne de gelmeyişim size bir şey kaybettirir. Siz mühim kimselerle meşgul olun." Bu cevap Fahreddin Razi Hazretlerini düşündürdü. Bu defa büsbütün meraklanarak ısrarla suallerini peşi peşine sıraladı. Bu sıradan birinin sözüne benzemiyor. Kalbi gönlü uyanık birinin cevabıdır bu. Şimdi daha çok meraklandım. Söyleyin lütfen niçin gelmiyorsunuz? Bize vermek istediğiniz bir mesajınız olmalı. Sen Müslümanların benim ziyaretime gelmeleri vaciptir diyor musun? Neden senin ziyaretine gelmek vacip olsun? Ben ilim ehli biriyim. Benim ziyaretime gelenler aslında benim değil, ilmin ziyaretine gelmiş olurlar. Mücadelemde bana yardımcı olmuş, beni desteklemiş sayılırlar. Öyleyse anlat bakalım, ilmin hedefi Allah'ı bilmek olduğuna göre, nasıl biliyorsun Hazreti Mevla'yı? 100 delil ve burhanla biliyorum Allah Teala'yı. Peki öyleyse söyler misin, burhan ve delil şüpheleri gidermek için değil midir? Demek sende bu kadar şüphe varmış ki her birine delil aramış ancak bu delillerle şüpheni gidermişsin. Halbuki Allahu Zülcelal bana öyle bir iman verdi ki şüphenin zerresi bile kalbimde yoktur. Olmayan şeyi gidermek için ne diye

delil ve burhan arayayım. Bu cevaptan sonra bir suskunluk başladı. Neden sonra yerinden kalkan büyük müfessir Fahreddin Razi Hazretleri, uzat elini de öpeyim, sen sıradan biri değil, bir iman ve ihlas numunesi maneviyat sultanısın. Kimsen söyle de beni daha fazla merakta bırakma. Fahreddin Razi Hazretlerinin kulağına eğilen birinin fısıltı halinde söyledikleri şundan ibarettir. Konuştuğun zat Necmettin-i Kübra Hazretleridir. Fahreddin Razi Hazretleri hemen rica eder. Lütfen beni de kabul buyurun. Taliplerinizin arasında ben de olayım. Ben de iştirak edeyim sohbetlerinize. Eşyanın hakikatini bilmek, eşyanın tabiatını bilmekten her zaman daha üstündür. Bu üstünlük, Necmettin-i Kübra Hazretlerinin Fahreddin-i Razi'ye olan üstünlüğü gibidir. Allah bizi eşyanın hakikatine aşina kullarından eylesin.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler kısmına geçiyoruz. Bugün sizler için yetimleri gözetmek ve yoksulları doyurmak konusundaki nasihatleri paylaşacağız. Yetimleri gözetmek konusundaki nasihatlerle Canı Dil'den programı devam ediyor. Ebul Verka rahmetullahi aleyhi ulaştığına göre o şöyle demiştir. Benim Abdurrahman bin Ebu Evha rahmetullahi aleyhten işittiğime göre o diyordu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Bir kimse rahmet ve şefkatle bir yetimin başını okşarsa, elinin değdiği her saç tanesi için bir sevap yazılır. Her saç tanesi için de bir günahı silinir. Ve her saç tanesi için Allah katındaki derecesi yükseltilir. Hadis-i şerifin bir başka rivayeti ise şöyledir. Kim bir yetimin başını Allah Teala'nın rızası için meshederse, o kimse için elini gezdirdiği her saç tanesi adedince sevap yazılır. Her kim bir yetime veya yanında evinde kalan bir yetime iyi davranırsa, ben ve o kimse cennette şöyle yan yana oluruz dedi ve iki parmağını bitiştirerek gösterdi. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, İbni Abbas radiyallahu anh'tan senetleriyle bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslümanların çocuklarından bir yetimi, Allah o çocuğa kendi kendisine bakma kuvveti verene ve rüşt çağına erene kadar sofrasına çağırır, yedirir, içirirse, Allah Teala'nın affetmeyeceği bir günah işlemiş olsa bu müstesna elbette onu cennetine koyar. Allah Teala kimin kerimesini yani kız çocuğunu alır da o kimse de bu duruma sabreder ve bu sabrının mükafatını Allah'tan bekler.

dilerse affedilmeyecek günahlar müstesna, Allah Celle Celaluhu o kimseye cennetini vacip kılar. Sahabilerden biri onun kerimesi nedir diye sordu. Resul-i Ekrem gözünün nurudur dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Her kim ki üç kızı veya bu kadar kız kardeşi olur da onları güzel bir şekilde yetiştirir ve evlenecekleri zamana nafakalarını temin ederse, Allah Teala'nın affetmeyeceği bir günah işlemişse müstesna, Allah Celle Celaluhu ona cennetini vacip kılar. Bu sırada bedevilerden biri Resul-i Ekrem'e yaklaşarak, ''Ya Resulallah, ya iki kızı olsa?'' diye sordu. Resulullah, ''İki kızı olsa da'' buyurdular. Rabi'nin dediğine göre İbni Abbas radıyallahu anh bu hadis-i şerifi anlattığı zamanlar, ''Vallahi bu hadis gerçekten çok şaşırtıcı bir hadistir.'' demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın anlattığına göre adamın biri Resulullah'ın yanına geldi ve kalbinin katı oluşundan şikayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan bir yetimin başını okşa ve onu doyur.'' buyurdu. Efendimiz bir diğer hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında evlerin en hayırlısı, kendisinde bir yetimin bakıldığı ve ona iyilikle davranıldığı evdir. Müslümanların evleri içinde en kötüsü ise, kendisinde bir yetimin bakıldığı ve ona kötü muamele edildiği evdir. İbni Ömer radıyallahu anh'a büyük günahların neler olduğu sorulmuştu. O şöyle cevap verdi. Büyük günahlar 9 tanedir. Allah'a şirk koşmak, kasten bir mümini öldürmek, savaştan kaçmak, iffetli, namuslu bir kadına zina iftirası atmak, yetim malı yemek, faiz alıp vermek, anne babaya itaatsizlik etmek, sihir, büyü gibi işlerle uğraşmak, Mescid-i Haram'ın hürmetini çiğnemek. Mücahit rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Kişiyi helak edici 6 günah vardır ki bunların tövbesi yoktur. Yetim malı yemek, iffetli, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak, savaştan kaçmak, sihir ve büyüyle uğraşmak, Allah'a şirk koşmak, peygamberlerden birini öldürmek. İbni Abbas radıyallahu anh, haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Nisa suresinin 10. ayetinin tefsirinde işte onlar ahirette ateşe gireceklerdir demiştir. Denilmiştir ki yetim hakkı verilen, ona iyi davranılan eve ne mutlu. Yetimin hakkı verilmeyen, ona kötü davranılan evin de vay haline. Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, şayet yetimi, hatta kendi çocuğunu bile dövmeden edep vermek mümkün oluyorsa bunu böyle yapmalıdır. Zira yetimi dövmek çok mesuliyetli bir iştir. Bunu şu delille söylüyoruz. Senetleriyle Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yetime vurulduğu zaman onun ağlamasından ötürü Rahman'ın arşı titrer. Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi bilmesine rağmen meleklerine babasını toprak altına koyduğum yetimi ağlatan kimdir diye sorar. Melekler, ey Rabbimiz, bizim bu hususta bilgimiz yok derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, sizler şahit olunuz ki kim o yetimin gönlünü benim rızam için alırsa ben de o kimseyi kıyamet günü yanında olanlarla cennette ve kendi rızamla razı edeceğim buyurur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, Resulullah bir yetim gördüğü zaman onun başını okşar ve ona lütufta bulunurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh da yine böyle yapardı. Abdurrahman bin Ebzi radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Teala peygamberi Hazreti Davud aleyhisselama şöyle demiştir. Yetime karşı şefkatli bir baba gibi ol. Şunu bil ki bu hususta ne ekersen onu biçersin. Bil ki saliha bir kadın, kocası için altın bir taçla süslenmiş sultan gibidir. Onu gördüğü her an gözü gönlü açıdır. Kocasına karşı kötü ahlaklı olan bir kadınsa,
yaşlı bir adamın sırtına yüklenmiş ağır

bir yük gibidir. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını birleştirerek yetimi gözeten, ona bakan kişi benimle birlikte cennette şu ikisi gibi oluruz demiştir. Ebu İmran Cüvani rahmetullahi aleyhin bildirdiğine göre Ebu Halil demiştir ki Hazreti Davud aleyhisselamın Allah Teala'ya sorduğu soruların yazılı olduğu bir kitap okumuştum. Şöyle yazıyordum: Allah'ım, sırf senin rızanı isteyerek yetime ve dul kadına iyi muamele eden kimsenin elde edeceği mükafat nedir? Onun mükafatı hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet gününde benim arşımın gölgesinde gölgelenmesidir. Avf bin Malik Eşcai radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle demiştir: Bir Müslümanın üç kızı olur da onlara geçim ve diğer sıkıntılarını evlendirene ve ölene kadar bakarsa bu kızları o kimse için cehennemle arasında perde olurlar. Bu sırada orada bulunan bir kadın, ''Ya Resulallah, peki ya iki kızı olursa?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İki kızı olsa da olur.'' buyurdular. Bir başka rivayette, Risalet Benah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kocasının vefatından sonra, ölünceye veya evlendirilinceye kadar kendini kızlarına adayan kadın, cennette benimle beraber şu şekilde olacaktır dedi. Ve bunu ifade ederken de iki parmağını yan yana getirdi. Yezid Rekkaşi rahmetullahi aleyhin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur: Her kim çarşıdan turfanla yiyecek vesaire bir şey alır da çocuklarına götürürse onların ağızlarına koyana kadar sadaka taşıyan kimsenin sevabını alır. Öncelikle kızlardan başlasın. Zira Allah kız çocuklarına karşı daha müşfiktir. Her kim kız çocuklarına karşı şefkatli davranırsa, Allah korkusundan dolayı ağlayan kimse gibi sevap kazanır. Allah korkusundan ağlayansa bağışlanır. Kim kız çocuğunu sevindirirse, Allah da hüzün günü olan kıyamette sevindirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Hazreti Ali keremallahu veçhe'ye demiştir ki: Ey Ali! Yetim bir çocuk ağladığı zaman Rahman'ın arşı titrer. Allah Teala Cebrail'e, ey Cebrail, o yetimi ağlatan kişi için cehennemde geniş bir yer aç. Çünkü ben de onu ağlatacağım. Onu sevindirip hoşnut eden kimse için de cennette geniş bir yer aç. Zira ben de onu hoşnut edeceğim buyurur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden. Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Yetimleri gözetmek konusundaki nasihatleri okuduk. Şimdi de yoksulları doyurmak ve güzel ahlak sahibi olmakla alakalı nasihatleri sizlerle paylaşacağız. Attiye Avhi rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh bana şöyle dedi. Ey Attiye, şu vasiyetimi hıfzında tut. Çünkü öyle görüyorum ki şu yolculuğumuzdan sonra seninle beraber olamayacağımı görüyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini, nesebini, torunlarını, onun sahabilerini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin sevdiklerini sen de sev. Her ne kadar onları, onların sevdiği kimseleri hata içinde görsen de. Muhammed'in ailesinden kızdığı, sevmediği kimseleri sen de sevme. Her ne kadar onları, sevmediği kimseleri namaz kılıyor ve oruç tutuyor olduklarını görsen de. Yoksullara yemek yedir, selamı yay ve geceleri insanlar uykudayken kalk ve namaz kıl. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala Hazreti İbrahim'i fakirlere ve yoksullara yemek yedirdiği için, selamı yaydığı ve insanlar uykudayken kalkıp geceleri ibadet ettiği için kendisine dost, halil edindi. Gayran bin Haris rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Adamın biri İbni Abbas radıyallahu anh'ın yanına gelerek, şu muhacir ve ensar, bizler cehennem tasası üzerinde hiç durmuyoruz diyorlar. Siz bu konuda ne diyorsunuz diye sordu. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Evet, doğru. Sen de namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, Kabe'yi hac eder ve misafirine ikramda bulunursan sen de cennete girersin. Ebu Şurayh Huzayi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa

misafirine ikramda bulunsun. Misafirin ikramı bir gün ve bir gece güzelce ağırlamaktır. Misafirlik 3 gün olup ondan sonrasında yapılan ikramlarda sadaka sevabı vardır. Tabiinden Ata rahmetullahi aleyh demiştir ki, Halilullah İbrahim aleyhisselam birisine yemek ikram etmek istediği ve yakınında birini bulamadığı zaman kendisiyle birlikte yemek yiyecek birini bulmak için bazen 1 mil, bazen de 2 mil yol yürürdü. Yine İkrime rahmetullahi aleyh diyor ki, İbrahim aleyhisselam Ebu Deyfan, misafirlerin babası olarak adlandırılmıştır. Onun evinde tam 40 tane kapı bulunurdu ve İbrahim aleyhisselam hangisinden bir misafir içeri girecek diye gözetlerdi. Müminlerin emiri Hazreti Ali Keremallahu Veçhe ise şöyle demiştir. Benim için din kardeşlerimi bir araya toplayarak onlarla birkaç parça lokmayı paylaşmak, şu çarşıya çıkıp bir köle satın alarak onu azat etmekten daha güzeldir. İbn Ömer radıyallahu anh ise bir yemek yaptığı ve yakınında hali vakti yerinde bir adam geçtiği zaman onu yemeğe davet etmezdi. Fakat yoksul biri geçtiği zaman onu çağırırdı. Bunun sebebini soranlara, sizler iştahı olanları bırakıp iştahı olmayanları mı çağırıyorsunuz derdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanların cennete girmelerine en çok sebep olan amel hangisidir diye sorulduğunda, Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır buyurdu. Yine insanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan amel hangisidir diye sorulduğunda, kişinin dili ve avret yeridir. Bir de kötü ahlaktır buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve onun anne babasından rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Şüphesiz ki güzel ahlak, güzel komşuluk, akraba haklarını gözetmek, her ne kadar insanlar günahkar olsa bile şehirleri mamur hale getirir, ömürleri uzatır. Ata bin Ebu Revah rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman, Hazreti İbni Mesud, Hazreti Muaz, Hazreti Huzeyfe, Hazreti Ebu Said Hudri radıyallahu anhum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu mecliste bulunanların 10.'sü da bendim. Mescidinde oturuyorduk. Sonra Ensardan bir genç geldi ve Resulullah'a selam verdikten sonra oturdu. Resulullah'a hangi mümin daha faziletlidir diye sordu. Efendimiz ahlakı en güzel olanıdır buyurdu. Genç hangi mümin daha akıllıdır diye sordu. Efendimiz ölümü daha çok hatırlayan ve ölüm gelmeden önce ona hazırlık yapandır. İşte onlar akıllıdır buyurdu. Sonra genç sustu. Ardından Resulullah bize döndü ve şöyle dedi. Ey Ensar ve Muhacir! 5 kötü haslet vardır ki onlara müptela olmanızdan Allah'a sığınıyorum. Bir toplumun içinde fuhuş ortaya çıkar ve onlar bunu aleni olarak yapmaya başlarlarsa, kendilerinden önce hiçbir toplumda görülmemiş bir şekilde veba ve taun gibi hastalıklara maruz kalırlar. Bir topluluk ölçü ve tartıda noksanlık yapmaya başladıklarında geçim sıkıntısına ve hükümdarların zulümlerine maruz kalırlar. Yine bir topluluk zekatlarını vermemeye başladıklarında yağmurdan mahrum bırakılırlar. Eğer hayvanlar olmasaydı onlara bir damla dahi yağmur indirilmezdi. Yine bir topluluk Allah'a ve Resulüne karşı olan ahitlerini bozduklarında Allah Teala onlara düşmanlarını musallat eder. Yine bir topluluğun içindeki alimler Allah'ın kitabıyla hüküm vermeyi terk ettiklerinde Allah Teala onların cezalarını kendi aralarında verdirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara mallarınızla gitmeyin. Sizden onlara giden güler yüzünüz ve güzel ahlakınız olsun. İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, nasıl ki güneş kırağı eritiyorsa, güzel ahlak da günahları öylece eritir. Nasıl ki sirke balı bozuyorsa, kötü ahlak da aynen onun gibi amelleri bozar, ifsat eder. Yahya bin Said rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre, Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah beni Yemen'e gönderirken ayağımın atımın

üzengisine koyduğumda bana yaptığı en son nasihat, "Ey Muaz bin Cebel, insanlara karşı güzel ahlakla davran" şeklindeydi. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Güzel ahlak sahibinin burnuna takılmış Allah Teala'nın rahmetinden bir yulardır. Bu yular bir meleğin elindedir. Melek onu hayırlı işlere götürür. Hayır da onu cennete sevk eder. Kötü ahlaksa sahibinin burnuna takılmış Allah'ın azabından bir yulardır. Bu yular şeytanın elindedir. Şeytan o kimseyi şerre sürükler. Şer de onu cehenneme sevk eder." Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Şu din benim kendi rızamla kendim için seçtiğim dindir. Kişi dinini ancak şu iki hasletle olgunlaştırır: cömertlik ve güzel ahlak. O halde sizler bu dine sahip olduğunuz müddetçe bu iki güzel ahlakla onu şereflendiriniz. Denilmiştir ki bir adam evine bir misafir çağırdığı zaman hem ev sahibinin hem de misafirinin riayet etmesi gereken üç şey vardır. Ev sahibinin dikkat etmesi gereken şeyler, misafire yapamayacağı şeyleri yapması için zorlamamalı. Örneğin doyduğu halde yemesi için zorlamamalı. Bu hususta sünnet-i seniyenin dışına çıkmamalıdır. Helal olmayan şeyler ikram etmemeli. Misafir için yabancı olduğundan namaz vakitlerini gözetmeli. Misafirin dikkat etmesi gerekenlerse eve girdiği zaman oturmalı. Kendisine takdim ve ikram edilene razı olmalı. Evden çıkarken ev sahibine bereket duası yapmalıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "Her kim malının zekatını verirse, misafirine ikramda bulunursa ve zorda kalmış olan kavmine yardımda bulunursa, nefsinin şerrinden korunmuş olur."

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Yetimleri gözetmek ve yoksulları doyurmak, güzel ahlak sahibi olmakla alakalı nasihatleri okuduk. Şimdi de programımız Sufi kavramlarla, Sufilerin kavramlarıyla devam ediyor. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz Sufi kavramımız tefekkür. Arapça düşünmek demektir. Sufilere göre iki türlü tefekkür vardır. Biri iman ve tasdikten doğup istidlal sahiplerine, diğeri ashab-ı şuhuda mahsustur. Her iki halde de Sufi Allah'ın zatını değil, nimet ve kudretlerini düşünür. Cürcani, tefekkürü kalbin iyi ve kötüyü ayırt eden lambası olarak görür. Ona göre tefekkür sahibi olmayan kalp, karanlıklar içinde boğulur, kaybolur. Tefekkür, hikmeti yakalayan bir ağ olarak da tanımlanır.

0: Allah'ın yarattığı kainatta, mahlukatta ve olaylardaki hikmetleri düşünmek, onun yarattıklarından ibret almak tefekkürdür. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Âl-i İmrân suresi 3 Taksin 190 ayetiyle tefekküre işaret edilmektedir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh herhangi bir konuda hüküm çıkarırken tefekkürden faydalanın diyerek tefekkürün usul ilmindeki önemine işaret buyurmuştur.
1: Bu kadarcık mı? Fatih Sultan Mehmet Han bir gün erkanıyla çarşıda gezerken bir adam, "Sultanım, bana biraz para verir misiniz?" demiş. Sultan vezirine dönüp adama bir altın verilmesini söylemiş. Adam bir altını alınca, "Sultanım, insan kardeşine bu kadarcık mı verir? Biz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları değil miyiz?" demiş. Bu söz üzerine sultan adamın kulağına eğilerek, "Bu kadarla yetin. Diğer kardeşlerin duyarsa sana bu kadar da kalmaz." demiş. Hisse. İnsan gücü Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmelidir. Her haline şükretmeli ve elinde olana kanaat etmelidir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde şaka yapmada aşırıya gitme hususunda şöyle buyuruyor. Şaka yapmakta aşırıya gitmekten kaçınmak gerekir. Çünkü bu kalbi manen öldürür ve onu zulmet kaplar. Bunu ancak kalbi nurlanmış kimse bilir. Zulmet ehli ise onun afetini hissetmez.

0: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren, kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
3: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını bildirdi. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etti. ABD ve İran'a çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkılar için teşekkürlerini sundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump şöyle devam etti. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda Amerikan donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda Trump, İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini belirterek, birçok başkan İran'la barış yapmaya çalıştı ve benden önce hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri ilk kez gerçek barışı sağlamalarına yardımcı olabilecek bir başkan buldular değerlendirmesine bulundu. Trump 19 Haziran'da anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, mayınların temizlenerek petrolün hem bölge hem de dünya için tekrar akmaya başlayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Erakçı, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı. Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Erakçı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nex sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin

paylaşımda bulundu. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek, insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen, adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir, dedi. Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumlar sürdürülmesini ümit ettiklerini ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetim için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü. Yediot Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrail'i yetkililere dayandırdığı haberinde ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'la sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti. Sanayi Üretim Endeksi Nisan'da aylık bazda %3.7, yıllık bazda %6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 yükseldi. Böylece endeks yıllık bazda son 8 ayın en yüksek artışını sergiledi. Endeks son olarak Ağustos 2025'te %7.1 artmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre %2.8 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %6.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.8 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda %9.7 artış hesaplandı. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi. Missouri eyaleti Karayolu Devresi tarafından yapılan açıklamada Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı. Açıklamada uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının Hayber Pahtunva eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Hayber Pahtunva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi

0: kazadan derin üzüntü duydu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Selam ve selametlik, Silser'in, Bilser'in ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Programımıza hoş geldiniz muhterem dinleyicilerimiz. Büyük İslam alimi İmam-ı Şibli'yi bir kısım insanlar ziyarete gelmişler. Tanımadığı insanların etrafını çevirmeleri üzerine İmam-ı Şibli bunlara sormuş. Siz kimlerdensiniz? Ziyaretçiler cevap vermişler. Bizler sizi sevenlerdeniz. Sizi olan derin sevgimizden dolayı ziyaretinize geldik. İmam-ı Şibli bunlara tebessüm etmiş. Beni sevmek ha, bu iş o kadar kolay mı diye söylenmiş. Ziyaretçiler İmam-ı Şibli'nin kendisine olan sevgilerine inanmadığı için üzülmüşler. Her biri ayrı sözler söyleyerek kendisini çok sevdiklerini, bu sevgiye inanması gerektiğini anlatmaya çalışmışlar. Fakat bu sözleri Şibli hala tebessüm ederek dinlemekteymiş. Bir ara eline geçirdiği odunları dostlarının üzerine doğru fırlatmaya başlayarak, "Çekilin buradan diyorum sizlere ey sahte dostlar, yalancı sevgililer!" diye bağırmaya başlamış. Kendilerine odun parçalarının fırlatıldığını gören dostlar, birer ikişer oradan uzaklaşmaya başlamışlar. İmam-ı Şibli bunlara seslenmiş, "Hani sizler beni seviyordunuz ya, nereye gidiyorsunuz?" Demişler ki, "Sizi seviyoruz ama siz attığınız odunlarla neredeyse kafamızı, gözümüzü yaracaktınız." Şibli tekrar tebessüm ederek konuşmuş. "Evet, bahsi yine ben kazandım. Sizler sağlam dost değilsiniz. Şayet bana olan sevginizde samimi olsaydınız, sevdiğinizden gelen eziyet ve cefalara sabır gösterecek, beni terk etmeyecektiniz. Demek sizin bağlılığınız benim yüzümden bir eziyete maruz kalmamak şartıyladır. Şayet küçük bir zarara, rahatsızlığa maruz kalacak olursanız beni derhal terk edip vazgeçeceksiniz. Ben sevdiklerini böyle yarı yolda bırakan dostlara inanmıyor, onlarla yola çıkmak istemiyorum." Muhterem dinleyicilerimiz bu defa ellerini ovuşturarak utanan dostlar ne diyeceklerini şaşırınca Şibli onlara tekrar yol göstermiş. "Haydi gidiniz. Dostluk ve sevginin getireceği iyi veya kötü, bütün neticelere nefsinizi razı edecek kadar kendinizi yetiştirip imanınızı kuvvetlendiriniz. Kemale erdikten sonra benden gelmesi muhtemel bütün eziyet ve ziyanlara nefsinizi razı edebilirseniz tekrar giriniz. Dostluğunuza inanıp sizinle yola çıkayım. Yoksa yarım sevgi benden evvel sizi perişan eder. Beni yolda bırakırsınız." Firavun, karısı Asiye'nin gizlice iman ettiğini öğrenince onu ağır işkenceye maruz bıraktı. İşkenceyi ağırlaştırdıkça, "Ben bir defa iman ettim. Allah ve Resulüne gönülden bağlandım. Elbette bu sevgi ve bağlılığın getireceği bütün neticeleri de

göze alarak iman edip bağlandım. Senin yapacağın işkenceler benim nefsime hükmeder. Belki de dilimi susturur fakat kalbime asla hükmedemez. Dilim senin istediğini söylese bile kalbim daima onu zikreleyip yad etmektedir. İşte bu da bir bağlılık ve dostluk derecesini gösterir. Bir ayette de Asiye validemizin bu bağlılık, sabır ve mukavemeti numune olarak haber verilir. Dost, dosttan gelenlere işte böyle razı olmalıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, her evlilikte kaçınılmaz olarak bazı problemler doğabilir. Aile ortamında hiç problem olmamalıdır demek gerçekçi olmaz. Çocuğa yapacağı olumsuz etkiler açısından önemli olan problemlerin varlığı değil, anne babanın bu problemleri karşılama düzeyidir. Çocuk problemlerden çok anne babasının problemler karşısındaki tavırlarından etkilenir. Çok ağır problemlerin ortaya çıktığı kimi ailelerde anne baba, ilişkilerini doğru yöneterek çocuklarını bu problemlerin kötü etkilerinden uzakta tutabilmektedir. Kimi ailelerde ise problemler çok daha hafif olduğu halde anne babanın ilişkilerini yönetmede yetersiz kalmaları yüzünden çocuk ağır şekilde hırpalanmaktadır. Anne babanın birbirlerine karşı temel tavırları yanlışsa, aile içi iletişim zaten bütünüyle engelli hale gelecektir. Birbirlerini seven eşlerin çocukları için duygusal olarak daha yüksek bir gelişme imkanı sunacakları muhakkaktır. Ancak çocuğu asıl etkileyen anne babanın birbirine karşı olan davranış biçimidir. Öyleyse anne babalar, çocuklarının gelişimlerine olumsuz etki edecek bir harekette bulunmak istemiyorlarsa, duygularını davranışlara dönüştürürlerken çok dikkatli ve olumlu olmalıdırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, eşinizle ilişkilerinizi yönetmeye çalışırken şu soruyu daima sormalısınız. Çocuğumun sağlıklı olarak gelişmesinden ne kadar sorumluyum? Şu anda bu sorumluluğu hissediyor muyum? Ve bu sorumluluğun gerektirdiği şekilde mi davranıyorum? Kendilerine bu soruyu sormakta gecikmeyecek her anne baba, çocukları üzerinde zararlı olacak davranışlarını büyük ölçüde terk edecektir. Anne baba, ilişkilerindeki problemleri bilgi ve bilgelikle karşılayabildiği müddetçe çocuk güvende olur. Sinirlerinin yatıştırılmasını çocuklarının ruhsal ve duygusal güvenliğinden daha önemli gören anne babaların aile ortamını nasıl bir cendereye dönüştürebilecekleri açıktır. Temel güçlü değilse üzerinde yükselişek görkemli yapı bir tuzaktan ibarettir değil mi? Temel dokunulmazdır. Temel görünmez ve kendini unutturur. O temele ait sorumluluk duygusunu yitirdiğinizde, oraya dokunup bozduğunuzda

bina üzerinde temeli gözetmeden tasarrufta bulunduğunuzda yapı bütün görkemine rağmen tehlikelidir. İlişkilerimizde de kendini unutturan ama çok önemli olan bir temel vardır. Temele dair unutkanlık derinleştikçe ilişkilerimiz tehlikeye girer. Bir ilişki neleri nasıl kaldırabilir? Onun üzerine ne koyabilirsiniz? Onun üzerinde hangi girişimlerde bulunabilirsiniz? Eğer bir ilişkiden tehlike sesleri geliyorsa, bu soruların sorulmasında mutlaka ihmalkar davranılmıştır. Bir evlilik iletişiminin temel ihtiyaçları, insan insana iletişimin temel ihtiyaçlarından çok farklı değildir efendim. Ne var ki bu iletişim ihtiyaçlarının en çok göz ardı edildiği ilişki biçimi de evliliktir. Her ilişki biçimi gibi evlilik ilişkisi de özen ve dikkat gerektirir. Bu iki kelime üzerinde içtenlikle durmalıdır. Evlilik problemlerinin çoğu bu iki anlamın terk edilmesinden doğar. Eşler başlangıçta birbirlerine karşı son derece anlayışlı, sevgi dolu, saygılı oldukları halde zamanla bu tavırlarından uzaklaşırlar. Çünkü ilişkileri üzerinde özen ve dikkati terk etmişlerdir. Hiçbir ilişkide ilişkinin kendiliğinden düzgün yürümeyeceğini, doğru düzgün olması arzu edilen her şeyin ama her şeyin bir çaba istediğini unutmuşlardır. Eşler şimdi bu çabanın kendileri kadar çocukları için de büyük bir ihtiyaç olduğunu hatırlamalı, evlilik ilişkileri için de saygıya, anlayışa, fedakarlığa yeniden yer açmalıdırlar.

Hiçbir evlilik başlangıçtaki şartlar altında devam etmez. Her şeyden önce hayatın değişen şartları çoğunlukla beklenmedik şekilde evliliğe akseder. Hayat bütün ilişkilerimizde olduğu gibi evlilikte de akar durur. Hayatın içindeki olumlu veya olumsuz değişiklikler bazen evliliğin üzerinde bir çağlayan gürültüsüyle patlar, bazen oraya yavaş yavaş sızar. Zaman geçtikçe eşlerin birbirlerinin aileleriyle ilişkileri derinleşir, çeşitlenir. Başlangıçta belki birer karaltı olan ve üzerinde durulmayan aile fertleri evlilik ilişkisinde belirmeye, canlanmaya başlar. Ayrıca zaman içinde yeni akrabalıklar, hısımlıklar meydana gelir. Eşlerin duygu ve düşüncelerindeki değişiklikler, olumlu, olumsuz sonuçları, iş hayatındaki gelişmeler, elde edilen veya edilemeyen kazanç, evlilik şartlarını değiştirir, durur. Bu açıdan bakınca, evliliğe acaba okyanusa açılan bir tekneye benzetebilir miyiz? Böyle bir yolculukta belki başlangıçta işler iyi gidecektir, değil mi? Ama korkunç fırtınalar, azgın dalgalar yol üstünde beklemektedir. O yolculuk daha önce karşılaştığımız tehlikelerle doludur. Evlilik ilerledikçe eşlerin içindeki diğer kişilikler ortaya çıkar. Her olay, her engel taşa inen çekiç gibidir. Heykel oluşmaktadır. Eşler bir çocuğa kavuştuğunda onların iletişim güçleri, dünya görüşleri, zorluklara dayanma kuvvetleri en gerçek haliyle ortaya çıkar ve ayrı bir önem kazanır. Kıyıda pek sağlam görünen tekne acaba dev dalgalara dayanabilecek sağlamlıkta mıdır? Ve iyi yönetilebilecek midir?

Çocuk evlilikte çok önemli bir safhadır. Bu safhada ilişki yenilenmek ister. Bu safhaya uyum sağlanamazsa problemler baş gösterir. Mesela sinirli bir eşin o zamana kadar problem olmayan bu özelliği çocuk sonrası önem kazanır. Artık herkesin diğerini biraz daha taşıması gerekmektedir. Bu yorgunluğa yol açar. Yeni bir etki kapalı olanı ortaya çıkarır. Çok dinçti deriz. Hayır, sadece önceden tanımadığımız bir tepkiyi görmekteyizdir. Tekne aynı teknedir ama uçsuz bucaksız bir deniz ortasında onun dayanma gücünün ne olduğunu işte şimdi anlayabilmekteyiz. Şartlar değiştiğinde iyi yönetim ve uyum her zamankinden daha önemlidir. Yeni şartlara göre yapılanamamak faciaya sebep olur. Temeli sağlam tutanlar ve unutmayanlar ağır sarsıntılardan az kayıpla çıkabileceklerdir.

Tekne dalgalarla boğuşurken, direk kırılıp pusula bozulurken, gökyüzü karanlık bir taş parçası, deniz azgın bir canavar olurken ve su ağzını açmış sizi öylece beklerken, gerçekten öldürücü olan yaşamaya karşı inancın ve sevginin yok olması olacaktır. Dalgalara önce kapılan, önce batan ümit, inanç ve sevgidir. Bunlar denize karıştığında tekneyi artık hiçbir şey su üstünde tutamaz. Eşlerin birbirlerine duydukları sevgi, birbirlerine bağlılıkları ve birbirleriyle olan sarsılmaz dostlukları her tehlikede ilk önce yetişen kurtarıcı olacaktır. Bir ömür beraber olma kararıyla bir araya gelen insanlar, nasıl olur da bu kararın gerektirdiği anlayışlılıktan, dostluktan ve güvenden uzak olurlar?

Muhterem dinleyicilerimiz, birkaç günlük bir iş ilişkisi için olağanüstü dikkat gösterirken, bu kadar ağır bir yük altındaki evlilik ilişkisinde sorumlu, anlayışlı, dikkatli olmaktan nasıl kaçınabiliriz? Orada her şeyin kendiliğinden yoluna girmesi gerektiği düşüncesi, eşleri büyük bir yanlışlığa sevk etmektedir. Boş, çabasız, emeksiz, sevgisiz, ilgisiz bırakılan bir toprak parçasını istenmeyen bitkilerin istila etmesi olağan bir durum değil midir? Emek verilmeyen her ilişki hastalanır. Uzun ve mutlu bir evlilik ilişkisi için eşler birbirlerine bilgece ve dostça tutunmalı, evliliklerine her şeyden çok önem vermeli ve şartlar değişip zorlaştıkça birbirlerine daha da sokulmalıdırlar.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bir süre güreş tam denk bir şekilde geçtikten sonra güreşten anlayanlar Pamukçulu Osman pehlivanın kollarının da uzunluğundan faydalanarak hasmını daha rahat bir şekilde bunaltmaya başladığını anlamakta geri kalmadılar. Yakup pehlivanın el enseleri çok sefer yerini bulamazken Pamukçulu her seferinde el enseyi tam olarak oturtuyordu. İşte iki pehlivan arasındaki bu son derece sert güreş yarım saatine yaklaşırken böyle beklenmedik bir şekilde bürünmeye başladı bile. Reşat Paşa da durumun farkındaydı ve şimdi konuşmak sırasının kendisine gelmiş bulunduğunu anlıyordu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Durumu nasıl görüyorsunuz paşam?
0: Değişmiş bir şey yok ortada.
1: Siz güreşten benden daha iyi anladığınız için bu sözlere bir şey diyemem ancak Aliço'nun yüzü biraz değişti gibi geliyor ha?
0: Bunun da farkında değilim.
1: Ama ben farkındayım. Galiba güreşte bir denkleşme de oldu ha?
0: Yakup Elvan'ın elenselerine biraz daha fazla kuvvet vermesi yerinde olurdu.
1: O elinden geleni yapıyor ama karşısındaki rastgele bir pehlivan değil ki. İlk anlarda biraz şaşırmıştı belki. Kendisini iyi idare edemiyordu ama şimdi alıştı.
0: Dur hele paşa birader. Öyle çabuk sevinme. Biraz sabırlı ol. Yakup pehlivanın elbette bir düşündüğü vardır.
1: Ben sabretmesini severim paşa.
0: Bu sırada Yakup pehlivanın elense ve tırpanlarından vazgeçerek birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçulu Osman pehlivanı bastırıverdiği görüldü. Saray pehlivanı bu işi o kadar çabuk, o kadar beklemedik bir anda yapmış bulunuyordu ki herkes şaşmış kalmıştı. Ve bu sırada Pamukçulu Osman pehlivan büyük bir tehlike atlatmış bulunuyordu. Çünkü böyle bir oyuna gelmek en çok onu şaşırtmış bulunuyordu. Nasıl döndüğü ve kendisini yüzü koyun yere attığını kendisi bile anlamış değildi. Bu sırada misafirler saray pehlivanını göstermiş olduğu bu ustaca oyundan dolayı alkışlamaya koyulmuş bulunuyorlardı.
2: Aferin Yakup pehlivan!
3: Çok güzel bastırdın. Aşk olsun.
2: Hadi gündeme şimdi!
0: Yakup pehlivan ise kündeye iltifat etmedi. Hasmını bastırdıktan sonra yenici bir oyun arayacak yerde yine ezici bir oyuna geçti. Kemanedeydi şimdi. Bastırdığı hasmını kuvvetli kemanelerle ezmeye başlamıştı. Kavuşturduğu ellerini hasmının karnından göğsüne kadar bir silindir ağırlığı ile geçiriyor

0: dışına katmaya bakıyordu. Bu suretle ayakta elenseler ve tırpanlarla başladığı ezme işine yerde de kemanelerle devam etmeye koyulmuş bulunuyordu. Reşat Paşa bu durum karşısında yeniden bozulur gibi olmuştu. Buna karşılık Mahmut Celaleddin Paşa'nın keyfi de yerine gelmişti hani. İki pehlivan arasındaki farkı şimdi anladın mı paşa?
1: Doğrusu Yakup pehlivan iyi bastırdı.
0: Onu istediği anda bastırabilirdi. Nitekim bunu ispat etti. Yakup pehlivan Osman'ı istediği anda bastırabildiği gibi istediği anda da yenebilirdi.
1: Peki neden yenmiyor?
0: Keyfi öyle istediği için.
1: Künde arayacak yerde kemaneye geçti baksana.
0: Bunun sebebini anlamadın mı?
1: Hayır.
0: Öyleyse anlatayım. Böyle davranmakla Pamukçulu Osman pehlivanı cezalandırmış oluyor.
1: Yine de anlamadım.
0: Canım, onun Edirne'deki güreş hakkında ileri geri konuştukları hiç Yakup pehlivanın kulağına gelmez olur mu? Senin anlayacağın kendisini bu yersiz gevezeliğinden dolayı cezalandırmak istiyor.
1: Güreşte, pehlivanlıkta bu çeşit davranışlar makbul değildir. Ona düşen şey hasmını bir an önce yenmekten ibarettir. Kendisini ezmek istemesi, cezalandırmaya kalkışması pehlivanlıkla bağdaşmaz.
0: Yalancılar her zaman cezalanmaya layıktırlar paşam.
2: Reşat Paşa bu sözlere de karşılık vermedi. Öte tarafta Pamukçulu Osman pehlivan yine kötü kötü düşünmeye başlamıştı. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş bir hali vardı. Ve artık saray pehlivanının kendisini ezmeye karar vermiş olduğundan zerre kadar şüphesi kalmamış bulunuyordu. Tabii Pamukçulu Osman pehlivan da birdenbire de kızıverdi. Ne biçim bir güreşti bu? İnsafsızlığın da bir derecesi vardı. O sırada Aliço'nun kendisine söylediği sözü hatırladı. Padişahın baş pehlivanının ona hiçbir şekilde pes etmemesini söylemiş olmasının manası ortaya çıkmıştı. O zaman hırsla Yakup pehlivanın bileklerine yapıştı. Ve büyük bir kuvvet harcayarak onları birbirinden ayırdı ve bir anda yerden fırlayarak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Saray pehlivanının kendisini bastırması ne kadar ustaca ve güzel olmuşsa Osman pehlivanın kalkması da o kadar ustaca ve güzel olmuştu. Ne var ki kendisini hiç kimse alkışlamamıştı.
1: Aferin Osman, aferin.
0: Diye Reşat Paşa pehlivanla seslenmişti. Güreş şimdi yeniden ayakta ve büyük bir şiddetle başlamış bulunuyor. Pamukçulu Osman sağlı sollu elenselerle hasmına yüklenip duruyordu. Çok hızlı bir tempo tutturmuştu. Bu durum karşısında Yakup pehlivanın bunalmaya ve gerilmeye başladığı gözden kaçmadı. Deli ormanlı pehlivanın güreşi bindirmeye başladığı açıkça belli oluyordu. Derken Pamukçulu Osman pehlivan ters bir elenseyi tamamlayan bir iş tırpanla saray pehlivanını olduğu gibi yüzü koyun yere düşürdüğü görüldü. Herkes onun hemen yetişerek kendisini bastırmasını bekliyordu. Yakup pehlivan da toparlanmış bulunuyordu. Fakat Osman pehlivan hasmının üzerine gitmedi. O yerde beklerken yanından uzaklaştı, çırpınarak bir de nara attı.
1: Hayda maşallah be Yakup pehlivan.
0: Bu davranışı ve attığı nara son derece manalıydı. Adeta şöyle demek istemişti.
1: Sen beni ezmek istiyorsun ama bunu yapamayacaksın. Ben ne zaman istesem seni bastırabilirim. Haydi sana izin veriyorum. Ayağa kalk ve karşıma geç.
0: Bu durum karşısında Yakup pehlivan da ister istemez yerden kalktı ve hasmının karşısına geçti.

0: topçuluğu yeniden elenselere başlamıştı ve güreşe hakim olduğu açıkça görülüyordu. Saatlerine bakanlar bu sırada güreşin birinci saatini doldurmak üzere bulunduğunu gördüler. Şimdi sağda solda şöyle konuşmalar oluyordu.
1: Deli Ormanlı güreşi bindirdi, şaşılacak şey.
2: Kolların uzunluğundan faydalanıyoruz, zavallı Yakup pehlivan ne yapsın?
0: Güreşin şekli değiştirmesi gerekirdi ya. Bunu yapmıyor. Böyle giderse sonunda çok pişman olacak. Bak bak nasıl oluyor?
1: Herhalde o durumunu bizden daha iyi bilir. Bir şeyler yapacaktır. Evet evet yapması gerekir.
0: Herkes de buna inanıyor, saray pehlivanından bir şeyler bekliyordu. Mahmut Celalettin Paşa ise konuşmaktan vazgeçmişti artık. Hakikaten de o da saray pehlivanından ümidini keser gibi olmuştu. Birkaç dakika sonra ise Yakup pehlivanın yeniden bir dalış yaptığı görüldü. Dalmasıyla beraber pamukçulunun arkaya sıçradığı ve hasmının ensesine bastırarak onu yüzü koyun yere serdiği görüldü. Bu sefer döndü ve kendisini bastırdı. Yakup pehlivan hemen ayağa kalkmak istedi ama başarı kazanamadı. Evet, pamukçulu onu sağlam bir şekilde altında tutuyordu. Yerden kalkmak istedikçe köstekliyor, sağa sola savuruyor, yeniden yere düşürüyordu. Üstelik sarf ettiği gayretler onu bir kat daha yoruyordu. Sonunda kalkamayacağını anlayınca nefes nefese hareketsiz kaldı. O zamana kadar bekleyen pamukçulu o zaman kündü aramaya başladı. Reşat Paşa sevinç içindeydi. Yeniden damat paşaya döndü.
1: Durumu nasıl görüyorsun paşa birader? Hı?
0: Yakup pehlivana bir şey oldu ama anlayamadım ya nedir? Orasını anlayamadım. Birden yoruldu.
1: Öyle umuyorum ki artık onun yalan söylememiş olduğuna inanacaksın paşa.
0: Her pehlivanın başına böyle bir şey gelebilir. İnsanlık hali bu. İdmansızdır diyemem çünkü saray pehlivanları her zaman idman üstünde... Evet idman üstünde bulunurlar. Belki sancılandı, belki hastalandı kim bilir.
1: Hiçbiri değil. Hastalanmış olsa bunu söyler güreşi bırakırdı.
0: Yapamıyor işte. Güreşin başında güreşen ne kadar hakim bulunduğunu görmedin mi? Senin pehlivanı ne rahat bastırmıştı.
1: Bir pehlivanın hasmının bastırması hiçbir şey ifade etmez. Mesele onu yenebilmektedir. Bunu da beceremiyor. Her şey ortada bak görülüyor.
0: Merak etme bir yolunu bulur yine yener onu.
1: Nereden bulacak bu yolu? Kündeleniyor görmüyor musun?
0: Osman pehlivan onu hiçbir zaman kündeleyemez.
1: Neden kündeleyemesin? İşte kündeyi doldurdu bile.

0: Reşat Paşa hiç de yanlış konuşmuyordu. Pamukçulu Osman Pehlivan hasmının buna engel olmak için sarf etmiş olduğu bütün gayrete rağmen oturak kündesini doldurmaya muvaffak olmuştu. Arkasından hemen kündeyi aşırmak için gayrete geçti. Hasmını yerden kesti. Fakat son hamleyi tamamlayamadan onu yeniden yere bıraktı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüreği ağzına gelmişti. Fakat Pamukçulu'nun kündeyi tamamlayamamış olması ona yeni bir ümit vermişti. Görüyorsun ya, aşıramadı kündeyi, yenemeyecek.
1: Aşıramadı mı? Aşırmadı mı paşa? Hı?
0: Elbet aşıramadı. Elinden gelse aşıramaz mıydı?
1: Ben başka türlü düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Yakup Pehlivan'ı nezaket gösterip sırt üstü yönmek istemiyor. Onun durumu anlayarak pes etmesini bekliyor.
0: Hayır hayır. Elinden gelse yenerdi onu. Kuvveti yetmiyor. Onda nezaket ne arar paşa?
1: Biraz daha bekle hele. İşte ikinci defa harekete geçti ha?
0: Reşat Paşa'nın söylediği çok doğruydu. Pamukçulu Osman Pehlivan hakikaten...

0: onu sırt üstü yenmemek için kündeyi aşırmamış. Saray pehlivanının güreşi kendiliğinden bırakmasını beklemişti. Ama Yakup pehlivan oralı olmuyordu. Pamukçulu Osman pehlivan bunun üzerine yeniden harekete geçti. Herkes heyecan içindeydi ve güreşten anlayanlar bu işin çoktan bitmiş olduğunu anlamışlardı. Nitekim Pamukçulu bu sefer kündeyi aşırdığı gibi Yakup pehlivanın sırtını yere getirmesi bir olmuştu. Davul zurnalar hemen kesildi. Doğrulan Pamukçulu da galibiyet temennasına çıktı. Ortalıkta garip bir hava esiyordu. Bu güzel galibiyeti tek bir Allah'ın kulu alkışlamak cesaretini gösterememişti. Herkeste bir çeşit çekingenlik vardı. Buna belki de ürkeklik demek daha doğru olurdu. Hatta bizzat Pamukçulu bile ürkmüştü. Nihayet yendiği pehlivan bir saray pehlivanıydı. Bu yüzden başına bir şeyler gelebilirdi. Yakup pehlivan bu arada nefes nefese doğruldu, büyük bir şaşkınlık ve teessür içindeydi. Güreşin hakemliğini yapan Aliço'ya dönerek "Yenik miyim usta?" diye sordu. Adeta Aliço gürlüyordu.
1: "Abi, daha nasıl yenileceksin? Hadi çekil karşımdan!"
0: Yakup pehlivan hemen çekildi. Aliço öylesine gürlemişti ki Pamukçulu Osman pehlivanın bile yüreği hoplamıştı. Saray baş pehlivanının şimdi kendisine de ağır bir söz söylemesini bekliyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. Aliço sesini yumuşatarak seyircilere döndü.
1: "Hep gördüğünüz gibi Yakup pehlivan yenilmiştir. Bunun da sebebi idmandan düşmüş bulunması ve çabuk yorulmasıdır. O ise bu halde olduğunun farkında değildi. Olur böyle şeyler. Pehlivanlar idman durumlarında çok sefer yanılırlar. Mesele budur."
0: Evet, Reşat Paşa da şöyle cevap veriyordu.
2: "Çok doğru söyledin pehlivan. Yakup pehlivanın birçok güreşlerini seyrettim. Bu kadar kısa bir zamanda yorulduğunu ilk defa görüyorum. Daha yarım saat olmadan nefeslenmeye başladığını hep gördük."
0: Evet sevgili dinleyenler, yine süremiz doldu. Bir sonraki programımızda bakalım saray içinde daha ne gibi güreşler olacak, daha kimler karşına çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı toplumunun yapısını genel manada inceleyecek, Osmanlı'yı tanımlayan ve tamamlayan sosyal hayatı konu edeceğiz. Osmanlı Devleti, başlangıçta doğrudan doğruya Türkler tarafından kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başlamıştır. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan, çok uluslu bir özellik kazanmıştır. Daha sonraları, Türk ve Osmanlı kavramları, bugünün Türkiye'si de dahil olmak üzere, Osmanlı toplumunu simgelemiştir. Bugün hala devam ettiği gibi, Türkiye'de Osmanlı tabiri, etnik kökenin ne olursa olsun bu toprakların asli milletini oluşturan Müslüman bütünlük için kullanılmıştır. Zira Osmanlı Devleti toplumunu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim öğretim işiyle uğraşanlar, müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi.

Şehir halkı, askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte, yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlardı.

Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında gerçek Osmanlı ailesinin yapısı, tamamen Osmanlı töresi, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir ve kasabalarda oturan Osmanlı ailelerinde ise İslam hukuku da etkiliydi. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki Müslüman Osmanlı nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici uygulamalar yapmıştı. Vakıflar kurarak buraların ekonomik hayatını canlandırmış, insanların buraya yerleşmesini özendirmişti. Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları da sağlanmıştı. Lakin toplumdaki bu hareketi tamamen başıboşta bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Duraklama ve çöküş dönemlerinde kaybedilen yerlerdeki Müslüman halk iç kesimlere göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus artışı, ekonomik güçlükler ve eşkıya tehlikesi gibi sebeplerle kırsal kesimdeki halk büyük şehirlere göç etmiştir. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışmayla olabiliyordu. Özetle bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye dikey hareketlilik denilir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki kast teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan bağına dayanmaktadır. Örneğin baron, dük, kont, lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde kan bağına dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir şekilde görülür. Reaya denilen yönetilenlerden bir kişinin yönetenlerden saydığımız seyfiye, ilmiye ya da kalemiyeye geçmesi mümkündür. Padişah olmanın dışında her kademeye yükselebilmek manasına gelen dikey hareketlilik için sadece Müslüman olmak, eğitim ve öğretim görmekten oluşan başlıca iki şart vardı. Malumdur ki, reaya içindeki Müslüman olmayanların çocukları devşirme yoluyla devlet hizmetine alınırdı. İçlerinden Müslüman ve kabiliyetli olanlar, kapı kulu sistemi içinde eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev alırlardı. Mesela 1453-1566 yıllar arasında görev yapan 24 vezir-i azamın 20'si devşirmedir. Osmanlı Devleti toplumu etnik yapılara göre değil, inançlarına göre düzenlemişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bunların başında devletin kurucusu olan Türkler geliyordu. Bundan sonra Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcüler

diğer belli başlı Müslüman gruplardı. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu iki kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi dini yönetim merkezi vardı.

Saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu gruplar arasında yaşayış açısından benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Toplum içinde insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerinde kurulmuştur. Sosyal hayatın tanzimi, kişi ve toplumun güvenliğini sağlama bakımından ahiliğin bazı prensipleri şunlardır. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu topluma layık olduğu en uygun yere ulaştırmak. Ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamını oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak. Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan AHİ teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeamet ve tımar toprakları miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimat'tan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden çok uzun ömürlü bir siyasal kuruluş, bir cihan devletidir. Bu uzun sürecin klasik dönem olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağlandığı, devlette sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının hangi noktasında bulunduğu hususları hep merak edilmiştir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bağlı bulunduğu İslam dininin gereklerine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşantısını esas almış, sosyal güvenlik alanında da bu dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi olmayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri vardır. Devletin bu gibi pek çok görevi olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getirmede

Sosyal ve güvenlik kelimelerinden oluşan sosyal güvenlik kavramı, toplumu ilgilendiren yani içtimai güvenlik anlamında kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski denilen olaylar, insan iradesi dışında başa gelen ve başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla kazançtan mahrum eden ya da ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye sebep olan olaylardır. Bu açıdan sosyal güvenlik, toplumu oluşturan fertlerin kendi iradeleri dışında uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi anlamına gelmekte ve kişileri gelirlerin ne olursa olsun belli sayıdaki risklere karşı güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü olarak kabul edilmektedir. Bunu kısaca, kişilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlemlerin bütünü şeklinde anlamakta mümkündür. Sosyal güvenlik sistemleri hem sosyal korumanın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuki teknikleri kapsar. Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışında meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlılık veya ölüm gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden kişilerle, bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli derecede azalmış olmasından dolayı, kamu önlemleriyle yeterli bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin ana faaliyet alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık veya kazalar sebebiyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren rahatsızlık yahut sürekli mağluliyet gibi sebeplerle muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim garantisiyle çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimlere ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masraflarını karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. Genel itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını gerektiren sosyal sigortalarla sadece resmi, yarı resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasi yapı ve koşulların bir ürünüdür. Avrupa'da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi için, sanayi devriminin ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. Türkiye'de ise ekonomik ve siyasi koşullar çok farklı bir gelişim seyri izlemiş, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecine girmemiş olması, gerçek anlamda bir sosyal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri de modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nde sosyal politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır.

devletin bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sosyal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca sebebini oluşturmuştur. Bu açıdan, devlet içinde modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Öte yandan daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zehamet, yurtluk ve ocaklıklarla, ihtiyaç sahibi şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti'nde, Batı'da olduğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla başlamış ve gelişmiş, emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenliği, esas itibarıyla 3 esasa dayandırılmıştır. Bunlar aile içi

yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde isimlendirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve otoriteye ihtiyaç gösteren vatan savunmasıyla kamu güvenliği gibi hizmetler, hükümet eliyle yürütülmüş, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise yardım vakıfları aracılığıyla yerine getirilmiştir. Bu tesislerin bazılarından toplumun bütünü, bazılarındansa yalnızca düşük gelirli ihtiyaç sahipleri yararlanmışlardır. Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliği temel olarak aile içi yardımlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşıyan aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımlarıyla giderilmiştir. Bu sistem özellikle tarıma dayalı kesimde etkin olmuş, ancak el sanatları alanında yapılan çalışmalarda da kendini göstermiştir. El sanatları alanında çalışanlar, doğal olarak tarım alanında çalışanlara oranda, sosyal risklere karşı daha az güvenliğe sahiptir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde mevcut zorunlu esnaf birlikleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım dayanışma sandıkları kurmuşlar ve mensuplarına bir takım risklere karşı belirli ölçüde bir güvenlik sağlamaya çalışmışlardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Osmanlı Devleti'nde esnafın ilk karşılıklı yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan başta ahilik ve bunu takip eden loncalar içinde başlamıştır. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dini

sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Ahilik Teşkilatı'nın başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya, garip ve misafire sofra kurup onu beslemek, ahiliğin temel kurallarındandır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım sağlayan bir başka kurumsa, lonca adı verilen meslek kuruluşlarıdır. İlk esnaf kuruluşları olan ahilik şeklinde teşekkül eden esnaf zaviyeleri, 14. yüzyıldan itibaren azalmaya başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almıştır. Loncalar kurdukları orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardım ve dayanışma sandıklarıyla üyeleri ve aile bireyleri için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi olarak sosyal yardımlar yapmışlardır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına gedik denilirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini almak gerekirdi. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi vermek, loncaların başlıca görevleri arasındaydı. Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik ustalar kurulu vardı. İçlerinden en yaşlısı başkan olur ve ona şeyh denilirdi. Osmanlı Devleti'nde din eksenli sosyal yardımlarda, sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunlar genellikle bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlarla, vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle, diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar, bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflar gibi bir takım sosyal yardım kurumları da bulunmaktadır. Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin görülmesi için kurmuş oldukları kurumların finansmanına tahsis etmeleri, bu amaçla bu malların mülkiyetini de sözü edilen kurumlara devretmeleri olarak ifade edilebilir. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlar, genel itibariyle bugünkü gibi özel hukuk kurumu olmayan vakıflar aracılığıyla yapılmış ve vakıflar sosyal güvenlikle ilgili olarak çeşitli somut amaç ve faaliyet alanlarında da yönelmişlerdir. Vakıflar kendilerinden yararlanma açısından biri aynından yararlananlar, diğeri gelirinden yararlanılan olarak ikiye ayrılmıştır. Birinci grup, müessesat-ı hayriye, yani hayır kurumları olarak isimlendirilir ve içine camiler, medreseler, imaretler, hastaneler, kütüphaneler, hanlar gibi kurumlar girer. İkinci grubun en güzel örneği ise avarız vakıflarıdır. Özellikle mahalle veya köylerdeki fakir hastaların tedavisiyle, hastalık yüzünden kazanç sağlayamayanların bakımlarını ve kimsesizlerin korunmasını amaç edinmiştir. Avarız vakıfları, geliri bir köy veya mahalle ahalisinin beklenmedik ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulmuş olan vakıflardır ve bu vakıflardan yararlanmada din ayrılığı gözetilmemiştir. Vakıflara ait hastanelerde Müslüman veya gayrimüslim, zengin veya fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunduğu gibi, gerekli hallerde hastalar taburcu edilirken, kendilerine bir takım elbiseyle bir aylık geçimini sağlayacak miktarda para yardımı da yapılmıştır. Vakıfların herkesin karşı karşıya gelebileceği yaygın fiziki ve sosyal risk

riskler yanında, bazen son derece tali risklere karşı da kişileri korumayı hedef aldıkları görülmüştür. Vakıflar, hayat şartları bakımından insanlar arasında büyük ölçüde adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli bir role sahiptir. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin sosyal refah düzeyini en iyi biçimde gösteren imaret sistemi, vakıf müesseselerinin en dikkate değer olanıdır. Bu tesislerde vakıf hizmetlilerine, mektep ve medrese talebelerine, fakirlere ve yolculara, durumuna göre 3 öğüne kadar yemek verilmiştir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa tahsis edilmiş hastanelerde ise bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisi yapılmıştır. Yine fakir, vergilerini ödeyemeyecek kişiler için kurulmuş avarız vakıfları da Osmanlı sosyal hayatının güzel bir numunesidir.

Görülüyor ki doğuş ve gelişimlerini İslam dininin insanlara hayır, iyilik ve yardım çağrısına borçlu olan vakıflarla, sosyal yardım gayesi güdülmüş ve büyük halk kitlelerinin birçok mesleki ve içtimai tehlikeleri, riskleri bunlar sayesinde önlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında sosyal yardımlarda dolayı ve dolaysız olarak görevli müesseseler arasında hastanelerle Darül Aceze, Darül Eytamlar ve Kızılay gibi kurumlar da önem kazanmıştır. Şu kesindir ki vakıf müessesesi Osmanlı Devleti'nde de diğer İslam devletlerinde olduğu gibi büyük önemi olan, sosyal ve iktisadi hayat üzerinde derin etkiler bırakan dini ve hukuki bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında son derece önemli bir role sahip olmuş, devlet, eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini vakıflara gördürmüştür. Askeri ve dini hizmetlerle değişik yardım amaçlı vakıfların kurulduğu da bilinmektedir. Vakıflara bırakılan hizmetlerin görülmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş, vakıflar vergi muafiyetiyle ve başka yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde bulunduğu, toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının 3/4 oranına ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Hatta batılı bazı sosyal siyasetçiler 16. yüzyılda Osmanlı Devleti için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Kısaca Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din, dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka 3 temel millet daha vardı. Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler. Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman milletini oluşturuyorlardı. Ve Osmanlı ya da Türk diye de anılan Müslümanlar tek millet kabul ediliyordu. Ortodoksların devletle ilişkileri Fener Patrikhanesi ve Patrik tarafından yürütülüyordu. Patrik vezir seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayıyla başa geçiyordu. Ermeniler monofizm denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Onların ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Musevilere de bir millet olarak kendi işlerinde örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret, bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki Hahanbaşı sorumluydu.

Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olarak ortaya çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması, Fransız İhtilali'nin Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplumlarda milliyetçilik duygusunu uyandırması, Batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi, Batılı devletlerin sık sık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucu, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat Fermanı ile meşrutiyeti ilan etmesi, Osmanlı'da millet sisteminin değişmesine sebep olmuştur. Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim tebaaya geniş haklar verilerek, yurttaşlar arasında farklılık yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayrimüslimler de katıldı. Avrupa devletlerinin Hristiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu, Kırım Savaşı'ndan sonra Islahat Fermanı ilan edildi. Islahat Fermanı ile Hristiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Haraç vergisi kalkacaktı. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile Hristiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk uyandırdı. Hristiyanlarda ise milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına sebep oldu. Gayrimüslimlerin devlete sadakati kalmadı ve bu sebeple Osmanlı toplumu içten ve dıştan ölümcül yaralar almaya başladı. Bütün bilgiler ışığında Osmanlı'nın sosyal hayatı bir de padişahların dönemleri olarak incelendiğinde görülecektir ki her padişahın dönemi aynı incelikteki ayrı ayrı hassasiyetle inşa etmiştir. Sadece son yıllarda incelemeye sunulan 2. Abdülhamit Han dönemi, sicil defterleri ve 2. Abdülhamit Han özel olarak yaptırılan ve bu defterlerin saklandığı dolaplar görülmeye değerdir. 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu dolabın kapaklarının altına haşerattan korumak ve hava dolaşımını sağlamak için tel örüldüğünden binlerce belge o günden bugüne kadar bozulmadan saklanabilmiştir. Evlenen, ayrılan, yeniden evlenenlerden sokakların temizlenmesine, tütün ve içki yasağından atlara fazla yük taşıtılmamasına, görüntüyü bozan inşaatların yasağından, tayin, yangın, deprem ve kuraklığa kadar, padişahın özenle muhafaza ettirdiği binlerce belge, Osmanlı dönemi toplum hayatını geniş ve detaylı bir şekilde açıklıyor.

Araştırmacılarımıza göre Osmanlı Devleti döneminde bütün sosyal ve iktisadi olaylar şer'iye mahkemelerince kayıt altına alınmıştır ve şer'iye sicilleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatla ilgili incelenebilecek en geniş ve detaylı kaynaktır. Ayrıca İstanbul'un 27 şer'iye mahkemesinde yazılmış olan 9872 adet sicil defteri, 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından koruma amacıyla tek çatı altında toplanmıştır. Şer'iye sicilleri içinde maruzlar, ilanlar, hüccetler ve vakfiyelerle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra vergi ve cizyenin toplanması, müderris, yiğitbaşı, kethüda gibi görevlilerin tayinine ilişkin kayıtlar da bulunur. Yine uzmanlarımıza göre günümüzde noterlerin yapmış olduğu her türlü işlem, vekalet, kefaret, mukavele ve borçlanma akdi, merkezden gönderilen fermanlar da bu sicillerde yer almaktadır. Tütün ve içki yasağı, ordu sefere çıktığında konaklama yerlerinin tayini, yangın, zelzele, kuraklık gibi olayların kayıtları da bu belgelerde bütün detaylarıyla mevcuttur. Dolayısıyla Osmanlı'da sosyal ve iktisadi hayatla ilgili her ne varsa, her biri şer'iye sicilleri arşivi içerisine kaydedilmiştir. Örneğin bu arşivde, Osmanlı dönemi toplum hayatında çok önemli bir yer tutan vakıflarla ilgili 10 bin adet kayıt bulunmaktadır. Osmanlı'da bir vakıf kurulacağı zaman, vakfı kuran şahıs vakfiye metnini hazırlardı. Şahitleriyle birlikte kadı huzuruna giderdi. Kadı vakfiye metnini inceler, eksikleri varsa onları tamamlar ve şahitlerin huzurunda metni sicillere kaydederdi. Vakıf resmi olarak kurulmuş olurdu. Vakfiye metinlerinin bir tanesi

şer'iye sicilleri içerisinde bulunur, bir tanesi de vakfı kuran şahsın elinde olurdu. Vakfı kuran şahıstaki belge kaybolsa bile şer'iye sicillerinden rahatlıkla bulunabilirdi. Sadece İstanbul'da bu şekilde tutulan 10 bin adet vakfiye kaydı vardır. Bu kayıtlar sicillerin içinde çok önemli bir miktar oluşturmaktadır ve ayrıca bu belgeler Osmanlı'da ne kadar vakıf kurulduğunun envanterinin tutulması açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu sicillerde şehir hayatına ilişkin kurallar da yer almaktadır. Bugün belediyelerin yapmış olduğu işlemler 1850'lere kadar kadılar tarafından yapılıyordu. Şehrin düzenlenmesi, sokakların temizliği ve esnafın denetlenmesine kadar bütün işlemler de kayıt altında ve şer'iye sicilleri içinde bulunmaktadır. Hatta şehir planlamasıyla ilgili olarak kayıtlar vardır. Bu düzenlemelere göre yapılan eve komşu evi rahatsız edecek şekilde pencere açılamaz. Görüntüyü bozan inşaatlar yapılamaz. Ayrıca Nur-u Osmaniye Camii'nin yapımında kullanılan malzemeler ve inşaatıyla ilgili de kayıtlar vardır. Aynı arşivde çevre koruma ve sokakların temizlenmesiyle ilgili de birçok belge yer almaktadır. Bunlardan biri 1724 yılına ait yaya kaldırımlarında satıcı tezgahlarının kurulmaması ve yayalara zarar vermemesiyle ilgili bir belgedir. Bir başka belgeye göre Tophane ve Fındıklı'da cami yakınlarında halkın geçtiği yerlere manavlar tarafından tezgahlar kuruluyormuş. Bunların kaldırılmasıyla ilgili bir ferman yayınlanmış.

Osmanlı döneminde hayvan hakları alanında da düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1766 yılına ait İstanbul katılığına kayıtlı bir sicilde, yük taşınan atlara fazla yük taşıtılmaması ve atlar yükünü boşalttıktan sonra da sahibinin üzerine binmemesi için ferman çıkarılmıştır. Osmanlı'da münakihat ve mufarakat defterleri adı verilen defterlerde evlilik ve boşanmalar da kayıt altına alınmıştır. Osmanlı'da münakihat ve müfarakat defterleri dediğimiz bu evlilik ve ayrılık defterleri, İslam'da imam nikahı dışında resmi kayıt tutulmadığına dair görüşleri tersine çevirmektedir. Osmanlı döneminde evlilikler ve boşanmalar da sicillere kaydediliyordu. Hatta dul olanlar için ayrı, yeni evlenecekler için ayrı defter tutuluyordu. Sicil defterlerinin saklandığı dolaplar, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Bu dolaptaki en eski belge 1510 yılına aittir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel gayret ve hassasiyetiyle buradaki 9872 adet sicil defterin %90'ından fazlası günümüze sapasağlam ulaşmıştır. Yıpranan az bir kısmı da restorasyon bölümünde aslına uygun olarak tamir ettirilmiş ve bütün kayıtlar sayfa sayfa dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelere yerli araştırmacıların yanı sıra en çok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen yabancı araştırmacılar ilgi göstermektedir. Osmanlı Devleti daima dostlarının ve düşmanlarının araştırma konusu olmuştur. Bünyesindeki birçok incelik hala sırrını korurken, birçoğu da hayret ve hayranlıkla karşılanarak özel ve genel başlıklarla araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Şu da takdiri ilahinin tefekkür etmeye değer, garip bir cilvesidir ki, ne hikmetse Osmanlı tebaası olup da propaganda ve tahriklerine kapılarak Osmanlı'ya ihanet eden kavimlerin hiçbiri bugüne kadar huzur yüzü görmemiştir ve onlar geçen zamanı hayıflanarak mirasçılarından daha gür bir sesle hala adeta tarihçilerimizden Mustafa Armağan'ın şu sözünü haykırmaktadır: "Geri gel ey Osmanlı."

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları, arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 15 Haziran 2026 ve 29 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün yılın aslında ortası, miladi takvime göre Haziran'ın 15'indeyiz. Ancak hicri takvime göre de yılın son günü. Bugün 29 Zilhicce 1447. Yarın 1 Muharrem yani hicri yılbaşı. Şimdiden hicri yılbaşınızı tebrik ederim. Cenab-ı Hak daha nice hicri yılbaşları ya da miladi yılbaşları görmeyi sağlık ve afiyetle nasip etsin cümlemize. Tabii biz dikkat ederseniz program girişinde hep takvim olarak hem miladi hem hicri takvim veriyoruz ki bir taraftan da unutulmasın. Çünkü bu bizim inanç yönüyle bizim için vazgeçilmez değerdedir. Yani biz ibadetlerimizi ay takvimine göre de yaparız, güneş takvimine göre de yaparız ama daha çok hicri takvim bizim için önem arz eder ibadetler açısından. Mesela Ramazan-ı Şerif'i, bayramları biz ona göre belirleriz. Bu açıdan bu takvimleri de bilmek gerekiyor. En azından ayda bir de olsa, yani hicri takvimde hangi aydan hangi aya geçtiğimizi ve hangi yılda olduğumuzu da bilmekte fayda var. İşte bugün 29 Zilhicce 1447 dedik. Yarın 1 Muharrem ve 1448 yılına hicri olarak girmiş olacağız. Tabii miladi olarak da 15 Haziran 2026. Bir takvime göre yılın yarısındayız. Diğer bir takvime göre de yarın yeni bir yıl. Hayırlar gelmesine vesile olsun inşallah. Dün önemli güzel bir haber vardı. Tabii aşağı yukarı 3,5 aydır devam eden, bunun bir kısmı yaklaşık 40 günü fiili savaşla devam eden, geri kalan günleri ise, yani o da yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süre zarfında da anlaşma olacak mı olmayacak mı? Hatta 30 küsur defa ABD Başkanı Trump'ın oldu olacak olmadı, biz İran'a haddini bildiririz, çok güzel gelişmeler oluyor, harika işler yapacağız, benden öncekiler başaramadı, ben başaracağım. O kadar çok paylaşımda bulundu ki ABD Başkanı ve bunun istisnasız %99'u da İran tarafından reddedildi. Bizim böyle bir açıklamamız yok, biz henüz hazır değiliz, biz daha anlaşma yapmadık gibi her seferinde Trump'ı yalanlayan açıklamalardı bunlar. Fakat dün akşam bir tek farklılık oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına nihayet varıldığını bildirmiş oldu. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktardı Şahbaz Şerif. Şahbaz Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını ve bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni içinde temelin atılacağını ifade etti. Tabii imza töreni de 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek diye duyuruldu. ABD Başkanı Trump da İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Avrupa Birliği'nden, bölge ülkelerinden, dünyanın dört bir tarafından olumlu açıklamalar geldi. İnşallah 19'unda bu açıklamalar gerçekleşir ve imza töreni nihayete erer. Tabii bununla birlikte önemli olan burada Pakistan Başbakanı'nın söylediği Lübnan'daki savaş da dahil olmak üzere ama

0: bu çok gerçekleşecek gibi görünmüyor. Zira İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetim için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürülmüş değerli dinleyenler. Bu da zaten öne sürülmese bile hemen herkes bu konuda mutabıktır ki İsrail söz verse dahi, hatta imza atsa dahi bunlara uymaz ve savaşın her zaman devamından yanadır. Diyelim ve biz yazılara geçelim. Nasuhi Güngör'le başlayalım bugün Habertürk'ten. ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı tartışması haftalardır sürüyordu. Bu yazının bittiği dakikalarda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın sağlandığını ifade eden bir mesaj yayınladı. Yoğun görüşmelerin ardından ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını sağlandığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. Resmi imza töreni de Cuma günü 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecektir dedi. Şerif mesajında Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Böyle bir anlaşmanın olacağını yaklaşık 3 haftadır ifade ediyorduk. Şu ana kadar ortaya çıkan başlıkların 3 aşağı 5 yukarı çerçeveyi ortaya koyduğunu da düşünüyorum. Diğer yandan İsrail'in anlaşmayı sabote çabasının ABD içinde bir karşılığı olduğunu hatırda tutmakta yarar var. İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın sonuç vermeyeceğini savunan bir anlayış. Aynı düzeyde sert olmasa da anlaşmanın iki ülke arasındaki çatışmaları ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmasının da kolay olmadığını savunanlar var. Yani savaş durabilir ancak savaşa giden yolların ve sebepler zincirinin hemen yok olması da beklenmemeli. Esasen bu görüşün parantezinde ABD'nin yenmeyi başaramadığı bir İran'ın daha önceki gündemini yeniden ve belki de daha güçlü biçimde inşa etmesinden duyulan endişe var. Buradaki endişe en önemli bölüm yine İsrail'le bağlantılı. Eğer İran rejimi Lübnan, Irak ve Yemen başta olmak üzere İsrail'i tehdit eden, ayrıca Körfez'i baskı altında tutan politikalarını sürdürürse imzalanacak anlaşma onu daha da güçlü kılabilir. Aynı tezin sahipleri üzerinden devam edersek diyor Nasuhi Güngör, anlaşma gereği İran üzerindeki yaptırımların hafifletilmesi söz konusu olursa bu durumda ekonomik açıdan rahatlayan rejimin yeni tehditler oluşturma kapasitesinin artacağı da öngörülüyor diyor bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesinden. Süleyman Seyfi Öğün'de demiş ki mutabakattan sonra neler olabilir? İran'la ABD, İsrail arasındaki ateşkes nihayet kısmen de olsa öngörülebilir bir hale geldi. Çeşitli yazılarımda 40 gün savaşını fiilen ABD'nin her şekilde kaybetmiş olduğunu, İran tarafının ise kazandığını ifade etmiştim. Evet, buna galibiyet mağlubiyet ekseninde bakılamayacağını, vaziyetin daha çok bir kilitlenme hali olduğunu iddia edenler var. Bir noktayı nazardan çok da haksız sayılmazlar. Ama savaşın sahipleri, hedefleri ve kuvvet oranları dikkate alındığında kilitlenmenin arkasında ABD'nin ağır mağlubiyeti de berrak bir şekilde görülebilir. Savaşın başında ortaya koyduğu sahip ve hedeflerden hiçbirini tutturamadıkları aşikar. İran'daki rejimi devirip İran halkını özgürleştirmek masalı ortada kaldı. Aksine İran halkı muhaliflerin kahir ekseriyeti dahil rejimi etrafında kenetlendiler. Saniyen İran'ın nükleer programını yok edeceklerdi. Bunu da beceremediler. Salisen İran'ın balistik füze kapasitesini de yok edecekler de olmadı. Bunlara mukabil ABD'nin Körfez'deki askeri mevcudatı ağır bir kayıp verdi. Dahası o coğrafyada kurmuş olduğu kültürel hegemonik yapı çöktü. Nihayet Hürmüz'ün kapanması ve güya ABD'nin tatbik ettiği abluka dünya ekonomisini de sıkıntıya soktu. İsrail'in yaşadığı tahribatı tam olarak bilemiyoruz. Ama hala devam ettirilen haber karartması vaziyetin çok ağır olduğunu düşündürüyor. Daha mühim bir netice ise İsrail'in ABD olmadan İran'la savaşamayacağı. Eğer bunda ısrar ederse çok ağır neticelerle karşılaşacağının anlaşılmış olması. Nitekim Netanyahu Trump'ı savaş çizgisinde tutmak için çok gayret sarf etti. Ama bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki Trump nihayet ipleri kopardı ve Netanyahu'yu yüzüstü bırakarak çözüm düğmesine bastı. İran'la ABD arasındaki mutabakatı nihai bir çözüm olarak görmek büyük hata olur. Evvel emirde bunu ortaya koymak lazım. Nihai çözümün olabilmesi için Lübnan kilit bir rol oynayacak. İran'ın İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü ama ağır sivil kayıplara sebebiyet veren vahşi kanlı harekatları

azmetmesi mümkün görünmüyor. Eğer ABD İsrail'i durduramazsa nihai bir anlaşmanın temin edilmesinin hayli çetin olduğunu kestirebiliyorum. Farz edelim ki nihai bir çözüm sağlandı. Ondan sonra yaşanacaklar neler olabilir? İran'ın coğrafyadaki ağırlığını her şekilde arttıran bir manzarayla karşılaşacağımız muhakkak görünüyor. Hele hele dondurulmuş varlıklarına kavuşan körfez ticaretinden lojistik, mali pay almaya

0: Kafkasya hem Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olan senaryolar Türkiye ile İran ve Rusya'nın arasının daha da açılmasına yol açabilir. Şu mahut NATO toplantısı bir yapılsın, sonrasına bakarız demiş Süleyman Seyfi Öğün.
1: Son baskı.
0: Değerli dinleyenler, hafta sonu bir gelişme vardı futbol dünyasını ilgilendiren. Ama dolaylı olarak herkesi ilgilendirdi. Hatta öyle ilgilendirdi ki ilginçtir, camiler dolup taştı. Yani bir taraftan sevinelim mi, üzülelim mi, bir şaşkınlık da yaşanıyor. Onu da şu manada söylüyorum. Yani sevinelim, evet, camiler her ne olursa olsun doldu. Fakat öbür taraftan şaşırtıcı olansa şöyle söylemek mümkün. Hangi vaiz, hangi hoca efendi bu kadar kalabalığı bir günde camilere toplayabilirdi? Herhalde hiç kimse buna evet şu yapabilir diyemez herhalde. Çünkü yurdun dört bir tarafında değil, 81 vilayetin neredeyse tamamında camilere önce akın etti insanlar. Sonrasında da işte kimileri meydanlara, hatta cami bahçelerine kurulan dev ekranlar vesaire, insanlar bir araya geldiler ve milli maçı seyrettiler. Şimdi bir başka dikkat çekici hususla biz millet olarak aslında geçmişimizde, yani çok geriye giden bir hadise değildir futbol. Bizim geçmişimizde güreş vardır, pehlivanlık vardır, okçuluk vardır vesaire. Ama asırlar öncesinden gelen bir futbol kültürü yok. Zaten o kadar da geriye gitmez futbol kültürü. Fakat hiçbir spor dalı bu kadar ilgi görmemiş, bu kadar sevilmemiş olmalı ki milyonlarca insanı sabahın erken saatlerinde kaldırıp önce bir kısmı, önemli bir kısmı camilere, sonrasında meydanlara akın etsin. Buna dikkat çekmek istedim. Şimdi bu konuyla ilgili de aslında konuşacak ve yazacak çok şey var. Gökhan Özcan şöyle yazmış sahanın içindekiler ve dışındakiler başlığıyla Yeni Şafak'ta. Diyor ki Heidegger kulübeye uzun yıllar elektrik bağlatmamış, televizyonu da sokmamış. Fakat futbol meraklısı olduğu için Alman milli maçlarını takip edermiş. Milli maç olduğunda köydeki komşusunun evine gider ve maçı orada izlermiş. Bu ilginç detay Sayın İbrahim Kalın'ın Heidegger'in kulübesine yolculuk isimli kitabında. Malum Dünya Kupası başladı. Bu defa biz de varız. Demek oluyor ki tansiyon giderek yükselecek. Futbol gerçekten çok ilginç. İnsanlar futbolu bir başka seviyor. Başka hiçbir konuda anlaşamasalar da futbolu sevmekte anlaşıyorlar. Hem de her geçen gün biraz daha çok, biraz daha yaygın bir şekilde. Gerçekten de bütün sektörleri kıskandıracak kadar cazip bir mal haline geldi futbol. Top orta noktaya konduğunda dünya üzerindeki o kadar çok göz o noktaya çevriliyor ki başka hiçbir şey bunu sağlayamıyor. Çok uluslu savaş gösterilerinin bile Dünya Kupası kadar izleyeni yok. Bu da üstten bakıldığında futbol sahasını yeşil kocaman bir pastaya benzetiyor ve herkesin iştahını kabartan bir pasta. Kim milyarlara varan sayıda insanın gözünü diktiği bir gösteriye reklam vermek istemez ki? Kim milyonlarca hazır müşterisi olan bir mala yatırım yapmaz? Kim milyon dolarların söz konusu olduğu bir beceri arenasının ayak oyunlarına katılmaz? Cevap belli. Eğer insanlık gelecekte futbolun kramponunun damı atacak yeni bir oyun bulamazsa bu böyle devam edip gidecek. Dünya Kupası yayınları da reyting kırıyor. Tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi dev bir yayın endüstrisi var bu işin arkasında. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol ismini verdiği kitabında futbolun tadını kaçıran şeyleri de işaret ediyor. Oyun, oyuncusu az, izleyeni çok bir gösteriye dönüştü. Bu artık seyirlik bir futbol. Bu günümüzün en karlı gösterilerinden biri ve artık oynanması için değil, oynanmasının engellenmesi için düzenleniyor. Profesyonel sporun teknokratları futbolu sırf sürate ve güce dayalı mutluluğa boş vermiş, fantezinin gelişemediği, cüretin yasaklandığı bir spor dalı haline getirdiler. Yine de konuya iyimser bir paragraf açalım. Futbolun bütün kusurlu hareketleri tanımlanmış durumda ve herkes hiç olmazsa nerede durması gerektiğini tam olarak biliyor diyor Gökhan Özcan bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Oğuzhan Bilgin de şöyle yazmış Akşam Gazetesi'nde bu konuya dair. Bir milletler arası mücadele alanı, spor. 2016 yılı Manchester, İngiltere'den bahsediyor Oğuzhan Bilgin. Bundan 10 yıl önce, o günlerde Türk milli takımı İngiltere ile maç yapmak üzere İngiltere'ye geliyor. Ben de oradayım. Hepimizde heyecanlı bir bekleyiş. Maç günü geldiğinde kilometrelerce uzaktaki Manchester'a gidiyoruz.

0: Manchester, İngiltere'de yaşayan Türklerin buluşma noktası olmuş. Herkeste büyük bir coşku. Deplasman tribününde en öndeyiz. 5 Türk öğrenci. Biri benim gibi Türkiye'den, birisi Almanya, diğeri İngiltere doğumlu Türk diasporasından 2 arkadaşımız. Bir de Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü arkadaşımız var. 5 kişiyiz. Ellerimizde bayraklar, üstümüzde formalar. Maçtan önce deplasman tribününe büyük bir Doğu Türkistan bayrağı asıyoruz. Gök bayrağı. Biraz sonra İngiliz tribününde bir terörist PKK paçavrası açıyor. Türk tribünü stadyumda kıyameti koparıyor. Benzer sahneleri Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında Avrupa Türklerinin Türk milli takımının maçlarındaki heyecanlarında da kimliklerini ifade etme biçimlerinde görüyorum. Aslında söz konusu spor olduğu zaman, bilhassa da futbol olduğu zaman genelde entelektüel olduğu iddia edilen çevrelerle futbolu küçümseyen, hafifseyen, bir topun peşinde 11 adam şeklinde konuşan veya futbola bir afyon muamelesi yapan insanlarla karşılaşırız. Ülke içi kulüp rekabeti bakımından söylemiyorum ama milletler arası rekabette bunun kesinlikle böyle olmadığını bilmek gerek. Modern devletlerden oluşan dünyamızda milletler arası mücadelede tıpkı askeri mücadele gibi, siyasi mücadele gibi kültürel olarak bir spor da mutlak bir milletler ve devletler arası mücadele alanıdır. Spor sosyolojisi literatürü de buna işaret ediyor. Hobbes Baum'un dediği gibi sıradan bir vatandaşın hayatında devletle ya da milletle özdeşleşebildiği en güçlü an büyük ihtimalle bir spor müsabakasıdır. Gerçekten de modern dünyada milli takımlar milli devletlerin en görünür sembollerinden biri haline gelmiş. İnsanlar günlük hayatlarında birbirlerinden ne kadar farklı olursa olsun milli takım sahaya çıktığında aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye Türk dünyasının da İslam dünyasının da ve hatta çoğu zaman diğer mazlum milletlerinin de temsilcisi ve bayrağı olarak görülür. Spor dünyasında da bu böyle. Bu durum sporda da kendisini gösterir. Bunun küçümsenecek bir tarafı yok. Aksine milletlerin önemli güç unsurlarından biri, başkalarına umut verebilme, kendisini ve etki alanını temsil edebilme kapasitesidir. Bazen bir ülkenin başarıları sınırların ötesindeki insanlara özgüven ve kimlik aşılar. Bu nedenle Türk milli takımının futbol maçları bir spor müsabakasından çok daha fazladır demiş Oğuzhan Bilgin.
1: Son baskı.
0: Abdullah Karakuş Milliyet'te demiş ki İsrail duracak mı? Herkes ABD-İran anlaşmasını ve olursa bu anlaşmanın sürüp sürmeyeceğini tartışıyor. ABD Başkanı Trump hem seçimlere yönelik hem de petrol fiyatlarına yönelik Hürmüz'ü açmaya yönelik adımlar atıyor. Anlaşmayla ilgili iki taraftan da farklı açıklamalar gelse de bence asıl tartışılması gereken İsrail'i kimin durduracağı olmalı. Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Gazze'liler çadırlarda yaşıyor. 50 bine yakın kişi öldü. Bu sayının üstünde enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. Batı Şeria'da her gün yeni yerler alıyor. Gemileri uluslararası sularda durduruyor ve insani yardım için birçok ülkeden gelenlere işkence ediyor. Trump İsrail'i durdurabilir mi? İsrail durur mu? Önümüzdeki günlerde belki bunu çok fazla tartışacağız. Bu arada bazı ülkeler planlarını Kıbrıs adası üzerine yaparken Türkiye bu oyunları bozmaya yönelik net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert çıktı. Türkiye'nin Akdeniz politikası net ve tüm oyunları bozacak türden. Türkiye ile Libya'nın Akdeniz birlikteliği birçok ülkeyi kıskandırmıştı. Şimdi Mısır'la tatbikatta İsrail'i kıskandırdı. Keşke Yunanistan komşusu Türkiye ile sorunlarını doğrudan çözmeye çalışsa. Ama Yunanistan komşusuyla anlaşmak yerine yılana sarılmayı tercih ediyor demiş Abdullah Karakuş. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok Sabah gazetesinde diyor ki dünyaya İsrail'den daha fazla zarar veren ne var? Donald Trump İran'la varılan anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı demiş. Burayı düzeltelim. Bu anlaşma sözlü olarak ifade edildi ama daha sonra ayın 19'unda İsviçre'de imzalanacak. Kapatalım. Savaşın yarattığı ağır ekonomik enkaz tarafları masaya mıhlıyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel tedarik zincirlerinin kırılması ve artan enflasyonist baskılar diplomasiyi kaçınılmaz kılıyor. Trump'ın barışa ihtiyacı açık küresel enerji krizi borsaları alt üst ederken Wall Street'te petrol türevli hisseler dalgalanıyor. Avrupa'da endişe taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden alternatif enerji kaynakları arayan kıta Orta Doğu'daki kaosun derinleşmesine tahammül edemez. Almanya ve Fransa enerji faturalarından zaten şikayetçi. Yeni bir Hürmüz krizi sanayi üretimi felç edebilir. Kışın ısınma maliyetlerini uçurabilir. Bu nedenle Avrupa başkentleri Trump'ın İran açılımını sessizce destekliyor. Savaşın bitmesi Körfez ülkeleri ve Türkiye için de hayal

ciddi önem haiz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar turizmle yatırım projelerini savaş gölgesinde sürdürmek istemiyor. Türkiye ise enerji ithalat maliyetlerini düşürmek ve bölgesel ticarette yeni fırsatlar yakalamak için istikrar arıyor. Ne var ki bu barış umudu çok ince bir ipin üzerinde duruyor. Çünkü İsrail her ateşkes girişiminde sabotajcı rolünü oynamaya devam ediyor. Zira savaştan bugüne kadar en kazançlı çıkan Tel Aviv oldu. Sadece kaotik ortamını, Gazze soykırımını unutturmasından bahsetmiyorum. Hürmüz kapalı kaldıkça enerji fiyatları yükseliyor. İran varoluşsal tehdit söylemi güçleniyor ve İsrail bölgesel rekabette rakipsiz bir konuma yerleşiyor. Bu durum İsrail'in muhtemel provokasyonlarını somut senaryolara dönüştürüyor. Örneğin nükleer tesislere sınırlı ve sembolik bir hava saldırısı misilleme döngüsünü tetikleyebilir, demiş Melih Altınok sabahta. Diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak Sabah gazetesinden Mahmut Öbür'ün yazısı var paylaşacağımız. Gazze, İran ve Hristiyan Siyonistler başlığıyla şöyle demiş Mahmut Öbür. Geldiler, yaktılar, yıktılar. Bebekleri, çocukları katlettiler. Şimdi de barış yapıyoruz diye rüzgar estiriyorlar. ABD'den, Siyonist İsrail'den ve arkalarındaki batılı güç Siyonist Emperyalist ittifaktan söz ediyorum. Gazze'de taş taş üstüne bırakmadılar. İran'ın liderlerini öldürdüler, şehirlerini bombaladılar. Lübnan'ı yerle bir ettiler. Suriye'yi etkisiz kılmak için yapmadıkları şey kalmadı. Ama hiçbirini tam olarak yenemediler, hatta yenildiler de. Dahası Siyonist İsrail ilk kez dünya halklarının gözünde nefret edilen, soykırımcı ve savaş suçlusu ilan edilen ülke haline geldi. Faşist liderleri ülke dışına çıkamaz oldu. Dünyanın tek hegemon gücü ABD'de karizmasını çizdirmeyi bile göze aldı. Peki bütün bunlar bir avuç Siyonist İsrail'in hayalleri için mi yapıldı? Böyle olmadığı açık. Bu durum birçok Amerikalı'nın da aklı almıyor. Bugün Amerika'da onlarca aydın siyasi, gazeteci, koca ABD'nin çıkarları Siyonistlerin çılgınlıklarına feda edilemez diye feryat ediyor ama sonuç değişmiyor. Ve ABD buna rağmen hiçbir zaman İsrail'e desteğini kesmiyor, kesmeye yanaşmıyor bile. Avrupa'da öyle.

0: Onlar olmadan İsrail diye bir ülke olmazdı. Peki bunun nedeni bu ülkelerin Yahudi aşkı mıydı? Değildi tabii. İşin arka planında dünyanın son 500 yılına damgasını vuran sömürgeci, kapitalist, emperyalist, siyonist blokun çıkarları var. Ve o blok düşüşe geçen güç olsa da istediğini yapıyor, kimsenin de gıkı çıkmıyor. Bu gerçeği yazar Fazıl Duygun, Yahudileri Kim Siyonistleştirdi adlı kitabında müthiş bir tarihsel arka planla anlatıyor. Siyonizmin Anglo-Sakson köklerine, Hristiyan Siyonizmine ve küresel hegemonyaya dikkat çeken Duygun, bugün olup bitenleri şöyle değerlendiriyor. Bütün devletleri, bütün küreyi ve bütün insanlığı bir ahtapot gibi teslim almış olan bu sistem, tetikçisi Siyonist İsrail'i böyle koruyor. Katliamları adeta bir görsel şov halinde gerçekleşmesini sağlıyor. Gazze'deki soykırım içinde şunları söylüyor. Gazze bu sistemi kabul etmediği için cezalandırılıyor. Yoksa sadece Siyonist ve terörist İsrail'in işi değil bu. Onun çapı yetmez bu vahşete. Gazze'yi mevcut neoliberal sistemle onun yerine geçmek isteyen küresel tekno-finans derebeyliği ortaklaşa cezalandırıyor. Duygun kitabında bu zulmün sistemini ve ABD-İsrail ilişkilerine karşı çıkan Amerikalılardan da söz ediyor. En başta da MAGA'cılar geliyor. Daha önce İsrail yanlısı olan ünlü gazeteci Tucker Carlson gibi etkili isimler de var. Gazeteci Carlson, İsrail'in ABD için stratejik olarak önemsiz olduğunu ve sadece maliyet ürettiğini, körfez ülkeleriyle ilişkilerin çok daha önemli olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor. İsrail'i desteklemek Hristiyanlık değildir. Bu teolojik bir aldatmacadır. Tanrı'nın seçilmiş halkı diye bir şey yoktur. Allah çocuk katillerini seçmez. Bu sapkınlıktır ve bunlar suçludur, hırsızdır. Duygun kitabında Siyonist ideolojinin kurumsallaşmasında ve yayılmasında Hristiyan Siyonistler olarak nitelediği İngiltere ve ABD'nin başını çektiği evanjelist Anglo-Sakson güçlerin Yahudilerden daha önce ve aktif bir rol oynadığını ileri sürüyor. Bu da her Yahudinin Siyonist olmadığı anlamına geliyor demiş Mahmut Övür Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Hafta sonu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka başlığıyla efendim bir konuşma yapmıştı. Zaten o başlıkla ilgili bir programda konuşma yaptı. Şimdi Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'ta bu konuyla ilgili Türkiye'nin yapay zeka politikası başlığıyla şöyle yazmış. Bir önceki yazımda dünyada yapay zeka politikalarında nasıl bir rekabet olduğu ve bu rekabetin özellikle ABD, Çin dışında kalan ülkeler için ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. 2024 yılında Draghi'nin kaleme aldığı raporun sadece Avrupa değil, dünyanın geri kalanı açısından da teknoloji ve yapay zeka alanındaki rekabette ne tür bir yol haritası sunduğunu anlatmıştım. Avrupa'nın bu alanda Çin-ABD rekabetinin dışında kalmasının yapısal sorunlar üzerine kafa yoran Draghi, çözümü kıtanın mevcut kapasitesinin dijitale entegre edilmesine bulmuştu. Draghi'nin önerilerinin yanı sıra son dönemde orta ve küçük ölçekli devletler için önerilen Frugal AI yani tasarruflu yapay zeka yaklaşımı Türkiye ve muadili kapasitedeki ülkeler açısından önemli bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin yapay zeka politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair de önemli bir çerçeve sunan yukarıdaki iki ana eğilim, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında açığa çıkan politikanın referans noktalarını da önemli ölçüde içermekte. Yoğun bir emeğin ürünü olan Türkiye'nin yapay zeka perspektifi, 2021'de başlayan politika metnini güçlendiren bir yaklaşımı da temsil ediyor. Topyekun bir seferberlikle tahkim edilen bu yaklaşım, dijital kapasiteyi bir tür caydırıcı güç olarak tanımlamakta ve dijital alanı egemenliğin ana bileşenlerinden birisi olarak kabul etmektedir. Açıklamalarla ayrıntıları daha net biçimde görülen politikanın arka planını fark et, istifade et, üret ve yönet başlıklar oluşturuyor. Dörtlü bir akış içerisinde planlanan bu zemin, ilk evresini toplumsal farkındalığı artıracak ve yapay zekayı kitleselleştirecek bir zemin inşası oluşturmaktadır. Hemen akabinde teknolojiyi kamusal ve ekonomik refah üretecek şekilde hayatın her alanına teşmil eden bir yaklaşımla hareket edileceğini işaret eden bu çerçevede can alıcı noktalardan bir diğeri ise dış bağımlılığı azaltabilecek inovasyonlar yapmak gelmektedir. Savunma sanayindeki yaklaşımla benzer bir başarının kazanılabileceğini düşünen bu planın son aşaması ise süreci yönetecek etik ve hukuki çerçeveyi inşa etmek. Veri güvenliğini merkeze alan bu yaklaşım son dönemde sıklıkla karşılaştığımız etik ve hukuk ihlalleri engelleyici gibi insanı merkeze alan bir yapay zeka ve teknoloji

0: politikasını da mümkün kılar. Türkiye'nin yerli yapay zeka büyük dil modeli LLM olarak hayatımıza dahil olacak. Bilgenin yeni aktörlerle desteklenmesi ülkemizin bu alandaki gücü ve etkisi açısından da turnusol olacaktır. Süreci planlı biçimde programlayarak bunu bir tür devlet politikasına dönüştürme stratejisi konunun en üst düzeydeki farkındalığı göstermesi açısından önemli şeyler söylüyor. Son dönemde Amerikan eksenli yapay zeka tartışmalarına bakıldığında devletin bu sektör içindeki yeri ve etkisi birçok ülke açısından gözlemlenmesi gereken sonuçlar üretmektedir. ABD devletinin korumacı eğilimleri ve son olarak antropike yönelik aldığı kararlar alanın geleceği açısından oldukça kritik. Mevcut piyasa modelinin oligopol bir mantıkla işletilmesinin yanı sıra güvenlik gerekçeleriyle devletin daha baskın bir aktör olma arzusu, sektörün geleceğinde ciddi çatışmaların artma ihtimalini de gündeme getirmektedir. Papa'nın genelgesiyle etik ve dini boyutuna ilişkin yeni tartışmaların kapısının aralandığı bir evrede, sadece teknik düzlemde değil, medeniyet bağlamında da yeni bir teklifin oluşması gerekmektedir. İlgili toplantıda Selçuk Bayraktar'ın oligopol piyasa mantığına itirazını teknolojiyi insanlığın ortak kullanımına açma yönündeki bir teklifle desteklenmesi bu bağlamda önemliydi. Merkezde oluşan güç temelküzüne yönelik teknik eleştirinin yanı sıra insanın ontolojik konumuna dair kuvvetli bir çerçeve sunan Selçuk Bayraktar'ın savunma sanayindeki inşacı yönünü yapay zeka alanına teşmil etmesi bu anlamda kritik yeni açılımlar üretebilir demiş Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yapay zeka yazısı daha paylaşalım. Önümüzdeki aylar ve yıllarda yapay zeka, bırakın yazı paylaşmayı, herhalde en çok konuştuğumuz hatta kullandığımız bir şeye dönüşecek. Nebi Miş yazmış Sabah gazetesinde. Yapay zekada teknolojik egemenlik ve insan merkezlilik. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi. Yapay zeka üzerine yapılan ciddi araştırma raporlarında kısa sürelerde geliştirilen yeni modellerin neredeyse öngörülemeyecek sonuçlara yol açacak hızla ilerlediği artık tartışmanın dışında. Bu bir hakikat olarak görülüyor. Küresel güç rekabetinde yaşanan derin eşitsizliklerin tümüne yapay zeka çarpan etkisi oluşturacak. Yapay zeka ve teknoloji şirketleriyle ilgili tüm tartışmaların odağı devlet egemenliği üzerinde toplanmaktadır. Çünkü teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri artık güçlü devletlerin bile milli gelirlerini aşmaktadır. Bu şirketler küresel veri akışını kontrol ederken aynı zamanda milyarlarca insanın davranışını kontrol etmektedir. Yani devletlerin stratejik yetkileri bu şirketler tarafından fiilen kullanılmaktadır. Yine bu alanda mücadelenin en önemli başlıklarından biri kültürel egemenlik alanında ortaya çıkmaktadır. Yapay zeka, bilgi üretirken hangi bilginin görünür olacağına, hangi kültürel referansların öne çıkacağına ve hangi değerlerin küresel normu belirleyeceğine de etki etmektedir. Dolayısıyla devletlerin mücadelesi veri egemenliği, kültürel temsil, teknolojik bağımsızlık ve nihayetinde yapay zeka konusunda stratejik özelliğin sağlanması meselesinde gelip dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka zirvesindeki konuşmasında vurguladığı gibi Türkiye bu alandaki dönüşümü ve teknolojik gelişmelerin etkisini erken fark eden ülkelerden biridir diyor Nebi Miş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim iç siyasete. Abdülkadir Selvi sürekli zaten bu alanda yazan yazarlardan birisi Hürriyet'te. Demiş ki İmamoğlu'nun yeni partinin İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibi yeni parti kurmak için yola çıkınca Ankara'da eli çantalı parti simsarları da ortaya döküldü. Özgür Özelcilerin parti çalışmalarını Önder Sav'la Bülent Tezcan yürütüyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ne bir bina tuttukları söyleniyor. Ekrem İmamoğlu, Kartacalı Hannibal'dan esinlenerek ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız demişti. İmamoğlu kurulacak olan partinin çerçevesinde belirlemişti. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, kırsalı, kentisi kapsayan bir yol gereklidir demişti. Tıpkı eski ANAP'lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. ANAP merkeze konumlanmıştı, İmamoğlu ise sol yelpazeden hareket etmek istiyor. ANAP'ta dört eğilimin temsilcileri vardı mesela. Özal Demirel'in eski müsteşarı olarak merkez sağ temsilcileri.

0: ediyordu. Mehmet Keçeciler Milli Görüşü, Mustafa Taşar, Halil Şıvgın Milliyetçileri, Mükerrem Taşçıoğlu Liberalleri, Işın Çelebi ise sol liberalleri temsil ediyordu. Ekrem İmamoğlu'nun bana Işın Çelebi gibi birini bulun dediği söyleniyor. Işın Çelebi'yi yayınlarda izliyorum. İmamoğlu perspektifine yakın yorumlar yapıyor. Ekrem İmamoğlu siyasette her göreve CHP sayesinde geldi. Siyasi sıçramasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi ama Ekrem İmamoğlu'nun CHP bana yük, CHP 100 yıllık bir yük dediği söyleniyor. CHP mi Ekrem İmamoğlu'na yük yoksa Ekrem İmamoğlu mu CHP'ye yük, orası tartışılır. Bence İmamoğlu CHP'ye yük oldu. CHP'ye seçim zaferleri yaşattı ama CHP'yi kirletti. CHP yolsuzluklarla mahkeme kapılarında yargılanan, pavyonlarda delege pazarlığı yapılan parti haline düşürdü. Mutlak Butlan ve Aziz İhsan Aktaş davasına ismi geçen 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Peki İmamoğlu'na dokunulmayacak mı? Ona büyük dokunulacak. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'deki çürümenin kaynağı olarak İmamoğlu'nu görüyor, haksız da sayılmaz. Para kulelerinde İmamoğlu var. CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki pazarlıklarda İmamoğlu var. Mutlak Butlan'a neden büyük kurultayınsa mimarı Ekrem İmamoğlu. CHP'yi parayla satın almaya çalıştı. İBB yolsuzluk davasındaysa İmamoğlu göbeğine kadar batmış durumda. En büyük hançeri Ekrem İmamoğlu sapladı. Meral Akşener bile seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil demişti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. CHP karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meclisin kapısında karşılıklı olarak butlancılar, pavyoncular diye slogan atıyorlardı. Sadece yeni partiyi ilan etmediler, o da yakındır demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Murat Bardakçı'nın yazısıyla devam edelim Habertürk'ten. Türkiye ne günlerden geçmiş. Darbe dönemlerinde mevlüt okutmak için bile izin alma mecburiyeti vardı başlığıyla Habertürk'teki köşesinde bugün şöyle diyor. Bu yaşıma geldim, askeri yönetimlerde mevlüt okutmanın bile izne tabi olduğunu, editörlüğünü Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali'nin yaptığı ve geçenlerde yayınlanan Mevlüt isimli kitaptan öğrendim. Seçkin bir bilim hanımı olan Profesör Emine Gürsoy Naskali, Oxford Üniversitesi'nde şarkiyat okudu. Yurt dışındaki bazı üniversitelerde dersler verdi. Hocalığa Marmara Üniversitesi'nde devam etti. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu ve Celal Bayar Vakfı'nın başkanı olan Profesör Naskali, 27 Mayıs darbesiyle ilgili çok sayıda kaynakta neşretti. Bu yaşıma geldim bilmiyordum. Dediğim askeri yönetim dönemlerinde mevlüt okutmak için sıkı yönetim komutanlığından müsaade alma mecburiyetini Profesör Naskali mevlüt kitabında belgesiyle beraber anlatıyor. Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanı Celal Bayar hadise şöyle anlatmış. 27 Mayıs darbesiyle tutuklanıp Demokrat Partili diğer politikacılarla beraber Yassıada'ya gönderildi Celal Bayar. Burada faaliyet gösteren Yüksek Adalet Divanı isimli İhtilal Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Milli Birlik Komitesi cezasını müebbet hapse çevirdi ve Bayar Kayseri cezaevine kapatıldı. Celal Bayar'ın hanımı Reşide Bayar, kocasını ziyaret için 24 Aralık 1962'de İstanbul'dan kız kardeşiyle beraber Ankara trenine bindi. Ankara'dan Kayseri'ye karadan devam edecekti ama Reşide Hanım tren daha Ankara'ya varmadan Sincan'da geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Cenazesi 27 Aralık'ta Ankara'da hayli kalabalık bir cemaat tarafından kaldırıldı. Naaşı Hacı Bayram Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı kılındıktan sonra eller üzerine alınan tabut 3 kilometre ilerideki asri mezarlığa 1 saat 20 dakikada ulaşabildi. Tabut adliye önünde ve saman pazarında cenaze arabasına alınmak istendi ama cemaat kabul etmedi ve naaşın eller üzerinde taşınmasına devam edildi. Halk 27 Mayıs darbesine tepkisini işte böyle gösteriyordu. Celal ve Reşide Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ertesi sene 14 Aralık'ta İstanbul'da çift havuzlardaki evlerinde annesinin ruhuna Mevlid-i Şerif okutmak istedi. Ancak Türkiye'de 27 Mayıs darbesinin yadigarı olan sıkı yönetim hala devam ettiği için mevlitlerde ve hatimlerde bile sıkı yönetim komutanlığından izin alınması mecburiyeti vardı. Üstelik bir müddet önce yine bir mevlit sırasında yaşanan tatsız hadise hala hafızalardaydı. Şişli Camii'nde Adnan Menderes.

0: Des Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ruhlar için mevlit okutulmak istenmiş, cemaat için hazırlatılan şekerlerin konduğu külahların kenarında vatansever Adnan Menderes Fatin Rüştü Zorlu Hasan Polatkan ruhuna Fatiha yazdığı için şekerleri getiren çırak tutuklanmış ve vatansever sözü içinde tahkikat yaşanmıştı. Celal Bayar'ın kızı ve Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali'nin annesi olan Nilüfer Gürsoy, İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı'na müracaat ederek annesi Reşide Bayar'ın ruhuna mevlüt okutabilmek için izin istedi ve askerler izni 13 Aralık 1963'te verdiler. Sık Yönetim Kurmay Başkanı olan ve daha önce propaganda konusunda bir kitap çevirip yayınlayan Kurmay Albay Şefik Gürgen'in imzasını taşıyan izin belgesi matbuydu. İsim, adres ve tarih kısmı el yazısıyla doldurulmuştu ve belgenin altında Sık Yönetim Komutanının emriyle siyasi bir ortam yaratmamak, herhangi bir gösteri veya kargaşaya meydan vermemek şartıyla yukarıdaki adreste Bayan Reşide Bayar ruhuna mevlüt okutulmasına izin verildiği yazılıydı. Biz bugünlerde ölmüşlerimizin, hatta memleketin meşru First Lady'sinin ruhuna okutulacak mevlit için bile izin alınmasının gerektiği işte böyle dönemleri yaşayıp geldik. Diyor, kim diyor? Murat Bardakçı, Habertürk'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Program girişinde demiştim ya değerli dinleyenler, bugün Hicri takvimin son, yılın son günü, yarın yılbaşı diye. Buyurun hicret yürüyüşüne diyor Mahmut Toptaş Milli Gazete'deki köşesinde. Aslında bu bir dua. İnkarlardan imana, şüphelerden yakine, isyanlardan itaate, günahlardan sevaplara hicret. Nefretten sevgiye, başıboşluktan çalışmaya, eli boşluktan hediyeye, cimrilikten cömertliğe hicret. Aşağılamaktan yüceltmeye, alaya almaktan ciddiye almaya, kirlenmekten, kirletmekten temizliğe, bozgunculuktan düzelticiye hicret. Kötülüklerden iyiliklere yaymaya, ihanetten güven vermeye. Döneklikten adamlığa, zalimin gölgesinden mazlumun arkasına hicret. Dövmekten sevmeye, almaktan vermeye hicret. Yük olmaktan yük taşımaya, gönül karartmaktan aydınlatmaya. Cehaletten ilme, kabalıktan nezakete, incitmekten gönül almaya, yıkmaktan yapmaya hicret. Zorlaştırmaktan kolaylaştırmaya, nefret ettirmekten sevdirmeye, ayırmaktan kavuşturmaya, sırt dönmekten kucaklaşmaya hicret. Laf ebeliğinden sözün sultanı olmaya, yalana kulak tıkamaya, her iyi sözü duymaya, en güzeline uymaya, gönül denizini durultmaya hicret. Acı dilden tatlı dile, asık surattan güler yüze, katılıktan yumuşaklığa, kin bilemekten affetmeye hicret. Haramlardan helallere, korkaklıktan yiğitliğe, düşmanlıktan dostluğa, kabalıktan inceliğe hicret. Edepsizlikten edebe, gafletten zikre, eyyamcılıktan fikre, bencillikten bizcilliğe hicret. Haksızlıktan hakka, halktan hakka, zulümden adalete, acımasızlıktan insafa hicret. Hayırlı işlerde en öne, kötü işlerde en sona, dostlukta her yöne, hayırlı hizmette her yere hicret. Parçalamaktan birleştirmeye, ara bozuculuktan ara buluculuğa, karanlıktan aydınlığa, tehditten teklife hicret. Sabırsızlıktan sabra, selamsızlıktan selama, saygısızlıktan saygıya, kaygısızlıktan ilgiye hicret. Yağcılıktan dürüstlüğe, kibirden tevazuğa, gıybetten iyilikleri yaymaya, iftiradan doğruya hicret. Kötü zandan araştırmaya, teşhircilikten ayıp örtmeye, üzücülükten özeyiciliğe, şımarmaktan olgunluğa hicret. Kötü huylardan iyilere, huysuzluktan uysallığa, hastalıktan sağlığa, doymazlıktan gönül doygunluğuna hicret. Uzun söze ne hacet? Sevgili Peygamberimiz muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır buyurmuş diye yazısını tamamlamış Mahmut Toptaş. Bugün Milli Gazete'de kalem aldığı yazısında diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken, gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken, senin adını sayıklıyordu, adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum. Ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah, sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar, şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları. Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu, bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları. Evet. Hatta Emile Zola'ya, Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf, sonra bir büyük ablam var, o da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi mesela, ben onu birkaç defa okumuşumdur.
0: Evet.
1: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce, okusam bile.
0: Ama bir tadı kalmıştır illa o atmosferi tabii. Hatırlarsınız. Tam olarak hatırlamasanız da.
1: Hala onu
0: etkisi üzerinizdedir değil mi?
1: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
0: Evet.
1: Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli.

0: kıymetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimne okumaya başladım.
1: Evet.
0: Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin Bostanı.
1: Evet, klasikler.
0: Ya, aynı, bizim klasikler. Öyle diyelim, daha güzel oluyor. Bizim klasikler.
1: Bizim klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi, şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zer kitabıydı. Cüccane Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Evet. Biri de İsmet Özel'di.
1: Evet.
0: Taşları yemek yasak.
1: Evet.
0: İsmi bile cezbedici geliyordu zaten evet. Şey olarak.
1: Evet.
0: Surat asma hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu.
1: Evet.
0: Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor.
1: Evet.
0: O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla, Zeki İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin, hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya.
1: İsmet,
0: iman etmek büyüktür.
1: İsmet tabii. Özel, İsmet Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır. Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için
1: evet.
0: Her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle, 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda. O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de. Orada bir annenin şeyi vardı. Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi ben de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
1: Evet.
0: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Evet.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi. Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama götürmedim bile.
1: Eyvallah.
0: Yazma serüvenim devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm. Bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım.

0: ilk öykümü götürmüştüm hoca. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel, ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire, yoksa kendini

0: gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar.
1: Hı hı.
0: Büyük ihtimalle yazmayacağım şimdilik.
1: Eyvallah.
0: Öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye.
1: Hı hı.
0: Ben önce kendisine sormuştum hani. Senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti, şimdi Hudeybiye yok şey, bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar, bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor, bir bakıyor ki onda iki taş var.
1: Hı hı.
0: Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani, şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı.
1: Hı hı.
0: O zaman çıktı ortaya.
1: Hı hı.
0: Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada, yanlış bir durum vardı orada da. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, hı hı. İtirazıydı.
1: Evet.
0: Karacaoğlan o vakit çıktı ortada hani en ihtiyacımız olduğu anda.
1: Olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani o zaman olağanüstü bir ürün.
0: Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var.
1: Hmm.
0: Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiiri oraya koyduğunda yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil. Maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi yani şiire

0: şeyhlere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var, çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı.
1: Hı hı.
0: İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu.
1: Hı hı.
0: O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle, iyi şeyler onun olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şey, şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı.
1: Hı hı.
0: Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini, Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı.
1: Evet.
0: O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var.
1: Hmm.
0: Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
1: Hüküm sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da sayıyor. Tabii. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
0: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
1: Evet, celalli.
0: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir.
1: Aa.
0: Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
1: Hı hı.
0: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
1: hı hı.
0: Ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
1: ya.
0: Okudum.
1: Eyvallah.
0: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce.
1: Hı hı.
0: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani şiir bizim sadece şey değil, hani eyvallah silahta da kullanıyoruz ama bizi ayakta tutan da o, canlı evet. Tutan da o.
1: Evet.
0: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
1: can damarlarımıza hitap eden değil mi hocam? Can damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
0: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
0: Tamam, inşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyük bir kaynak veremeyeceğim.

0: diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğumda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğumda o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de şiirim.
1: Anadolu yani biz
0: Tabii.
1: mi?
0: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı. Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet de, Mehmet Akif de, hepsi bizim damarlarımız yani.
1: Evet.
0: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır. Evahettin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin. Şimdi biz bu vefat eden Zeki hocamdan şeyi duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın. O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde evet Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Yolun kendisi zaten bu hayat. Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum.
1: Evet.
0: Reşit benim için şey siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
1: Evet.
0: O yüzden mürşidimi, yani yolumdaki hanlardan hep, bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun, işte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun, bunlar bana şeydi, andı. Her bir hana şey, şiir girişinde de yolumdaki anlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmıştım.
1: Evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de. Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit'in nakışlı uyarıcısı. Bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Şey, mesela Reşit'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani şey diyor ya, ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim diye.
1: Evet, ayet-i kerimede.
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse

0: savaştan bir gün sonra.
1: Hı hı.
0: Hani ilk kitabın çok iyi olduğunu düşünmüyorum.
1: Hı hı.
0: İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu.
1: Hı hı.
0: İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu, biraz bir gevşeklik veriyor insana.
1: Hmm.
0: Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
1: Evet.
0: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor. Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir?
1: Hı hı.
0: O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu. Şiir kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdi.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol Kasidesi ilki, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci şiir kitabı ne zaman çıktı hocam?
0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı.
1: Hmm.
0: Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında.
1: Hı hı.
0: Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural Hoca'yla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali
1: size
0: Ural
1: neler kattı? Yani nasıl 2000, bir yol izlediniz?
0: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım.
1: Hı hı.
0: Düzenli işte iki haftada bir yazı yazıyorum. İki haftada bir kitap okuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı.
1: Hı hı.
0: Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii, ne hikaye yazabiliyoruz.
1: Evet, yani evet.
0: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
1: Evet.
0: Çok şükür. Hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem
1: evet.
0: Dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor.
1: Hı hı.
0: Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan, edebiyat ortamıydı.
1: Hı hı.
0: Hani bir kahveye gidiyorlardı, hepsi şair.
1: Evet.
0: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
1: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
0: tabii.
1: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür.
1: Hı hı.
0: Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
1: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi.

0: İkinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
1: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak mı?
0: Hı hı.
1: Bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak mı? Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor.
0: Hı hı.
1: Muhabbetini de sunuyor.
0: Evet.
1: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
0: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
0: Hı hı hı. Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
1: Eyvallah, güzel bir soru.
0: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
1: Tabii şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve o kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
0: Evet.
1: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden, biz bu kültürle, bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
0: Evet.
1: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
0: Evet.
1: Bununla, bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi.
0: Hmm.
1: Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
0: Evet.
1: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
0: Evet.
1: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
0: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
1: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
0: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var, hatırlayınız diyor.
1: Evet, evet. Çok
0: şiir
1: güzel.
0: Hatırlatır.
1: Kesinlikle. Şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
0: Evet.
1: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
0: Evet.
1: Hani hatırlanmamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
0: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
1: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söyleyeyim.

0: arkadaşım bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bir bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Hı-hı. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türküden kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde bir türkü söyleyecek bir şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Öyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla Allah bekliyor olacağız hocam.
0: Eyvallah başım
1: işte. Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam, sağ olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
2: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda düzenlenen Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış töreninde konuştu. Başkent Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşların her birine selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın Ankara başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınlar için uğraşıyoruz. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonunun da arttığına dikkati çeken Erdoğan, yalnızca

4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır dedi. Erdoğan, Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planlanan bu projeyi 8 ay gibi çok kısa sürede başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardıklarını ve banketleri tamamen yenilediklerini söyledi. Bağlantı yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmının tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğunda bulunduğuna işaret eden Erdoğan şöyle konuştu. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıl hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesiyle ABD arasındaki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen mutabakatın Cuma günü imzalanacağını belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkian, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda ülkesiyle ABD arasındaki mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkian, gerçekleştirilen koordinasyonla birlikte İran-ABD mutabakat zaptı Cuma günü imzalanacak ifadelerini kullandı. Savaş döneminde ülkesinde herhangi bir kargaşanın ve ayaklanmanın meydana gelmediğine vurgu yapan Pezeşkian, hükümetin savaş süreci boyunca iyi bir yönetim sergilediğini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Erakçı, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı. Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Erakçı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasına varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemek, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarını

da fırsat verilmemelidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek, insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen, adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir, dedi. Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumlar sürdürülmesini ümit ettiklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerinde olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık isimli panele katıldı. Burada konuşan Kalın, küresel denklemin güvenlik önlemlerinin yeniden şekillendiği, güç rekabetinin sertleştiği, tehditlerin farklı boyutlar kazanarak çeşitlendiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Bu süreçte Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Avrupa güvenliğine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kalın, NATO'nun bugün olduğu gibi gelecekte de uluslararası güvenlik mimarisinin en temel sütunlarından bir olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Değişen tehdit ortamının ittifakın rolünü ve müttefiklerinde yeni şartlara uygun şekilde değerlendirilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Kalın, güvenlik paradigmasının köklü biçimde değiştiği günümüzde dönüşümü doğru okumak, yeni tehditleri zamanında kavramak ve bu tehditlere stratejik cevaplar üretebilmek kritik önemi haizdir. Bunun için dayanıklı toplumlara, güçlü kurumlara, etkili istihbarat kapasitesine, teknolojik donanıma ve ortak stratejik akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz, dedi. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa değinen Kalın şunları kaydetti. Dün akşam ilan edilen ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ama temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz. Zira önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Biz bu sürece katkı veren başta Pakistan ardından Katar olmak üzere ülkemizi de dahil ederek katkı sunan tüm aktörleri tebrik ediyoruz. Bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek, dedi. Kalın, İsrail'in Gazze'de başlattığı ihlal, işgal ve ilhak politikaları başta olmak üzere bölgede izlediği saldırgan tutumun tüm Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit eder hale geldiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü. Yediot Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'la sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti. Sanayi üretim

endeksi Nisan'da aylık bazda %3.7, yıllık bazda %6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden

0: %8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.8 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda %9.7 artış hesaplandı. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Van sınır hattında yapılan aramalarda 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın NEK sosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçik vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı. Hudut kartallarının Van sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi. Missouri eyaleti Karayolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı. Açıklamada uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının Hayber Pahtunva eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Hayber Pahtunva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın. Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya giden bir yolcu otobüsünün uçurma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Etiyopya polisinden yapılan açıklamaya göre, Destiye ile Kombolça kentler arasındaki Harego adıyla bilinen yol kesiminde sabah saatlerinde Addis Ababa'ya doğru seyreden yolcu otobüsü yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken bazıları ağır, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-18.

30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Mendil, Ömercan Coşkun. Ben huzurun nasıl koktuğunu bir mendilden öğrendim. Ceketin cebinden çıkıp da ikiye ayrıldığı anda ilk başta mendilin kokusu yayılırdı etrafa. Bir çiçek gibi açılır der seferinde. Biz de o çiçeğin arıları olur, mendilin etrafında vızıldar dururduk. Her zaman dörde katlanmış, kenarları lacivert işlemeli, bembeyaz bir mendille hatırlarım dedemi. Takkesi, tesbihi de bir dedelik nişanesidir ama en çok mendiliyle olan ilişkisine hayrandım. Ne zaman ziyaretine gitsek, bizi gördüğüne memnun, sağ elini ceketinin iç cebine atar, bir sihirbaz edasıyla bizi merak içinde bırakarak özenle katladığı mendilini çıkarırdı. Mendilini açmaya başladığında muzip bir gülümseme yayılırdı yüzüne. ''Bakalım bu sefer ne çıkacak mendilimizden?'' diye sözcüklerini uzata uzata açardı mendilini. Bazen şeker olurdu mendilin içinde, bazen çikolata, bazen de bozuk paralar. Ama bir farklı olurdu mendilin içinden çıkanlar. Mendile uygun renkte şekerler, çikolatalar seçiyordu sanki dedem. İnsanın iştahı kabarıyordu. Üzerindeki ambalajı açarken bile sabırsızlanıyor, hemen ağzımıza atıyorduk. Yahut bize vereceği paraları önceden parlatıyor diye düşünürdüm. Hiçbir değeri olmayan metal yuvarlaklar, tarihin içinde yolunu kaybetmiş altın sikkelere dönüşüverirdi gözümüzün önünde. İnsan parayı harcamak yerine saklamak istiyordu. Saklamak ve gün ışığındaki parıltısını seyretmek. Fakat çocukluk işte, duygularımız da oyunlarımız gibi birden değişiveriyor. Saklamak duygusu

ruhumun her zerresine yayılmasına rağmen bir müddet sonra kendimi köyün bakkalında harcama duygusunun tutsağı olmuş bir halde iki bisküvi arasına lokum sıkıştırırken buluyordum. Beceremeyip alt veya üstteki bisküviyi kırdığımdaysa içten içe pişman olup dedemin mendilinden yine aynı parlak paralardan çıkacak diye kendimi avutuyordum.

Dedemin benim için cebinden mendilini çıkardığı ilk gün, ilk torun olarak dünyaya gelmişim. Babam müjdeyi verdiğinde birkaç damla yaş birikmiş göz pınarlarına. Yutkunmalar çare olmayınca mendilini çıkartmış, bir kanadını açıp işaret parmağının üstüne sarmış, başı önde şükrederek gizliye saklaya silmiş gözyaşlarını. Hemen katlamış dörde, utanarak cebine koymuş. Beni kucağına aldığında kamet getirmiş, ezan okumuş kulağıma. Dualar ederek mendilinin arasından bir altın parçası çıkarmış, göğsüme inelemiş. Babamı evlendirirken de aynı şeyler yaşanmış aslında. Bir iki damla gözyaşı, mendile saklanan gözyaşları, dualar sonrası annemin koluna takılan bilezik yine aynı mendilden çıkmış. Sadece bize yapılan bir efsun değildi bu. Köy ahalisi, komşular da bilirdi dedemin mendilinin kıymetini. Arada evine ziyarete gelen arkadaşlarına da mendil arasında benim sayamayacağım çoklukta kağıt paralar verirdi. Arkadaşlarının konuşmasına izin vermeden de acelesi yok, acelesi yok deyip yolcu ederdi onları. Dedemin gözyaşları mendilde biriktikçe altına, paraya, şekere, çikolataya dönüşüyor olabilir miydi? Dedemin mendilde gözyaşı biriktirmesi bizimle ilgili her olayda tekrarlandı. Evlenen amcalarım, dünyaya gelen kuzenler ve kardeşlerim, ilk süt dişleri, sünnet törenleri, okula başlamalar. Doğan büyüyordu ve dedem kendinden sonra dünyaya gelenleri seyretmeyi, onları mutlu etmeyi çok seviyordu. Her seferinde duygulanıp mendiline birkaç damla yaş düşürmesine alışmıştık. Hiçbir zaman hıçkıra hıçkıra ağladığını görmedim. Gerçi aileden kimse görmemiş. Çoktan bir eksildi mi gözüne görünmüyor insanın. Daha çok diyoruz, eksileni umursamıyoruz. Çoktan ayrılan insan olduğunda daha yok diye feryatlar kopuyor ya, birin değerini anlıyoruz. Ben de bunu bir sabah ani bir olayla öğrendim. Aslında vaktiydi, bize ani geliyordu. Babaannem sabaha karşı sessizce ayrılınca bu dünyadan, geriye kalanların ağıtları doldurdu köy sokaklarını. Dedemin ağladığını bizler görmedik. Bir müddet odasından çıkmadı ama duydum ağlamasını. Birkaç kez odanın kapısına dayadım kulağımı. Hıçkırıklar yolunu kesti, aldığı her nefes yarım kaldı. Bir daha da eskisi gibi olmadı. Her gün aynı sözü tekrar eder oldu. Anneniz önden benim yerimi hazırlamaya gitti. Tüm aile efradı, ''Öyle şey olur mu? Ne hazırlığı? Tövbe de baba, Allah gecinden versin.'' deseler de dedem bu düşünceye çok kaptırmıştı kendini. Her zaman cebinde duran mendil devamlı elinde gezmeye başladı. İki katı açık, her an bir şeyleri saklamaya hazır, bekledi durdu. Dedem odasına çok sık kapanmaya başladı. Kapandığında da uzun müddet çıkmıyordu. Mendilin kenar işlemeleri yıprandı. Beyazlıklar yerini griye, bir vakit sonra siyaha bıraktı. Dedem odasında kaldığı müddetçe mendilinde bol bol altın, para, şeker ve çikolata biriktirdi. Ama hiçbirini bize ikram etmedi.''

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Takvanın üç alameti. Bir gün Hazreti Davud aleyhisselam, oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselama şu nasihatte bulunur. Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şeyle belli olur. Allah Teala'nın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında ona tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi, onun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması, onun müptela kıldığı belalara karşıysa güzel bir sabra sahip olmasıdır. Büyük mutasavvıf Beyazıt-ı Bistami Kuddüsesi ruhu bir gün annesine şunu söyledi. Anneciğim söyle, bana süt verebilmek için haram bir şey yedin mi? Çünkü bilmediğim bir şeyi öğrenebilmek için kendime güvenim olmuyor. Sanki Rabbim o şeyle arama perde koyuyor. Annesi şunu anlattı. Pek fazla hatırlamıyorum fakat bir gün komşularımızdan birine gitmiştim. O zaman sen kucağımdaydın. O gün onlardan izinsiz yağdanlıklarından yağ alıp başını yağladım. Fakat onlara bildirmedim. Başka bir günse onlardan habersiz gözlerini sürmelemiştim. Bu sözler üzerine Bayezid-i Bistami Kuddüsesi ruhu annesine şunları söyledi. Yüce Allah zerre ağırlığınca bir şey için dahi olsa kullarını ince bir hesaba çekecektir. Şu ayeti biliyor musun? Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı

şer işlemişse onun karşılığını görür. Bunlar ise zerre miktarından fazla. Bunlar yüzünden Rabbimin rahmetinden ayrı kalmaktan korkuyorum. Sonra kalkıp üzerinde hakları kalan komşuları sordu ve onların mirasçılarını aradı. Onları bulup kendisi ve annesi için helallik istedi. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Kuddise Sirruhu şöyle der. Mürid, yerken ve içerken bir lokma veya bir yudum dahi israf etmez. Yani yemeği hırsla, aç gözlülükle ve Rabbinden gafil bir kalple yemez. Çünkü gafletle yenilen bir lokma daha çok gaflete, Allah'ı hatırlayarak yenilen bir lokmaysa daha çok huzura sebep olur. Yusuf bin Esbat Kuddisesi Ruhu şöyle der. Genç bir insan ibadet ettiği vakit iblis yardımcılarına bunun yiyeceği nereden geliyor bir bakın der. Şayet yiyeceği kötü ve haram yoldan geliyorsa onu kendi haline bırakın. Onunla meşgul olmayın. Bırakın çalışsın dursun. Zira sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Kendi nefsi ona yeter der. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddisesi Ruhu Gadyut denilen yere gitmişti. Bir derviş kendisine yemek ikram etti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddisesi Ruhu ona şöyle söyledi. Benim bu yemeği yemem uygun olmaz. Zira bu yemek öfkeyle yoğrulmuş, gazap ateşiyle pişirilmiş. Bir kimse yemeği hazırlarken kaşığını gaflet, gazap, gönül koyarak kullansa o yemekte hayır ve bereket olmaz. Şeytan ve nefis böyle bir yemekte kendisi için yol bulur. Hem böyle hazırlanmış bir yemekten ne gibi bereket meydana gelebilir ki? Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü huzurla yenen helal lokmadan kaynaklanır. Her zaman ve özellikle namaz sırasında manevi huzur elde etmek istiyorsanız mutlaka kazandığınızın helal olmasına dikkat etmelisiniz.

Dosya, Marif, Talim, Terbiye, Peyami Safa Gülay, Normallik Talimi. Rivayete göre ilginç zamanlarda yaşamak bir Çin bedduasıymış. Bir Çinli eğer doğruysa beddua edeceğinde bazen ilginç zamanlarda yaşayasın dermiş muhatabına. Bu kadar nötr bir ifade neden beddua yerine kullanılır? Bunu anlamak için sahiden ilginç zamanları tecrübe etmek gerekiyor. Tarihin ilginç olmayan bir dönemi var mı peki? Bu esaslı soruyu ihmal etmek pahasına ilginç zamanlardan geçtiğimizi kabul edelim. Normal şeylerin anormal, anormal şeylerin ise normal olduğu bir ilginçlik bu. Cinsiyet tartışmaları, toplumsal roller, gelir düzeyleri, mesleki sorumluluklar, toplum-devlet ilişkileri, hayvan ve doğa meseleleri ve elbette kültürel meseleler gibi hemen hemen bütün kritik başlıklarda normallerin tartışma konusu yapıldığı, anormal olanınsa norm olarak konumlandırılmaya çalışıldığı bir tarihsel dönemi tecrübe ediyoruz. Günümüzdeki hayvan meselesi burada bize hem güzel hem de açıklayıcı bir örnektir. Bugün aile olmanın ve çocuk sahibi olmanın değersizleştirilmesiyle hayvan sahipliğinin kutsanması birbiriyle neredeyse simetrik bir ters orantıda ilerliyor. Tecrübe ettiğimiz ilginçlik bu söylediğimiz şeyin bir tür hayvan düşmanlığı olarak kodlanmasını mümkün kılıyor. Yani 30 yıl öncesine kadar hayvanlarla iç içe yaşayan bir toplum bir anormalliğe işaret ettiğinde hayvan düşmanı oluveriyor. Halbuki tarih boyunca hayvanların hem hayvancılık açısından hem de sahiplik açısından rolleri tamamen belirgindi. Fakat bu konu birden toplumsal bir gerilim malzemesi haline getirildi. Bu gerilim sokak hayvanları gibi ciddi ve çözümü zor bir problem doğurdu. Konumuz bu değil, fakat problemin kaynağı

dünyada her meselede sıkıntısını çektiğimiz bir tür ilginçliğin olduğunu görmezsek meseleyi çözemez, üzerine konuşacağımız konuyu da anlayamayız. Var olmak her yönüyle zor iş. Dünyaya bize biçilen ömür miktarınca bir şeylerle mücadele etmek için geliyoruz. Dolayısıyla çocuk olmak, birisinin çocuğu olmak, bir okulun öğrencisi olmak, bunların hepsi bir zorluk olarak tecrübe edeceğimiz şeyler. Eğer hadsizlik olarak görülmezse yaklaşık 10 yıldır eğitim kademelerinde görevde olan biri olarak öğrencilerin yaşadığı en büyük problemin bu zorluğu kabul etmek olduğunu iddia edeceğim. Okula ulaştıkları toplu taşıma, okulda çıkan yemek, hocanın ders işleyiş biçimi, sınavların format ve içeriği, mezuniyet, mezuniyet sonrası gaile vesaire. Alabildiğine uzatılabilecek bu listenin tamamını bir külfet olarak tecrübe ediyorlar. Evet, bunların hepsinin bir meşakkat olduğunu, insanın bu işlerle uğraşırken keyif almasını beklemenin haksızlık olacağını teslim edelim. Fakat tarihin her dönemi için geçerli olan bu durumu bugün neden anormal kabul edelim? Bu zorluğu neden tecrübenin doğal bir parçası saymayalım? Stefan Zweig, liseden mezun olduğu günü hayatının en mutlu günlerinden biri olarak hatırlayışını anlatır. Sebebi açık. Okuduğu lisede okumak, müfredatı tamamlamak öyle zordur ki mezuniyeti bir tür tahliye gibi tecrübe eder. Burada iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir şey sırf daha çok ciddiye alınsın diye zorlaştırılmaz. Zaman zaman müracaat edilen böyle bir düşünce ya da uygulama olumlu bir sonuç vermez. En azından bugünkü dünyada. Fakat söz konusu şeyin doğası itibariyle taşıdığı zorluğun içselleştirilebilmesi gerekir. Çünkü eğitim belli puanları tutturarak bir şekilde tamamlamaya çalıştığımız bir engel olarak görüldüğünde onunla ilişkili her şey gereksiz bir zorluk olarak tecrübe edilir. Halbuki eğitim herhangi bir alanda söz söyleme hakkına resmi olarak sahip olmamızı mümkün kılacak bir ehliyet meselesidir. Böyle düşününce iş nasıl ciddiye biniyor? Tıp fakültesinde okuyan biri lisans derecesi aldığında bizim hastalığımızı teşhis etme ve bu hastalıkla ilgili ne yapacağımızı söyleme selahiyetine sahip oluyor. Aynı şey hangi alanda uzmanlaşıyorsak o alan için de geçerli. Böyle bir selahiyetin bize kolay yoldan verilmesi kabul edilebilir bir şey midir? Bunun kolay olmaktan ziyade zor olması gerekmez mi? Normal olan da bu değil midir? Problemin özüne dönecek olursak, yakın tarihlerde vefat eden İlber Ortaylı, kendisiyle yapılan bir söyleşide eğitim sistemimizin en büyük problemlerinden birini eğitimin naif bir içeriğe indirgenmesi olarak değerlendiriyor. Buna göre bir öğrenci okulda tarih derslerini dinlerken dünyada bir zamanlar savaşların yaşandığını, bugünse bu dünyanın geride kaldığını düşünebilir. Çünkü neoliberal dünya kötü şeylerin geçmişte kaldığını, iyi şeylerin ise gelecekte olacağını öne sürdüğü bir simülasyon kurguladı. Eskide olan bu kötü şeyler bugün tekrarlanmaz gibi düşünülüyor bu yüzden. Böylelikle bunun böyle olmadığına dair her tecrübemiz bir travma halini alıyor. Fakat bu hiç de böyle değil. Tarih geçmişte neyse bugün de o. Hatta belki de kimliğimizi bulmanın, birbirimize sahip çıkmanın, teyakkuz halinde olmanın en hayati olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Peki bu farkındalıkların kazandırılması nasıl mümkün olacak? Tarih boyunca bunun daima tek cevabı olmuş. En azından başlangıç düzeyinde tek cevaptır bu. Talim. Günümüzde çocuk merkezli bir pedagojik kültüre ulaşmanın aynı zamanda travmatik bir küresel kültür ortaya çıkarması üzerine düşünmek gerekir. Bu ifadeler psikoloji bilgisinden mahrum, kaba bir değerlendirme gibi görülebilir. Fakat burada kastım çocuğun merkezi konumuna itiraz etmek ya da pedagojiyi küçümsemek değil elbette. Dikkat çekmek istediğim nokta şurası. Bu merkeziyet ya da pedagoji tarih boyunca normal addedilen şeyleri anormalleştirmeye başladığında nesli fazlasıyla kırılgan bir hale getiriyor. Halbuki talim pratik tezahürleri düşünüldüğünde insanı basitçe bir uzmanlığa değil hayata hazırlayan bir şeydir. Bu sebeple her şey gibi onun da ailede başladığı vurgulanır. Yani aile esasen ömrümüz oldukça karşımıza çıkacak şeylerle karşılaşmaya hazır olmayı öğrendiğimiz yerdir. Bu nedenle talim zor ve çoğu zaman sıkıcı bir şeydir. Anne bir görev verdiğinde veya baba bir şeye izin vermediğinde hissettiğimiz şey talimin bu zorluğu ve sıkıcılığıyla yüzleşme duygusudur. Ailenin ya da okulun eğlenceli kısmıysa asli değil, tali bir unsurdur. Bu kısımlarda
talimin diğer bütün boyutları gibi bizi gerçekleştirmektedir.

gerçek olana, hayatın sonsuz çeşitlilikteki zorluklarını hazırlar. Bu nedenle soğuk olmayan bir ciddiyet, nobran olmayan bir disiplin, bir talimi talim yapan şeyler olarak kalmalıdır. Bunları çocukken, çoğu zaman rahatsız edici olan bu hissi bizzat tecrübe ederken fark etmemiz elbette güç. Bu konuda bu yüzden yetişkinlerin inisiyatif almaları gerekir. Çünkü çocuklarımızı okul ve dolayısıyla hayat için hazırlarken icra edeceğimiz talim onların bütün hayatı için belirleyici olacak. Ancak günümüzde çocuklara suni ve gereksiz bir biriciklik hissi aşılamak gibi giderek artan çok ciddi bir tehlike söz konusu. Bugün okulu basan, üstüne basa basa benim çocuğum diye cümleye başlayan, okulu çocuğuna hizmet edecek bir kurum olarak gören bir model, çocuğunu hayata hazırlarken ona kendisinin biricik olduğunu hissettirerek acaba nasıl bir kötülük yapar? Talim fikrine dönmek, iyi olanın daima hoşa giden, can sıkmayan tarafta bulunmayacağını kabul etmek, nesillerin geleceğimizin iyiliği için çoğu zaman hem bize hem çocuklarımıza zor gelecek mesuliyetleri yeniden hatırlamak gerekiyor. Çünkü talim üzerimizden atabileceğimiz, eğiticilere ya da pedagoji kitaplarına devredebileceğimiz basit bir görev değil. Geleceğimizin ne olacağına karar vereceğimiz hayati bir saha. Belki bu bakış, öğretmenin, eğitim kurumunun ve elbette velilerin bu kurumlarla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gibi bir hayrın kapısını açabilir. Herkesin görevini yaptığı, sınırını bildiği, uğraştığı şeyin ciddiyet ve gerekliliklerini normal kabul ettiği bir vaziyete gelmenin yolları üzerine düşünmek gerekiyor. Talime dönmek gerekiyor. Öncelikle normal olan neydi? Bunu talim etmek, normallik talimi yapmak.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
3: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Kendisine Sultan Muhammed'le görüşme ve Türk korsanlarının ona ganimetler sunacaklarını söyleme görevi verilen Yahya, bu işten karlı çıkacağını bildiği için görevi derhal kabul etmiş, hızlı bir şekilde işe başlamıştı. Ertesi günü Sultan Muhammed'i bizzat ziyaret ederek büyük bir iştahla müjdeyi vermişti.
1: Söyle hele Yahya, maruzatın nedir?
2: Efendimiz, maruzatım değil, acizane müjdeli haberlerim var size.
1: Yaklaş hele, müjde veren müjde bulur elbet.
2: Var olun efendim. Tanrı tacınıza, tahtınıza ve de şahsınıza zeval vermesin.
1: Söyle bakalım, neymiş şu müjde?
2: Efendim, biliyorsunuz ki Türk korsanları Akdeniz sularında oldukça mahir davrandılar.
1: Evet, işittim.
2: Ve onlar da sizin tebaanızdan olma şerefine nail oldukları için size ganimetlerinden beylik sunmak arzu ediyorlar.
1: Arzuları kabul edildi.
2: Öyleyse ne buyurursunuz? Ne zaman kabul edilirler?
1: Yarın gelsinler.
2: Emriniz olur efendim. Yüksek müsaadenizle.
0: Yahya izin isteyip sultanın huzurundan ayrıldığında Sultan Muhammed'in yüzünde memnuniyet gülleri açıyordu. Etrafındakilere yarın için hazırlıklar yapmalarını emrederek odasına çekildi ve kendi kendine

0: düşüncelere daldı.
1: Bu Hızır Reis yaman adam. Bize de gereken saygıyı göstereceğe benzer. Onu kendimize daha yakın etmek lazım. Hızır kaptanla saltanatımıza güç ve şan katmak lazım. En iyisi ona güzel kızımı vermek. Evet evet, onu Fatma ile evlendirmek en iyisi.
0: Danilo şehre inip yakınlarının bulunduğu konağa gitti. Onların ihtiyaçlarını öğrenip karşılamayı kendine vazife edinmişti. İspanyol kızı Maria ile karşılaştı. Maria Danilo'yu pek sever ve sayardı.
2: Hoş geldiniz Danilo amca.
3: Hoş bulduk kızım. Nasılsın bakalım?
2: Sağlığınız için dua ediyorum efendim.
3: Bir isteğin varsa hiç çekinmeden söyle.
2: Aydın abi de geldi mi?
3: Geldi kızım, o da geldi. Halini hatırını merak edip sormuştu.
2: Ya öyle mi? Beni mi sordu?
0: Maria'nın gözleri sevinçle ışıldadı. Aydın'ın kendisine sorması onu hem sevindirmiş hem utandırmıştı. Danilo kızın bu kadar sevinmesine şaşırmış, Aydın'a ne kadar hayran olduğunu görmüştü. Fakat Maria'yı daha ziyade utandırmamak için üstelemedi. Kızcağıza ümit vermek istemediğinden şöyle bir açıklama yaptı.
3: Seni bir kardeş gibi sever bilirim. Hadi kal sağlıcakla.
2: Güle güle.
0: Genç İspanyol kızı hakikaten Aydın'a karşı büyük bir hayranlık besliyor. Bu hissin ismini koyamıyordu. Fakat yine de Danilo'nun ona söylediği şey kafasını karıştırdı. Acaba Aydın onu bir hanımefendi olarak görmüyor muydu? Sahiden sadece bir kardeş olarak mı görüyordu? Aklına onlarca soru takıldı. Aydın onunla evlenmez miydi? Yoksa İspanyol oluşu muydu bütün engel? Halbuki Aydın istese hemen Müslüman olmaya hazırdı. Hatta mümkün olsa Türk bile olabilirim diye mırıldanıyordu kendi kendine. Ama henüz çok genç olan bu kızcağız etnik kökenin değiştirilemeyeceğini ve daha da önemlisi bir Müslümanın bunu önemsemeyeceğini bilemiyordu. Öte yandan bu mesele Danilo'yu da düşündürmüştü. Aydın'a bunu sormaya karar verdi.

0: Aydın Reis, bugün konağa uğradım. Sana da küçük Maria'dan selam getirdim.
1: Aleyküm selam. Selam getirenlerin çok olsun.
0: Amin, amin. Yalnız sana sormak istediğim bir şey var.
1: Dinliyorum, buyur.
0: Bilirsin ki ben yaş itibariyle senden daha çok görmüş geçirmiş biriyim.
1: Estağfurullah, zaten öylesin.
0: Bunu çok bilmişlik sayma. Sen benim reisimsin.
1: Aynı zamanda dostunum.
0: Eyvallah.
1: Fikirlerin hepimiz için çok değerli. Şimdi rahatça söyle hele şu meseleyi.
0: Maria hakkında konuşmak istiyorum.
1: Allah Allah, bir derdi falan mı varmış?
0: Bana söylemedi ama anladığım kadarıyla var.
1: Nedir? Elimizden gelen bir şey ise çare buluruz Allah'ın izniyle.
0: Zaten sadece senin elinden gelebilecek bir çaresi var, varsa.
1: Nasıl yani? Beni iyice meraklandırdın.
0: Maria ile ben ilgileniyorum biliyorsun. Hakikaten de evladım gibi görüyorum. Çok iyi bir kızcağız. Ama sen konağa gelince daha bir mutlu oluyor. Sen yaralıyken bütün gün serçeler gibi pencere önünde ağladın. Bu kızcağız sana aşık olmasın sakın.
2: Aydın kızarmıştı. Başından aşağı kaynar suların döküldüğünü, yanaklarının alev alev yandığını hissediyordu. Bunun farkındaydı ama Danilo'nun kendisiyle bu meseleyi konuşacağını hiç tahmin etmiyordu. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak bir müddet Danilo'nun yüzüne baktı, kendisine kızıp kızmadığını anlamaya çalışıyordu.
1: Biz o kızcağızı esir olarak bulduk, değil mi Danilo?
0: Öyle reis.
1: Hiç kimsesi yok. Perişan olmasın diye ona aile olmaya çalıştık. Ne kadar olursa, değil mi?
0: Evet reis.
1: Yani kardeşimiz gibi gördük, değil mi?
0: Evet reis.
1: Kimse kınamayacak dahi olsa, ben kardeşim dediğim birine, hele ki bizim himayemizdeki birine başka bir gözle bakmayı onuruma yediremem kardeşim. Beni anla lütfen.
2: Hızır Reis gece kılık değiştirerek yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde Ayşe Sultan'ın kaldığı çiftliğin önüne geldi.

0: bir iki saat kadar daha havanın aydınlanmasını beklemek için oyalanmıştı. Gün ağardığında penceresini açıp sabahın ilk ışıklarına bakmayı adet edinen Ayşe, başını pencereden uzatır uzatmaz bahçede bekleyen Hızır'la göz göze geldi.
1: Çok beklediniz mi?
2: Sizi bir ömür beklerim.
1: Neden geldiniz?
2: Hiç. Nasıl olduğunuzu görmek için.
1: Ben de sizi merak etmiştim.
2: Sadece merak mı?
1: Evet.
2: Eksik olmayın.
1: Uzun zamandır yoktunuz.
2: Seferdeydim.
1: Aylarca yüzünüzü görmemek çok zor.
2: Farkındayım ve bunun için gerçekten üzgünüm. Ama başka yapabileceğim bir şey yok.
1: Ömür boyu böyle mi olacak?
0: Ayşe Hızır'ın çaresizlikle başını önüne eğdiğini görünce kıyamadı. Apar topar konuyu değiştirdi. Sanki Hızır'a hiç hesap sormamış gibi davrandı. Yeni uyanmış kuşlar avazları çıktığınca cıvıldaşıyor. Tertemiz güneş gözlerine dolup gönüllerini ısıtıyordu.

0: Bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Barbaros ne demek?
1: Neden sordunuz? Bu kadar normal bir soruyu o kadar çekinerek sordunuz ki başka bir şeyler duyduğunuz kanaatine kapıldım.
0: Aslında...
1: Benden çekinmene hiç gerek yok Aysun. Sana karşı ne kadar sevgi dolu olduğumu bilsen.
0: Gerçekten mi?
2: Ayşe kızarmış, utanmış ama çok sevinmişti. Hızır'ın bu sözleriyle aylardır içinde büyüyen huzursuzluk tohumları bir anda kurumuş, yerlerinde bahar rüzgarları esmişti. Hızır'ın bakışındaki şefkati fark ediyor, olduğundan daha küçük bir çocuk gibi hissediyordu kendini.
0: Sizi kıskananlar size barbar diyor ya.
1: Anladım şimdi. Hayır, Barbaros'un onunla alakası yok. Daha biz çocukken babamıza dahi takılan bir lakaptı bu. Barba sakal demektir. Rossa kızıl. Dolayısıyla Barbaros kızıl sakal anlamına geliyor.
0: Abiniz de mi kızıl sakallı?
1: Evet.
0: Her yönden ne kadar da farklısınız diğer insanlardan.
2: Hızır bu küçücük iltifattan bile çok memnun olmuştu. Düşman karşısında duygularını adeta denize atan ve kalp çarpması nedir bilmeyen Hızır Reis'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyor, ayağa kalkıp nara atmamak için kendini zor zapt ediyordu. Bir yandan da gönlüne değip değip geçen hüznü engelleyemiyordu. Zira o bir deniz kurduydu ve bu hayattan vazgeçemeyeceğini de iyi biliyordu. Oysa Ayşe onu bir aydan fazla bir zaman göremediği için ne kadar üzülmüştü. Bu kızı ömrünün sonuna kadar bekletmeye hakkı var mıydı? Evet yoktu ama aşkından da vazgeçmesi mümkün olmayacak gibiydi. Kalbi hüzünle dolup taştı ve sessizce mırıldandı.
1: Rabbim, bana bir çıkış göster.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Dile gelen mektuplar.

Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Kuddisesi Ruh. Erzurum'un Hasankale, Pasinler ilçesinin Kındığ köyünde doğmuştur. Babası Hoca Hüseyin Efendi'den tahsil görmüş ve babasından icazet aldıktan sonra Erzurum'da tanınmış bazı alimlerin derslerini takip etmiştir. Bitlis'e giderek Nakşibendi Şeyhi Muhammed Piri Küfrevi'ye intisap etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermenilere karşı savaşmıştır. Erzurum'un kurtuluşundan sonra Hasankale'ye dönmüş ve Hasankale'ye bağlı Alvar Köyü halkı isteği üzerine oraya yerleşmiştir. Yine bölge halkının isteği üzerine müftülük vazifesini de yürütmüştür. Halk arasında Alvar İmamı ve Efe Hazretleri unvanıyla tanınır. Bir Nakşibendi Halidi Şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşatla meşgul olmuştur. Alvarlı Efe Hazretlerinin divanı son asrın en güzel divanlarındandır. Şiirleri vefatından sonra Hülasatül Hakaik adıyla neşredilmiştir. 12 Mart 1956'da vefat etmiş ve cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiştir. Alvarlı Efe Hazretlerinin Arslan Bey'e muhabbetini bildirmek için yazdığı mektup şu şekildedir.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah iki canda bize ve size rahmet etsin. Gönlü geniş, sohbete düşkün, merhametli, şerefiyle gönlü hoş eden Arslan Bey. İki cihanda elinden tutan Hazreti Allah ola. Bu imtihan ve mihnetli dünyada ve özellikle bu macerada Mevla senden razı olsun. Annen ve baban Mevla'dan rahmet bulsun. Dünya baştan başa kahır nehrinden tulumba olmuş. Hemen aman öyle bir endişeyi bırak. Sade, güzel olarak. Sade görmek ehibbanının yüzünü, ıydı ekber olur canıma minnet, seyreylemek bir hidayetli gözünü, bir cenneti candır olur muhabbet. İkmal olmaz bu dünyanın noksanı, hak eyledi Rüstem gibi insanı, kim ki buldu dilde nuri irfanı, bu dar-ı fenaya verir mi kıymet? Bir tulumba kurmuş bu devri zaman, bizim tulumbaya verir mi eman? Gel var ise dilde bir kamil iman, buldun her düsera baki şerafet. Hayat-ı alemden eller üzülmüş, devri felek, kecrev burçlar bozulmuş, bahri bela dalgaları tüzülmüş, enhar-ı kahirde olur mu hayat? Eğer merhameti Mevla erişe, peygamberin şefaati erişe, tamiri dünyaya düşme teşvişe, lütfiya vallahi gariptir memat. Allah izin verirse görüşmek üzere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler.

Kabusname'den Öğütler. Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası Çelebi Mehmet'in devlet otoritesini temininden sonra kendisi de manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigar olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul! Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir malları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul, bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar,

alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil, ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul! Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda bir ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmak da o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak, ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan, bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazu gözetince, Allah makamını yüceltir.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun. Ey oğul! Şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin

dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme. Adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin. Adalet bulursun. Ey oğul, çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul, yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir. İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasası ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu iki yüzlülük nişanıdır. İki yüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul, insanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol. İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul, iyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yer ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut

yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bali nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse hem insanların katında hem de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman iman var, o iyi işlerin hepsi de olur. Ey oğul, bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine sayma. Bilgisiz ve marifetsiz kişiyle arkadaş olup birlikte oturma. Hele kendini alim sayan bilgisiz cahil ile. Bilgisizle ve cahille sohbet etme. İyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır. Aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler. Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca susam ve şırlağan adı unutuldu, gül ve menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur, her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul, iyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin. Zarar verici olmak iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup

birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul! Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama. Kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür. Başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan kişi sonra pişman olur. Öyleyse akıllı yaşlılarla ve şefkatli insanlarla istişare et, sonra o işe el at. Ey oğul! Bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, iki kişinin görüşü de bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının arttığını görürse, tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul! İyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan, bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul! Sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme, yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle, arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve

konuşmasını bilen odur ki, konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama, ta ki sözün zayıf olmasın, aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle. Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul, birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın. O zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Ey oğul, nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Demişlerdir ki susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağ yürürken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da, ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile, ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul, ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün, kendi kendini övme. Ey ciğer köşem, gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur. Bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, İkisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının yani sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan, cehaleti yok eden, insanın hatalarını gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında makes buluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi sadece görmekle kalmamışlar. O gördükleri Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyet'i çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde

aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün, siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz o 4 çocuğun babasısınız. Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o 4 aslanın babası, Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak, Allah-u Teala sen de bir mazeret yaratmış. Sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme, sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi savaşa git diyor, ayağa gitme diyordu. Kalp ayağa galip geldi. Ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

hem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi Uhud Savaşı'na gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh'a şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onurun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu, şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimi şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım, Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak cennette yürüyebilecek miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu. Ben şu anda Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık, ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma haberini aldıklarında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun

şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli. Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece

psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi, hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde, beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi, Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İsmail'in beldesi, Hazreti Hacer'in beldesi, Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın beldesi ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada. Ayetler orada indi. Peygamber Aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de İslam en önemli olan şeydi. İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makamı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar dinleri için, İslam için bu fedakarlıkta bulundular. Vatanlarını, evlerini, ailelerini, ticaretlerini, kurulu düzenlerini terk ettiler. Onlar kendi dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse, bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşmezse, gerçekleşemezse, Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa, sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Demin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allahü Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından çok korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler. Evet, bir tarafta bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır. Es-saidu billah ve iz o vakti hatırla ki yemkuru bikellezine keferu o kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyus bituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim diyordu, bir kısmı sürelim buralardan gitsin, bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allahü Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayeti celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları

tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allah-u Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allah-u Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allah-u Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allah-u Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Estaizu billah Kul huvallahu ahad O Allah birdir. Allahu samet Allah samettir. Yani her şey Allah-u Teala'ya muhtaç. Hiç kimse Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, o kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır. Ama Allah-u Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allah-u Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bir süre güreş tam denk bir şekilde geçtikten sonra güreşten anlayanlar Pamukçulu Osman pehlivanın kollarının da uzunluğundan faydalanarak hasmını daha rahat bir şekilde bunaltmaya başladığını anlamakta geri kalmadılar. Yakup pehlivanın el enseleri çok sefer yerini bulamazken Pamukçulu her seferinde el enseyi tam olarak oturtuyordu. İşte iki pehlivan arasındaki bu son derece sert güreş yarım saatine yaklaşırken böyle beklenmedik bir şekilde bürünmeye başladı bile. Reşat Paşa da durumun farkındaydı ve şimdi konuşmak sırasının kendisine gelmiş bulunduğunu anlıyordu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Durumu nasıl görüyorsunuz paşam?
0: Değişmiş bir şey yok ortada.
1: Siz güreşten benden daha iyi anladığınız için bu sözlere bir şey diyemem ancak Aliço'nun yüzü biraz değişti gibi geliyor ha?
0: Bunun da farkında değilim.
1: Ama ben farkındayım. Galiba güreşte bir denkleşme de oldu ha?
0: Yakup Elvan'ın elenselerine biraz daha fazla kuvvet vermesi yerinde olurdu.
1: O elinden geleni yapıyor ama karşısındaki rastgele bir pehlivan değil ki. İlk anlarda biraz şaşırmıştı belki. Kendisini iyi idare edemiyordu ama şimdi alıştı.
0: Dur hele paşa birader. Öyle çabuk sevinme. Biraz sabırlı ol. Yakup pehlivanın elbette bir düşündüğü vardır.
1: Ben sabretmesini severim paşa.
0: Bu sırada Yakup pehlivanın elense ve tırpanlarından vazgeçerek birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçulu Osman pehlivanı bastırıverdiği görüldü. Saray pehlivanı bu işi o kadar çabuk, o kadar beklemedik bir anda yapmış bulunuyordu ki herkes şaşmış kalmıştı. Ve bu sırada Pamukçulu Osman pehlivan büyük bir tehlike atlatmış bulunuyordu. Çünkü böyle bir oyuna gelmek en çok onu şaşırtmış bulunuyordu. Nasıl döndüğü ve kendisini yüzü koyun yere attığını kendisi bile anlamış değildi. Bu sırada misafirler saray pehlivanını göstermiş olduğu bu ustaca oyundan dolayı alkışlamaya koyulmuş bulunuyorlardı.
2: Aferin Yakup pehlivan!
3: Çok güzel bastırdın. Aşk olsun.
2: Hadi gündeme şimdi!

0: Yakup Elvan ise Çünde'ye iltifat etmedi. Hasmını bastırdıktan sonra yenici bir oyun arayacak yerde yine ezici bir oyuna geçti. Kemanedeydi şimdi. Bastırdığı hasmını kuvvetli kemanelerle ezmeye başlamıştı. Kavuşturduğu ellerini hasmının karnından göğsüne kadar bir silindir ağırlığı ile geçiriyor, içini dışına katmaya bakıyordu. Bu suretle ayakta elenseler ve tırpanlarla başladığı ezme işine yerde de kemanelerle devam etmeye koyulmuş bulunuyordu. Reşat Paşa bu durum karşısında yeniden bozulur gibi olmuştu. Buna karşılık Mahmut Celaleddin Paşa'nın keyfi de yerine gelmişti hani. İki pehlivan arasındaki farkı şimdi anladın mı paşa?
1: Doğrusu Yakup pehlivan iyi bastırdı.
0: Onu istediği anda bastırabilirdi. Nitekim bunu ispat etti. Yakup pehlivan Osman'ı istediği anda bastırabildiği gibi istediği anda da yenebilirdi.
1: Peki neden yenmiyor?
0: Keyfi öyle istediği için.
1: Künde arayacak yerde kemaneye geçti baksana.
0: Bunun sebebini anlamadın mı?
1: Hayır.
0: Öyleyse anlatayım. Böyle davranmakla Pamukçulu Osman pehlivanı cezalandırmış oluyor.
1: Yine de anlamadım.
0: Canım, onun Edirne'deki güreş hakkında ileri geri konuştukları hiç Yakup pehlivanın kulağına gelmez olur mu? Senin anlayacağın kendisini bu yersiz gevezeliğinden dolayı cezalandırmak istiyor.
1: Güreşte, pehlivanlıkta bu çeşit davranışlar makbul değildir. Ona düşen şey hasmını bir an önce yenmekten ibarettir. Kendisini ezmek istemesi, cezalandırmaya kalkışması pehlivanlıkla bağdaşmaz.
0: Yalancılar her zaman cezalanmaya layıktırlar paşam.
2: Reşat Paşa bu sözlere de karşılık vermedi. Öte tarafta Pamukçulu Osman pehlivan yine kötü kötü düşünmeye başlamıştı. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş bir hali vardı. Ve artık saray pehlivanının kendisini ezmeye karar vermiş olduğundan zerre kadar şüphesi kalmamış bulunuyordu. Tabii Pamukçulu Osman pehlivan da birdenbire de kızıverdi. Ne biçim bir güreşti bu? İnsafsızlığın da bir derecesi vardı. O sırada Aliço'nun kendisine söylediği sözü hatırladı. Padişahın baş pehlivanının ona hiçbir şekilde pes etmemesini söylemiş olmasının manası ortaya çıkmıştı. O zaman hırsla Yakup pehlivanın bileklerine yapıştı. Ve büyük bir kuvvet harcayarak onları birbirinden ayırdı ve bir anda yerden fırlayarak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Saray pehlivanının kendisini bastırması ne kadar ustaca ve güzel olmuşsa Osman pehlivanın kalkması da o kadar ustaca ve güzel olmuştu. Ne var ki kendisini hiç kimse alkışlamamıştı.
1: Aferin Osman, aferin.
0: Diye Reşat Paşa pehlivanla seslenmişti. Güreş şimdi yeniden ayakta ve büyük bir şiddetle başlamış bulunuyor. Pamukçulu Osman sağlı sollu elenselerle hasmına yüklenip duruyordu. Çok hızlı bir tempo tutturmuştu. Bu durum karşısında Yakup pehlivanın bunalmaya ve gerilmeye başladığı gözden kaçmadı. Deli ormanlı pehlivanın güreşi bindirmeye başladığı açıkça belli oluyordu. Derken Pamukçulu Osman pehlivan ters bir elenseyi tamamlayan bir iş tırpanla saray pehlivanını olduğu gibi yüzü koyun yere düşürdüğü görüldü. Herkes onun hemen yetişerek kendisini bastırmasını bekliyordu. Yakup pehlivan da toparlanmış bulunuyordu. Fakat Osman pehlivan hasmının üzerine gitmedi. O yerde beklerken yanından uzaklaştı, çırpınarak bir de nara attı.
1: Hayda maşallah be Yakup pehlivan.
0: Bu davranışı ve attığı nara son derece manalıydı. Adeta şöyle demek istemişti.

0: Sen beni ezmek istiyorsun ama bunu yapamayacaksın. Ben ne zaman istesem seni bastırabilirim. Haydi sana izin veriyorum. Ayağa kalk ve karşıma geç. Bu durum karşısında Yakup Pehlivan da ister istemez yerden kalktı ve hasmının karşısına geçti. Pamukçulu yeniden el enselere başlamıştı ve güreşe hakim olduğu açıkça görülüyordu. Saatlerine bakanlar bu sırada güreşin birinci saatini doldurmak üzere bulunduğunu gördüler. Şimdi sağda solda şöyle konuşmalar oluyordu.
1: Deli Ormanlı güreşi bindirdi, şaşılacak şey.
2: Kolların uzunluğundan faydalanıyoruz zavallı Yakup Pehlivan, ne yapsın?
3: Güreşin şekli değiştirmesi gerekirdi ya. Bunu yapmıyor. Böyle giderse sonunda çok pişman olacak. Bak bak nasıl soruyor.
1: Herhalde o durumunu bizden daha iyi bilir. Bir şeyler yapacaktır. Evet evet yapması gerekir.
0: Herkes de buna inanıyor. Saray pehlivanından bir şeyler bekliyordu. Mahmut Celaleddin Paşa ise konuşmaktan vazgeçmişti artık. Hakikaten de o da saray pehlivanından ümidini keser gibi olmuştu. Birkaç dakika sonra ise Yakup Pehlivan'ın yeniden bir dalış yaptığı görüldü. Dalmasıyla beraber pamukçulunun arkaya sıçradığı ve hasmının ensesine bastırarak onu yüzü koyun yere serdiği görüldü. Bu sefer döndü ve kendisini bastırdı. Yakup Pehlivan hemen ayağa kalkmak istedi ama başarı kazanamadı. Evet, pamukçulu onu sağlam bir şekilde altında tutuyordu. Yerden kalkmak istedikçe köstekliyor, sağa sola savuruyor, yeniden yere düşürüyordu. Üstelik sarf ettiği gayretler onu bir kat daha yoruyor. Sonunda kalkamayacağını anlayınca nefes nefese hareketsiz kaldı. O zamana kadar bekleyen pamukçulu o zaman kündü aramaya başladı. Reşat Paşa sevinç içindeydi. Yeniden damat paşaya döndü.
1: Durumu nasıl görüyorsun paşa birader? Hı?
3: Yakup Pehlivan'a bir şey oldu ama anlayamadım ya nedir? Orasını anlayamadım. Birden yoruldu.
1: Öyle umuyorum ki artık onun yalan söylememiş olduğuna inanacaksın paşa.
3: Her pehlivanın başına böyle bir şey gelebilir. İnsanlık hali bu. İdmansızdır diyemem çünkü saray pehlivanları her zaman idman üstünde, evet idman üstünde bulunurlar. Belki sancılandı, belki hastalandı, kim bilir.
1: Hiçbiri değil. Hastalanmış olsa bunu söyler, güreşi bırakırdı.
3: Yapamıyor işte. Güreşin başında güreşen ne kadar hakim bulunduğunu görmedin mi? Senin pehlivanı ne rahat bastırmıştı.
1: Bir pehlivanın hasmının bastırması hiçbir şey ifade etmez. Mesele onu yenebilmektedir. Bunu da beceremiyor. Her şey ortada bak görülüyor.
3: Merak etme, bir yolunu bulur yine yener onu.
1: Nereden bulacak bu yolu? Kündeleniyor görmüyor musun?
3: Osman Pehlivan onu hiçbir zaman kündeleyemez.
1: Neden kündeleyemezsin? İşte kündeyi doldurdu bile.

0: Reşat Paşa hiç de yanlış konuşmuyordu. Pamukçulu Osman Pehlivan hasmının buna engel olmak için sarf etmiş olduğu bütün gayrete rağmen oturak kündesini doldurmaya muvaffak olmuştu. Arkasından hemen kündeyi aşırmak için gayrete geçti. Hasmını yerden kesti. Fakat son hamleyi tamamlayamadan onu yeniden yere bıraktı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüreği ağzına gelmişti. Fakat Pamukçulu'nun kündeyi tamamlayamamış olması ona yeni bir ümit vermişti. Görüyorsun ya, aşıramadı kündeyi, yenemeyecek.
1: Aşıramadı mı? Aşırmadı mı paşa? Hı?
0: Elbet aşıramadı. Elinden gelse aşıramaz mıydı?
1: Ben başka türlü düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorsun?

0: hukuk pehlivanı nezaket gösterip sırt üstü yürümek istemiyor. Onun durumu anlayarak pes etmesini bekliyor.
1: Hayır hayır, elinden gelse yenerdi onu. Kuvveti yetmiyor. Onda nezaket ne arar paşa?
0: Biraz daha bekle hele. İşte ikinci defa harekete geçti ha?
1: Reşat Paşa'nın söylediği çok doğruydu. Hamukçulu Osman pehlivan hakikaten onu sırt üstü yenmemek için kündeyi aşırmamış. Saray pehlivanının güreşi kendiliğinden bırakmasını beklemişti. Ama Yakup pehlivan oralı olmuyordu. Hamukçulu Osman pehlivan bunun üzerine yeniden harekete geçti. Herkes heyecan içindeydi. Ve güreşten anlayanlar bu işin çoktan bitmiş olduğunu anlamışlardı. Nitekim Pamukçulu bu sefer kündeyi aşırdığı gibi Yakup pehlivanın sırtını yere getirmesi bir olmuştu. Davul zurnalar hemen kesildi. Doğrulan Pamukçulu da galibiyet temennasına çıktı. Ortalıkta garip bir hava esiyordu. Bu güzel galibiyeti tek bir Allah'ın kulu alkışlamak cesaretini gösterememişti. Herkeste bir çeşit çekingenlik vardı. Buna belki de ürkeklik demek daha doğru olurdu. Hatta bizzat Pamukçulu bile ürkmüştü. Nihayet yendiği pehlivan bir saray pehlivanıydı. Bu yüzden başına bir şeyler gelebilirdi. Yakup pehlivan bu arada nefes nefese doğruldu. Büyük bir şaşkınlık ve teessür içindeydi. Güreşin hakemliğini yapan Aliço'ya dönerek "Yenik miyim usta?" diye sordu. Adeta Aliço gürlüyordu.
2: Abi, daha nasıl yenileceksin? Hadi çekil karşımdan!
1: Yakup pehlivan hemen çekildi. Aliço öylesine gürlemişti ki Pamukçulu Osman pehlivanın bile yüreği hoplamıştı. Saray baş pehlivanının şimdi kendisine de ağır bir söz söylemesini bekliyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. Aliço sesini yumuşatarak seyircilere döndü.
2: Hep gördüğünüz gibi Yakup pehlivan yenilmiştir. Bunun da sebebi idmandan düşmüş bulunması ve çabuk yorulmasıdır. O ise bu halde olduğunun farkında değildi. Olur böyle şeyler. Pehlivanlar idman durumlarında çok sefer yanılırlar. Mesele budur.
1: Evet, Reşat Paşa da şöyle cevap veriyordu.
0: Çok doğru söyledin pehlivan. Yakup pehlivanın birçok güreşlerini seyrettim. Bu kadar kısa bir zamanda yorulduğunu ilk defa görüyorum. Daha yarım saat olmadan nefeslenmeye başladığını hep gördük.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine süremiz doldu. Bir sonraki programımızda bakalım saray içinde daha ne gibi güreşler olacak, daha kimler karşına çıkacak. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: özledim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra,
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhidin faziletinden bahsedeceğiz. Daha sonra kelime-i tevhidin faziletini bitirdikten sonra ilave olarak rasullerle alakalı konularda başka kitaplardan da istifade edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biasetinin umumiyeti, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrul halk olması ve peygamberliğin mükteseb olmaması, Allah-u Teala'nın istediğine vermesi gibi bu konulardan bahsedeceğiz. Tabii bir önceki dersimizde bahsettiğimiz konu kelime-i tevhidin manalarıydı. Yani kelime-i tevhidin içermiş olduğu itikadi manalardı. Bunlar kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye iki cümleden oluşmaktaydı. Birinci cümlesi la ilahe illallah da iki mana elde etmiştik. Allah-u Teala'nın kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve Allah-u Teala dışındaki her şeyin Allah-u Teala'ya muhtaç olması diye iki manadan bahsetmiştik. Tabii bu iki mana komple toplam 50 itikadi bilgiyi içeriyor diye söylemiştik. Daha sonra Muhammedun Resulullah cümlesi ise 16 itikadi manayı içerdiğini bildirmiştik. Toplam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid, bu iki cümle demiştik ki 66 itikadi manayı içermektedir diye söylemiştik. Tabi daha sonra Musannif Hazretleri burada açıklama yaparken dedi ki bundan dolayı, yani umulur ki bundan dolayı Allah-u Teala kişinin kalbindeki imanı ortaya çıkarmasından dolayı, yani kalbindeki o itikadi bilgilere bu kelime-i tevhidi tercüme delil kılmıştır diye Musannif Hazretleri bildirmişti. Daha sonra da demişti ki işte kalpteki İslam diye bahsetmişti. İslam'la iman eş anlamlı mı yoksa farklı manadalar mı, buna girmiştik. Demiştik ki bazılarına göre iman ve İslam aynı manadadırlar. Her ikisi de aynı anlama kullanılır diye söylemiştik. Daha sonra dedik ki ama ehli sünnetin yanında racih olan görüş, yani tutulan görüş, muhtemet görüş, ikisinin manalarının farklı olması, imanın kalpteki tasdiği belirtmesi, yani kalpteki bulunan tasdiğe iman kelimesinin kullanılması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik etmeye iman denilir. Ancak kişinin yapmış olduğu zahiri ibadetler, namaz, oruç, zekat gibi İslam'ın hükümlerini zahiren yapmış olduğu, tabi sadece bedeni değil ibadetleri yapmasına ise İslam denilir demiştik. Daha sonra şunu da bildirmiştik. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet, bu her ikisi, kişi İslam'a girmek için bunu zikredeceği zaman demiştik ki kesinlikle her iki cüz'ünü de, her iki cümleyi de zikretmesi gerekir. Sadece la ilahe illallah veya sadece Muhammedur Resulullah'ı zikretmekle İslam'a girmez. Hatta Musannif Hazretleri burada bir nükteden bahsetmişti. Demişti ki işte biz bu kelime-i tevhide damir döndürürken

damir döndürdük. Normalde bunlar iki kelimedir. Yani ikil veya çoğul damir döndürmemiz gerekirken tekil dönderdik. Bunun nedeni ise şudur. Bu iki kelime artık o kadar birbirine bağlı iki kelime oldu ki birbirinden ayrılmayan tek bir kelime gibi oldular. Ve kişi İslam'a gireceği zaman kesinlikle bu ikisini zikretmesi gerekir diye böyle bir nükteye de değinmişti. Tabi buradan sonra İslam'a girmek için kelime-i tevhidin veya kelime-i şehadetin zikredilmesi gerektiğini zikrettik ama burada bir hilaftan bahsetmiştik. Yani kelime-i şehadetin İslam'a girmek için, kelime-i şehadetin zikredilmesi kimler için böyledir diye söyledik. Daha yeni İslam'a girecek olan kişi için kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylemesi gerekir. Çünkü bir kişi kafir de olsa eğer kelime-i şehadeti söylemeden kalben Allah-u Teala'nın hükümlerini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu hükümleri kalben tasdik ederse, kelime-i şehadeti söylemezse bu Allah katında mümindir. Ama biz kalbini bilmeyiz. Dünyadayken ona Müslümanlara uygulanan hükümler uygulanmaz demiştik. Bunlar da Müslümanların gömüldüğü kabristana gömülmezler. Cenaze namazları kılınmaz. Çünkü bize delil olan, zahiri olan şehadet kelimesidir. Biz Müslüman olup olmadığını öyle biliriz, bilebiliriz. Dolayısıyla kelime-i şehadeti söylemek, kelime-i şehadeti zikretmek, İslam'a girecek bir kişinin kelime-i şehadeti zikretmesi sadece dünyevi hükümlerin kendisine uygulanması için şarttır. Bizim yanımıza, yani Müslümanlar ona Müslüman muamelesi yapabilmesi için şarttır. Yoksa kalbinde tasdik bulunduğu müddetçe her ne kadar kelime-i şehadeti söylemese de tabii inatkar olmamak kaydıyla. Eğer her ne kadar kalbinde tasdik bulunsa da eğer inadından dolayı bunu söylemezse bu da kalbindekine zıt olmuş olur. Bu da sıkıntı olur. Onun için kalbinde Allah-u Teala'yı tasdik ettiği müddetçe dil ile kelime-i şehadeti zikretmediği zaman biz diyoruz ki sadece ona dini yani Müslüman hükümleri uygulanmaz. Müslümanların kabristanına gömülmez ve cenaze namazı kılınmaz. Sadece dünyevi hükümlerin uygulanması için şarttır kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Tabi bu kafir olup daha sonra İslam'a girecekler için böyleydi. Yoksa Müslümanların çocukları, Müslüman bir beldede yetişen, Müslüman ailede meydana gelen çocuklar da her ne kadar kelime-i şehadeti zikretmeseler de biz onlarda İslam'a zıt bir durum görmediğimiz müddetçe onların İslam'ını veya imanını nefy edemeyiz. Onun için kelime-i şehadeti zikredip İslam'a girmek, yani İslam'a girmesi için, dünyevi hükümlerin uygulanması için kelime-i şehadetin şart olması, dediğim gibi sadece kafir asli olup daha sonradan İslam'a giren kişiler içindir. Ha, tabii demin de belirttiğimiz gibi bu kişi kalben tasdik edip kelime-i şehadeti inat olmaksızın söylemezse de bizim yanımızda dünyevi hükümler uygulanmaz ama kalbinde tasdik bulunduğu müddetçe Allah katında mümindir demiştik. Bugün de konuyla bağlantılı olarak kelime-i tevhidin faziletinden bahsedeceğiz. Çünkü önceki dersimizde bahsettiğimiz konu kelime-i tevhidin içermiş olduğu itikadi manalardı, itikadi bilgilerdi. Ehli sünnetin benimsemiş olduğu, bildirmiş olduğu bütün itikadi bilgileri içermekteydi. Bunu bildirmiştik. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak bu bağlamda Musannif Hazretleri aynı şekilde kelime-i tevhidin faziletinden de bahsetti. Dedi ki kad hatemel müellif, tabi şarih bunu söylüyor. Yani bu kitabın bir matini var, metnini yazan İmam Senusi Hazretleri diye bunu en başta da bildirmiştik. Bunu şerh eden de İmam Marigni, İbrahim el-Marigni Hazretleri. İbrahim el-Marigni Hazretleri diyor ki kad hatemel müellif, yani müellif İmam Senusi Hazretleri bu kitabın sonunda zikretti. Mesaile hâzihil akide, yani bu akaid meselelerini bit tahrid ala zikril heyleleti tilaveten ve telkinen fi cemi'il halatil merdiye, yani bütün güzel haletlerde insanın müsait olduğu bütün durumlarda la ilahe illallah'ı zikretmesini teşvik ederekten Musannif Hazretleri bu son bölümde, yani kişinin la ilahe illallah'ı sürekli zikretmesi gerektiğini teşvik etti. Niye? لِكَيْ يَنَالَ اَذَّاكِرَ الْمَقَامَاتِ الْعَلِيَّ وَالْمَوَاهِبَ الْلَدُونِيَّ وَالْاَسْرَارَ الْرَبَّانِيَّ ki kişi bu la ilahe illallah zikrini yaptığı müddetçe Allah-u Teala tarafından ona lütuf,

ihsanlar ve sırlar, esrarlar verilsin diye. Ve Musannif Hazretleri yani Matin, metni yazan şöyle buyurdu. Fa'alel akil yani el mümin, mümin kişiye lazımdır. En yukfira min zikriha, la ilahe illallah zikrini çokça yapması. Bade en yatbide lafzaha, ki lafzını tam dapt altına aldıktan sonra, yani lafzını güzel bir şekilde söyleyebildikten sonra çokça bunu zikretmesi lazım. Bir de aynı şekilde manasını bildikten sonra. Ve bade en ya'rife manaha velev icmalen. İcmali dahi olsa bunun manasını bildikten sonra mümin kişinin bu la ilahe illallah zikrini çokça söylemesi lazım olduğunu Musannif Hazretleri burada bildirdi. Tabi icmalenden maksat şu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Deminden de söylediğimiz üzere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın tafsili olan manası 66 tane itikadi bilgiyi barındırmasıydı. İcmali olarak manası ise şudur. Allah Teala kendisinden başka hiç kimseye ihtiyaç duymaması ve Allah Teala dışında bütün her şeyin Allah Teala'ya ihtiyaç duyması, icmali manası budur. Kişi la ilahe illallah zikrini yaparken, yani bu zikri çokça yaparken bu icmali manayı da bilirse bu zikrin kemalatından olmuş olur. Sevabı için şart değildir. Sevabı için şart olan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manasını bilmek. Tabi kemalatı için, daha çok kemal olması için şart ise, daha çok güzel olması için, sevabın üzerine ekstra ziyade olması için ise, bunun için gerekli olan ise manasını icmali olarak bilmesi. Ve akallul ikfer minhu indel fukaha. Tabi burada Musannif Hazretleri diğer kitaplardan da, diğer ulemanın görüşünü de bu zikir hakkında belli sayılar zikretmiş. Yani alimlerden gelen rivayetlere göre bu zikrin belli sayılarda yapılması gerektiğini, yani iksardan maksadın ne olduğunu, hani biraz önce de söyledik ya, Musannif Hazretleri bu zikrin çokça yapılmasını tavsiye etti. Peki çokça yapılmaktan maksat ne kadardır diye, demiş ki bazıları bir gün içinde 300 defa yapılması diye bazı alimlerden böyle rivayet geldiğini bildirmiş. Tabi yine aynı şekilde Musannif Hazretleri kitabında şunu da, bu zikirle alakalı hadislerde geçen faziletleri de zikretti. Feminha ma ravahu imamuna Malik fil Muvatta. Muvatta adlı kitabında İmam Malik rahimehullah bu zikirle alakalı hadiste bir takım hadisler zikretti. Bu hadislerden bir tanesi şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eftolü mâ kultuhu ene ve nebiyyûn min kabli la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ben ve benden önceki peygamberlerin zikretmiş olduğu en eftal zikir. La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh zikridir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyurdu. Yine kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah'ın manalarından, yani faziletlerinden hadiste geçen ve minha ma ruviye min kavlihi aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine rivayet etmiş olduğu şu hadistir. Men kale la ilahe illallah, kim ki la ilahe illallah derse ve metteha ve uzatırsa hedemet lehu erbaate alafi zembin minel kebair, günah yani büyük günahlarından 4000 günahı silinir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine böyle bir hadis-i şerif nakletmişler. Kalu ya Resulallah, dediler ki ya Resulallah, fe inlem yekun lehu şey'un minel kebair. Peki bu zikri yaptığımızda 4000 büyük günah siliniyor ama kişinin büyük günahı yoksa ne olacak? Kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Yuferu li ehlihi ve li ciranihi, ailesi ve komşularına mağfiret edilir o zaman diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Ve minha, yine kelime-i tevhidin, la ilahe illallah'ın faziletlerinden bir tanesi, ma thebete anhu aleyhissalatu vesselam ennehu kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah hakkında şöyle buyurmuştur. İza kâlel abdu la ilahe illallah, bir kul la ilahe illallah dediği zaman, etet ala sahifetihi, فَلَا تَمُرُّ عَلَى خَطِيَةٍ اِلَّا مَا حَتْهَا, yani o la ilahe illallah

illallah onun amel sayfasına uğrar ve o amel sayfasında hiçbir günahın yanından geçmez ki bütün hepsini siler o amel defterine yazılmış olanların. Hatta tecide haseneten mithleha feteclisu ila cembiha. Ta ki kendisi gibi yüksek dereceli bir sevap bulana kadar, onun yanına ulaşana kadar amel defterlerindeki bütün günahları siler, kendisi konumunda bir sevap

Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Musannif Hazretleri burayı bu hadisi şöyle şerh etti. Ve hazel hadisu, bu son okuduğumuz hadis, mahmulun ala men yestati'un nutka. Yani konuşabilmeye, dili konuşabilmeye gücü yeten kimse için böyledir. Hani aklımıza şöyle bir soru gelmesin. Peki adamın dili yoksa, zikredemiyorsa, yani lisanıyla bir şeyler söyleyemiyorsa, zikir yapamıyorsa bu özürlüdür. Bu ne olacak? Bu dili olup da konuşabilen için böyledir. Yani konuşamayan için ise aynı şekilde kalbinden geçirmesi, kalbinde onun bulunması diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini böyle yorumladı. Yine diğer kelime-i tevhidin faziletlerinden bir tanesi ve minhu kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine şu hadis-i şerifidir. Men mate ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dehelel cennete. Kim ki ölürse ve kalbinde Allah-u Teala'nın tek olduğunu, tek ilahın Allah-u Teala olduğunu bilerek ölürse dehelel cennete, cennete girer. Tabi bu bir önceki hadisi de aynı şekilde şerh etmiş oldu. Yani sadece söyleyerek ölen değil, aynı şekilde kalbinde iman bulunup Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kabul ederek ölen de aynı şekilde cennete girer buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve hadel hadis mahmulun ala men la yestetiyun nutka. Bu hadis de nutka, yani diliyle yapmaya güç yetiremeyenlere hamledilmiş. Hani bir an biraz önce zikrettiği hadiste dedi ki, kim ki son kelamı, yani dili olup da son kelamı la ilahe illallah olursa demişti. Onun için orada bir akla bir soru gelmesin. Yani dili olmayıp da kalbinde la ilahe illallah olan kişi ne olacak? Böyle bir soru gelmesin diye diğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadis-i şerifini de getirdi. Ve her iki tarafında cevabını böylece vermiş oldu. Yine ve minha kavluhu aleyhissalatu vesselam, kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah zikrinin faziletlerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine rivayet yani Efendimiz'den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Men dehelel kabre bila ilahe illallah, kim ki kabre la ilahe illallah ile girerse hallasahullahu minennar, Allah-u Teala onu ateşten kurtarır. Yani Allah-u Teala onu ateşten azat eder diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyurmuştur. Ve verede fi ba'dil âther, yine bazı asarlarda, yani rivayet edilen bazı eserlerde şöyle bir nakil gelmiştir. Enne men kâleha seb'ine elfe merra, kim ki bunu 70.000 defa yaparsa kânet lehu fidâen minennar, o 70.000 defa la ilahe illallah demesi o kişinin azaptan, ateşten kurtuluşu, azadı olmuş olur diye buyuruldu. Yani eserlerde böyle rivayetlerin de olduğunu İmam İbrahim el-Marigni Hazretleri Talül Büşra adlı kitabında nakletti. Ve hatta dedi ki وَقَدْ جَرَى عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا, doğu ve batıda artık insanlar bil iftida minen nari bis seb'ine elfen istinaden lil eseril mezkur, bu zikrettiğimiz esere dayanaraktan, yani oradan yola çıkaraktan, o eserin manasından yola çıkaraktan doğuda ve batıda bu 70.000 defa la ilahe illallah zikrini yapmak artık insanlar arasında yaygınlaştı ve insanlar çokça bunun üzerine amel etmeye başladıklarını söyledi. Tabi Musannif Hazretleri yine kelime-i tevhid hakkında, yani la ilahe illallah zikri hakkında şöyle devam etti. Ve mezaya kelimeti şehade, şehadet kelimesinin meziyetleri ve fadailuha faziletleri kâdet en la tuhsa, sayılmamaya yakın oldu. Yani o kadar çok meziyetleri ve o kadar çok faziletleri var ki yani bir dapt, bir sınır altına almak mümkün değil. Bunu söyledi. Ve min femme, bundan dolayı hussat bit te'lif min iddeti evcuhin. Dolayısıyla alimler kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetin hakkında birçok te'lifler oluşturdular. Onlar da min haythul maani, İşte kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetin manaları hakkında. Vel i'rab, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin i'rabı hakkında. Vel fadail, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin faziletleri hakkında. Vel havasu,

havasları, yani hassaları, ona özel durumlar, bu zikirlere özel durumlar nelerdir? Bunlar hakkında. Tabi bunları min ulema-i şeriatı vel hakikati ve ulema-i tasavvuf ve teskiye. Yani terbiye tasavvuf uleması, hakikat şeriat ulemasından almış oldukları, yani bu alimler bunlar hakkında kelime-i tevhidle kelime-i şehadet hakkında birçok meseleler yazdılar. Faziletlerini yazdılar, meziyetlerini yazdılar, iyarabını yazdılar, hükmünü yazdılar ve onlara özel meseleler yazdılar. Tabi bunlar dediğim gibi yani şera fıkıhla bilinen, tasavvufla bilinen alimler kelime-i tevhidle kelime-i şehadet hakkında birçok önemi, fazileti, hükmü ve irabı hakkında birçok telifte bulundular. Tabi alimlerin bu konuda birçok telifte bulunup bu konuyla çok ilgilenmeleri bize gösteriyor ki kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin öneminin çok olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bir şeyin ehemmiyeti ne kadar fazlaysa alimler ona o kadar rağbet edip onun hakkında o kadar açıklamalar yapabilirler, yaparlar. Tabi Musannif Hazretleri yine kelime-i tevhidle alakalı bir tembihten bahsetti. Yani konu bitti ama konunun sonunda bu konuyla alakalı tembih olabilecek derecede şöyle bir konudan bahsetti. Dedi ki el efdal lil kafir, yani kafir bir kimse için faziletli olan, tabi ne zaman izâ erâde duhûle fil İslam, eğer kafir bir kimse İslam'a girmek istiyorsa ve kelime-i şehadet getirecekse onun için en efdal olan en la yemuttel elfe min la, la derken onu uzatmaması fi kelimeti tevhid. Yani kelime-i tevhidde la kelimesini uzatmaması İslam'a yeni girecek kafir olan biri için en efdalidir. Bel yaktasiru alel metti tabi'i, metti tabi'i üzerine kısa kesmesi onun hakkında en efdal olandır. Peki metti tabi'inin miktarı nedir? Ve huve miktarun nutku bi hareketeyni, iki hareke miktarı uzatmak. Kafir için, yani yeni İslam'a girecek bir kafir için en efdal olan budur. Niye peki onun için en efdal olan budur? لِيَنْتَقِلَ لِلْا۪يمَانِ فَوْرًا, çünkü direkt imana girsin diye, uzatmayla uğraşmasın, iki hareke miktarı uzatsın ve direkt imana girsin diye. بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ, müminin hilafına. Peki mümin için efdal olan ne? فَاِنَّ الْاَفْدَلَ لَهُ الْمَدُّ, onun için efdal olan uzatmasıdır. اَيْ اَزْزِيَادَ عَلَى الْمَدِّ الْتَبِيعِ, meddi tabiinin üzerine uzatması. Yani meddi tabiiden daha fazla uzatması. Tabi şu kaydı da İbrahim Marigni Hazretleri özellikle zikrediyor. Uzatmasıdır ama illa en ye'murahu şeyhuhu bi tarikatin feyettebi'uha. Eğer onun terbiyedeki, yani terbiyedeki şeyhi, üstazı ona farklı bir şekilde emretmişse, o nasıl emretmişse ona tabi olması gerekir. Tabi kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi zikrederken ne yapması lazım? Musannif Hazretleri onları da zikretti. Müstahdiran lima ihtevet aleyhi min akaidil iman. Bu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin içermiş olduğu itikadi manaları düşünmesi lazım. Tabi nasıl düşünecek? Tafsili olarak bütün hepsini düşünmesi gerekir mi? Tabi tafsili olarak bütün hepsini düşünüp aklından geçirirse bu çok kemalat olmuş olur. En güzeli budur. Ama yeterli olan, kamil olabilmesi için yeterli olan icmali bir şekilde düşünmesidir. O da biraz önce zikrettiğimiz şekilde, yani Allah Teala'nın hiç kimseye ihtiyaç duymaması ama Allah Teala dışındaki mahlukatın her şeyde Allah Teala'ya ihtiyaç duyması diye bunu düşünmesidir, mülahaza etmesidir. Tabii bunu mülahaza etmesi, icmali olarak düşünmesi kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti zikrederken sevap alması için şart değildir. Yani sevap buna bağlı değildir. Sevabın bağlı olduğu yer kelime-i tevhidde veya kelime-i şehadette, sevabın bağlı olduğu yer icmali olarak manasını bilmesidir. Hem kelime-i tevhidin hem de kelime-i şehadetin. Eğer bunları zikredecekse ve bunlardan sevap meydana gelmesini istiyorsa zikretmeden önce bunların manasını bilmesi, bilmiyor ise öğrenmesi gerekir. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada şunu söyledi. وَلَا يُلَاحِذُ اِنْدِرَاجَ الْاَقَائِدْ ف۪ي ذَٰلِكَ وَهَذَا اَعْنِي اِسْتِحْتَارَ مَعْنَاهَا اِنْدَ الذِّكْرِ

0: velev icmalen. Yani bütün itikadi manaları değil de icmali olarak aklında bulundurması yeterli. La tetevakkaf aleyhi el ithabe. Peki sevap alması için bu şart mı? La tetevakkafu aleyhi el ithabe liennehu şartu kemalin. Sevap alması için bu şart değildir. Çünkü bu manasını düşünmesi, yani itikadi manaları içerdiğini ve deminki söylemiş olduğum icmali manayı düşünmesi şartu kemalin, yani bunun kemalatının şartıdır. Bi hilafi fehmi manaha kable zikri, yoksa zikretmeden önce manasını anlamasının hilafına, manasını bilmesinin hilafına. O ise fe innel isabete mutevakkifetun aleyhi. Bu yapmış olduğu zikirden sevap alabilmesi için zikretmeden önce manasını bilmesi şarttır. Ama sevap için içermiş olduğu manaları, itikadi manaları icmalen düşünmesi şart değildir. Sadece sevap alabilmesi için şart olan zikretmiş olduğu bu zikrin, kelime-i tevhidin veya kelime-i şehadetin zikirden önce manasını bilmesi, bilmiyor ise öğrenmesi. Ayrıca bütün itikadi manaları içerdiğini düşünmesi, icmali olarak da olsa düşünmesi bunun kemal şartıdır. Yoksa sevap için gerekli olan şart değildir. Tabi Musannif Hazretleri burada bu kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti zikrederken nasıl zikredecek? Buna da şöyle bir kayıt getirdi. Hatta temtezice ma ma'naha bi lahmihi ve demihi, ta ki yani o kadar çok zikredecek ki bu zikir artık onun içiyle, yani iç dünyasıyla, kalbiyle kaim olacak. Orayla imtizaç edecek. Orayla karışacak, bir olacak artık. O derece zikredecek. Fe innehu, artık böyle zikrettikten sonra, bu hale geldikten sonra yera leha minel esrari vel acaib inşallahu teala ma la yedhulu tahta hasrin. Allah-u Teala'nın izniyle, lütfu ve keremiyle birçok sırlar ve birçok lütuf ve ihsana mazhar olacaktır. Tabi bunlardan bazıları nedir? Musannif Hazretleri bu sırlar nedir, yani mazhar olacağı sırlar, lütuflar? Safa el kalbi ve tecelliyat elleti teridu aleyhi minallahi teala, yani Allah-u Teala tarafından gelen tecelliyat ve kalbin safi olmasıdır. Yani kişi artık bunları zikrettiği zaman, Musannif Hazretleri'nin belirttiği şekilde zikrettiğinde, ta ki artık böyle kalbinde bunlar kaim olduğunda, kalbiyle imtizaç ettiğinde artık Allah-u Teala tarafından ona sırlar, lütuf ve ihsan verilecektir. Tabi bu nedir? Kalbinin temiz olması ve Allah-u Teala tarafından gelen tecelliyatlardır. Tabi Musannif Hazretleri bu son tembihle de kelime-i tevhidin manasını, yani kelime-i tevhidin faziletlerini bitirmiş oldu. Bundan sonraki dersimizde bahsedeceğimiz konu ise tabi bu bağlamda peygamberlerle alakalı, dersin başında da söylediğimiz gibi peygamberliğin kesbi olup olmadığı, yani kesbi olmadığı kesinlikle Allah-u Teala'nın istediğine verdiği ve kainatın en hayırlısı kimin olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinin umumiyeti, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Selam ve selametlik, Silser'in, Bilser'in ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Programımıza hoş geldiniz muhterem dinleyicilerimiz. Büyük İslam alimi İmam-ı Şibli'yi bir kısım insanlar ziyarete gelmişler. Tanımadığı insanların etrafını çevirmeleri üzerine İmam-ı Şibli bunlara sormuş: "Siz kimlerdensiniz?" Ziyaretçiler:

cevap vermişler. Bizler sizi sevenlerdeniz. Size olan derin sevgimizden dolayı ziyaretinize geldik. İmam-ı Şibli bunlara tebessüm etmiş. Beni sevmek ha, bu iş o kadar kolay mı diye söylenmiş. Ziyaretçiler İmam-ı Şibli'nin kendisine olan sevgilerine inanmadığı için üzülmüşler. Her biri ayrı sözler söyleyerek kendisini çok sevdiklerini, bu sevgiye inanması gerektiğini anlatmaya çalışmışlar. Fakat bu sözleri Şibli hala tebessüm ederek dinlemekteymiş. Bir ara eline geçirdiği odunları dostlarının üzerine doğru fırlatmaya başlayarak, ''Çekilin buradan diyorum sizlere ey sahte dostlar, yalancı sevgililer!'' diye bağırmaya başlamış. Kendilerine odun parçalarının fırlatıldığını gören dostlar, birer ikişer oradan uzaklaşmaya başlamışlar. İmam-ı Şibli bunlara seslenmiş, ''Hani sizler beni seviyordunuz ya, nereye gidiyorsunuz?'' Demişler ki, ''Sizi seviyoruz ama siz attığınız odunlarla neredeyse kafamızı, gözümüzü yaracaktınız.'' Şibli tekrar tebessüm ederek konuşmuş. ''Evet, bahsi yine ben kazandım. Sizler sağlam dost değilsiniz. Şayet bana olan sevginizde samimi olsaydınız, sevdiğinizden gelen eziyet ve cefalara sabır gösterecek, beni terk etmeyecektiniz. Demek sizin bağlılığınız benim yüzümden bir eziyete maruz kalmamak şartıyladır. Şayet küçük bir zarara, rahatsızlığa maruz kalacak olursanız beni derhal terk edip vazgeçeceksiniz. Ben sevdiklerini böyle yarı yolda bırakan dostlara inanmıyor, onlarla yola çıkmak istemiyorum.'' Muhterem dinleyicilerimiz, bu defa ellerini ovuşturarak utanan dostlar ne diyeceklerini şaşırınca Şibli onlara tekrar yol göstermiş. ''Haydi gidiniz, dostluk ve sevginin getireceği iyi veya kötü, bütün neticelere nefsinizi razı edecek kadar kendinizi yetiştirip imanınızı kuvvetlendiriniz. Kemale erdikten sonra benden gelmesi muhtemel bütün eziyet ve ziyanlara nefsinizi razı edebilirseniz tekrar giriniz. Dostluğunuza inanıp sizinle yola çıkayım. Yoksa yarım sevgi benden evvel sizi perişan eder. Beni yolda bırakırsınız.'' Firavun, karısı Asiye'nin gizlice iman ettiğini öğrenince onu ağır işkenceye maruz bıraktı. İşkenceyi ağırlaştırdıkça, ''Ben bir defa iman ettim. Allah ve Resulüne gönülden bağlandım. Elbette bu sevgi ve bağlılığın getireceği bütün neticeleri de göze alarak iman edip bağlandım. Senin yapacağın işkenceler benim nefsime hükmeder. Belki de dilimi susturur fakat kalbime asla hükmedemez. Dilim senin istediğini söylese bile kalbim daima onu zikreleyip yad etmektedir.'' İşte bu da bir bağlılık ve dostluk derecesini gösterir. Bir ayette de Asiye validemizin bu bağlılık, sabır ve mukavemeti numune olarak haber verilir. Dost, dosttan gelenlere işte böyle razı olmalıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, her evlilikte kaçınılmaz olarak bazı problemler doğabilir. Aile ortamında hiç problem olmamalıdır demek gerçekçi olmaz. Çocuğa yapacağı olumsuz etkiler açısından önemli olan problemlerin varlığı değil, anne babanın bu problemleri karşılama düzeyidir. Çocuk problemlerden çok anne babasının problemler karşısındaki tavırlarından etkilenir. Çok ağır problemlerin ortaya çıktığı kimi ailelerde anne baba, ilişkilerini doğru yöneterek çocuklarını bu problemlerin kötü etkilerinden uzakta tutabilmektedir. Kimi ailelerde ise problemler çok daha hafif olduğu halde anne babanın ilişkilerini yönetmede yetersiz kalmaları yüzünden çocuk ağır şekilde hırpalanmaktadır. Anne babanın birbirlerine karşı temel tavırları yanlışsa, aile içi iletişim zaten bütünüyle engelli hale gelecektir. Birbirlerini seven eşlerin çocukları için duygusal olarak daha yüksek bir gelişme imkanı sunacakları muhakkaktır. Ancak çocuğu asıl etkileyen anne babanın birbirine karşı olan davranış biçimidir. Öyleyse anne babalar, çocuklarının gelişimlerine olumsuz etki edecek bir harekette bulunmak istemiyorlarsa, duygularını davranışlara dönüştürürlerken çok dikkatli ve olumlu olmalıdırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, eşinizle ilişkilerinizi yönetmeye çalışırken şu soruyu daima sormalısınız. Çocuğumun sağlıklı olarak gelişmesinden ne kadar sorumluyum? Şu anda bu sorumluluğu hissediyor muyum? Ve bu sorumluluğun gerektirdiği şekilde mi davranıyorum? Kendilerine bu soruyu sormakta gecikmeyecek her anne baba, çocukları üzerinde zararlı olacak davranışlarını büyük ölçüde terk edecektir. Anne baba, ilişkilerindeki problemleri bilgi ve bilgelikle karşılayabildiği müddetçe çocuk güvende olur. Sinirlerinin yatıştırılmasını çocuklarının ruhsal ve duygusal güvenliğinden daha önemli gören anne babaların aile ortamını nasıl bir cendereye dönüştürebilecekleri açıktır. Temel güçlü değilse üzerinde yükselişe görkemli yapı bir tuzaktan ibarettir değil mi? Temel dokunulmazdır. Temel görünmez ve kendini unutturur. O temele ait sorumluluk duygusunu yitirdiğinizde, oraya dokunup bozduğunuzda, bina üzerinde temeli gözetmeden tasarrufta bulunduğunuzda, yapı bütün görkemine rağmen tehlikelidir. İlişkilerimizde de kendini unutturan ama çok önemli olan bir temel vardır. Temele dair unutkanlık derinleştikçe ilişkilerimiz tehlikeye girer. Bir ilişki neleri nasıl kaldırabilir? Onun üzerine ne koyabilirsiniz? Onun üzerinde hangi girişimlerde bulunabilirsiniz? Eğer bir ilişkiden tehlike sesleri geliyorsa, bu soruların sorulmasında mutlaka ihmalkar davranılmıştır. Bir evlilik iletişiminin temel ihtiyaçları, insan insana iletişimin temel ihtiyaçlarından çok farklı değildir efendim. Ne var ki bu iletişim ihtiyaçlarının en çok göz ardı edildiği ilişki biçimi de evliliktir. Her ilişki biçimi gibi evlilik ilişkisi de özen ve dikkat gerektirir. Bu iki kelime üzerinde içtenlikle durmalıdır. Evlilik problemlerinin çoğu bu iki anlamın terk edilmesinden doğar.

Eşler başlangıçta birbirlerine karşı son derece anlayışlı, sevgi dolu, saygılı oldukları halde zamanla bu tavırlarından uzaklaşırlar. Çünkü ilişkileri üzerinde özen ve dikkati terk etmişlerdir. Hiçbir ilişkide ilişkinin kendiliğinden düzgün yürümeyeceğini, doğru düzgün olması arzu edilen her şeyin ama her şeyin bir çaba istediğini unutmuşlardır. Eşler şimdi bu çabanın kendileri kadar çocukları için de büyük bir ihtiyaç olduğunu hatırlamalı, evlilik ilişkileri için de saygıya, anlayışa, fedakarlığa yeniden yer açmalıdırlar.

Hiçbir evlilik başlangıçtaki şartlar altında devam etmez. Her şeyden önce hayatın değişen şartları çoğunlukla beklenmedik şekilde evliliğe akseder. Hayat bütün ilişkilerimizde olduğu gibi evlilikte de akar durur. Hayatın içindeki olumlu veya olumsuz değişiklikler bazen evliliğin üzerinde bir çağlayan gürültüsüyle patlar, bazen oraya yavaş yavaş sızar. Zaman geçtikçe

eşlerin birbirlerinin aileleriyle ilişkileri derinleşir, çeşitlenir. Başlangıçta belki birer karaltı olan ve üzerinde durulmayan aile fertleri, evlilik ilişkisinde belirmeye, canlanmaya başlar. Ayrıca zaman içinde yeni akrabalıklar, hısımlıklar meydana gelir. Eşlerin duygu ve düşüncelerindeki değişiklikler, olumlu, olumsuz sonuçları, iş hayatındaki gelişmeler, elde edilen veya edilemeyen kazanç, evlilik şartlarını değiştirir, durur. Bu açıdan bakınca, evliliğe acaba okyanusa açılan bir tekneye benzetebilir miyiz? Böyle bir yolculukta belki başlangıçta işler iyi gidecektir, değil mi? Ama korkunç fırtınalar, azgın dalgalar yol üstünde beklemektedir. O yolculuk daha önce karşılaştığımız tehlikelerle doludur. Evlilik ilerledikçe eşlerin içindeki diğer kişilikler ortaya çıkar. Her olay, her engel taşa inen çekiç gibidir. Heykel oluşmaktadır. Eşler bir çocuğa kavuştuğunda onların iletişim güçleri, dünya görüşleri, zorluklara dayanma kuvvetleri en gerçek haliyle ortaya çıkar ve ayrı bir önem kazanır. Kıyıda pek sağlam görünen tekne acaba dev dalgalara dayanabilecek sağlamlıkta mıdır? Ve iyi yönetilebilecek midir?

Çocuk evlilikte çok önemli bir safhadır. Bu safhada ilişki yenilenmek ister. Bu safhaya uyum sağlanamazsa problemler baş gösterir. Mesela sinirli bir eşin o zamana kadar problem olmayan bu özelliği çocuk sonrası önem kazanır. Artık herkesin diğerini biraz daha taşıması gerekmektedir. Bu yorgunluğa yol açar. Yeni bir etki kapalı olanı ortaya çıkarır. Çok değişti deriz. Hayır, sadece önceden tanımadığımız bir tepkiyi görmekteyizdir. Tekne aynı teknedir ama uçsuz bucaksız bir deniz ortasında onun dayanma gücünün ne olduğunu işte şimdi anlayabilmekteyiz. Şartlar değiştiğinde iyi yönetim ve uyum her zamankinden daha önemlidir. Yeni şartlara göre yapılanamamak faciaya sebep olur. Temeli sağlam tutanlar ve unutmayanlar ağır sarsıntılardan az kayıpla çıkabileceklerdir.

Tekne dalgalarla boğuşurken, direk kırılıp pusula bozulurken, gökyüzü karanlık bir taş parçası, deniz azgın bir canavar olurken ve su ağzını açmış sizi öylece beklerken, gerçekten öldürücü olan yaşamaya karşı inancın ve sevginin yok olması olacaktır. Dalgalara önce kapılan, önce batan ümit, inanç ve sevgidir. Bunlar denize karıştığında tekneyi artık hiçbir şey su üstünde tutamaz. Eşlerin birbirlerine duydukları sevgi, birbirlerine bağlılıkları ve birbirleriyle olan sarsılmaz dostlukları her tehlikede ilk önce yetişen kurtarıcı olacaktır. Bir ömür beraber olma kararıyla bir araya gelen insanlar, nasıl olur da bu kararın gerektirdiği anlayışlılıktan, dostluktan ve güvenden uzak olurlar?

Muhterem dinleyicilerimiz, birkaç günlük bir iş ilişkisi için olağanüstü dikkat gösterirken, bu kadar ağır bir yük altındaki evlilik ilişkisinde sorumlu,

anlayışlı, dikkatli olmaktan nasıl kaçınabiliriz? Orada her şeyin kendiliğinden yoluna girmesi gerektiği düşüncesi, eşleri büyük bir yanlışlığa sevk etmektedir. Boş, çabasız, emeksiz, sevgisiz, ilgisiz bırakılan bir toprak parçasını istenmeyen bitkilerin istila etmesi olağan bir durum değil midir? Emek verilmeyen her ilişki hastalanır. Uzun ve mutlu bir evlilik ilişkisi için eşler birbirlerine bilgece ve dostça tutunmalı, evliliklerine her şeyden çok önem vermeli ve şartlar değişip zorlaştıkça birbirlerine daha da sokulmalıdırlar.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasının toprağa verdiği zaman ne yaptığını ve ne yapacağını bilen, yıllarını cenk meydanlarında geçirmiş Edebali Hazretlerinden ilmi siyaset de dahil olmak üzere tüm ilimleri öğrenmiş, saltanata hazır bir naip olarak divan tarafından sultan seçildiği zaman hiç oralı değildi. Zira onun saltanat davası diye bir derdi yoktu. O sadece nizam-ı alem tahakkuk etmesi için kendini vakfetmiş bir mücahitti. Sultanlığı bu dava uğrunda hizmet eden bir nefer olarak görüyordu. Babasının saltanatı sırasında gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Sucaudul Dünya ve Din, İhtiyarüddin ve Seyfüddin, yani dinin kılıcı unvanlarına layık gören Osmanlı tahtının ikinci padişahı Orhan Bey, güzel yüzlü, uzun boylu, ak benizli, ela gözlü, koç burunlu, geniş göğüslü, iri yapılı, heybetli ve vakur görünüş olmasına rağmen kimseyi incitmeyecek derecede nazik ve kibardı. Beğenilir özlü, herkese karşı eli açık, cömert bir genç iken savaş gününde de sanki Sam veya Neriman'dı. Okundan kaza, kılıcından ölüm dersi alırdı. Sevgili dinleyenler, mümine rahmet, kafire zahmetti Orhan Bey. Gerek siyaset, gerekse savaşta tükenmeyen bir enerji ve ustalığa sahip bir hükümdardı. Gerçekten babası gibi güçlü ve büyük bir hükümdar olduğunu ispatlamıştı. Aslında onun askeri yeteneklerinin üstünlüğünü gören babası, daha ölümünden önce onu kendi yerine geçmesini istemiş, o ise tahtı kardeşi Alaaddin Ali Bey'e teklif edip onun emrinde bir nefer olarak cihat edeceğini söylemekten de çekinmemişti. Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü Bursa'yı fethettikten sonra Bursa Fatihi Ebu'l-Guzat Orhan Gazi'nin Bursa muhasırası sırasında kale burçlarındaki Rum askerlerinin gözünden okla vurması, Osmanlı askeri arasında onun efsane olmasına neden olmuştu. Tahta oturur oturmaz ilk işi de Bizans entrikalarının merkezi konumundaki İznik'i kuşatmak olmuştu kıymetli dinleyenler. Orhan Bey Bursa'nın fethinden sonra bütün dikkatini İznik üzerine çevirdi. İznik'in Osmanlılar tarafından fethi, Bizans'ın Marmara Havzası'ndaki en kuvvetli üslerinden birini yitirmesi anlamını taşıyordu. Osmanlı'nın Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak yavaş yavaş boğaza doğru ilerlemeleri Bizans İmparatorluğunu telaşa düşürmüştü. Hem zapt edilen kaleleri geri almak hem de uzun zamandan beri muhasara altında tutulan İznik'i kurtarmak için Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un gizlice hazırlıklara başladığını görüyoruz bu tarihlerde. Andronikos planı uygulamaya Karasi Emir ve Bulgarlarla bir barış anlaşması yaparak başladı. Aynı maksatla Kizikos, yani bugünkü Kapıdağ Yarımadası'na geçti. Şüphe uyandırmamak için de Erdek'te bulunan Hazreti Meryem'in mukaddes ikonunu, yani resmini ziyaret etmeyi vesile olarak gösterdi. Kıymetli dinleyenler, tek maksadı Orhan Gazi'yi hazırlıksız yakalayarak mağlup edip Osmanlı'yı bu yörden atmaktı Andronikos'un. Erdek'ten Biga'ya gelen imparator, burada Karasi Bey'i Demirhan ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Bulgarlarla da benzer bir anlaşma yaptığı için kendini güçlü hissetmeye başladı. 1329 yılının Mayıs ayında Trakya'dan 2000 civarında asker getirip İstanbul civarındaki birliklerine dahil ederek Anadolu yakasındaki Üsküdar'a

geçti. Bunu düşman içindeki Gölcüler kanalıyla haber alan Orhan Gazi, İznik muhasarasında az sayıda asker bırakarak 8000 kişilik ordunun başında Palekonon denen yere gelerek Bizans kralıyla temasa geçti. 3. Andronikos da diğer Hristiyan ordularından ve kumandanlarından farksızdı. O da önüne gelen Müslüman kasaba ve beldelerini yakıp yıkarak yaşlı kadın, çocuk, masum hayvan, insan ayrımı yapmadan öldürüp Müslümanları yok ettiğini zannederek Orhan Gazi'nin karşısına çıkmıştı. Hristiyanlar bu soykırım ve katliamlar yaparken Müslümanların direncini kıracaklarını zannediyorlardı. En iyi Müslüman ölü Müslümandır sloganıyla masum sivilleri öldürüyor, savaş meydanlarındaysa öldürdükleri masum sivillerin kanında boğuluyorlardı. Orhan Gazi'nin askerleri hem üzerlerine farz olan cihat ibadetini yerine getirip ebedi saadete kavuşabilmek için vururken, öte yandan karşılarında bulunan masum sivilleri katillerinden onların intikamını almak için saldırıyorlardı. Cani Bizans ordusu bu saldırıya fazla dayanamayarak geri çekiliyor ve akabini de kaçmaya başladılar. İşte bu an Orhan Gazi'nin beklediği an oldu. Fırsatı hiç harcamadan, kaçırmadan, kaçmakta olan bu düşmanı sonuna kadar takip edip cehenneme yolladı her birini teker teker. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Muharebesi Osmanlı'nın ilk meydan muharebesidir. Savaş akşama kadar sürerken Osmanlı cengaverleri tüm savaş ustalıklarını göstererek tarihteki ilk meydan muharebesini kazanmışlar. Havanın karanlığından faydalanarak ordugahına dönen kralı takip eden Orhan Gazi bu fırsatı iyi değerlendirerek Bizans ordusunu son defene kadar kılıçtan geçirmişti. Bizans kralı yaralı olarak İstanbul'a ulaşmaya anca muvaffak olmuştu. Bu savaşta da taarruza kalkan Osman askerlerinin başında irice bir geyin üzerinde taarruz eden Geyikli Baba askerin galeyana gelmesinde büyük rol oynamıştı. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi Bursa muhasarasında da üstün başarılarını gördüğü geyik üzerindeki yaş adamın Palekonon muharebesinde de askeri galeyana getirmesi üzerine peşine gözcüler koyarak muharebe sonunda Keşiş Dağı'ndaki yani bugünkü Uludağ zaviyesinde inzivaya çekildiğini haber aldı. Ertesi sabah ilk işi çeşitli hediyeler alarak Geyikli Baba'yı ziyarete gitmek oldu Orhan Bey'in. Çocukluğu dedesi Edebali Hazretleri'nin zaviyesinde geçmişti. Tekke ve tasavvuf kültürüne vakıftı. Dervişlerin halini bilir, fenafillah, fenafüşşey makamlarının ne olduğunu anlardı. Ama Geyikli Baba onun zaviyesine kabul etmemişti. Koskoca Bizans İmparatoruna Palekonon Ovası'nı dar eden Orhan Gazi, Geyikli Baba'nın derme çatma zaviyesine adım bile atamamıştı. Her ne kadar dil döktüyse de, sadece elini öpüp duasını istediğini söylediyse de, Geyikli Baba, biz din-i İslam için cihat edenlere dua ediyoruz. Şu sıra sizi kabul edemeyiz ama Mevla destur verirse bir gün ziyaretinize gelir, şimdi uğurlar ola deyip Orhan Gazi'yi geri çevirmişti. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Savaşı'nda Bizans kralını mağlup ettikten sonra uzun zamandır muhasara altında tuttuğu İznik kuşatmasına ağırlık verdi Orhan Bey. İznik, Hristiyanlar için çok önemli bir kültür merkeziydi. İsa Aleyhisselam'ın vahiy edilen İncil kitabının kaybolmasından sonra İznik'te toplanan bir konsül, mevcut İncil'leri Hristiyan din adamlarının yazdığı yüzlerce İncil arasında seçmişlerdi burada. İznik, Hristiyanlar için kutsal bir şehir olmasının yanında Bizans entrikalarının doruğa eriştiği, fuhuş ve gayri meşru ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yerdi de aynı zamanda. Hristiyanlar kadını elden ele dolaşan bir mal gibi görüyor, onu zevk ve sefa aracı olarak kullanıyorlardı. Hristiyan Bizans'ta aile kavramı yıkılmış, aile bireyleri alkol, uyuşturucu ve fuhuş batağına saplanmışlardı. Bu sebepten Hristiyan kadını mutlu değildi. Madden ve manen mesut değildiler. Hristiyan erkek kadını kıskanmaz, onu bir başkasının kollarına kendi eliyle atarken kendisi de başkasının karı ve kızlarıyla gönül eğlendirebilirlerdi. Orhan Bey, Bizans kralını Palekonon Meydan Savaşı'nda yendikten sonra Hristiyan dünyasında çok büyük bir şöhrete kavuşmuş, Hristiyanlar
Özellikle de

kadınlar olmak üzere Orhan Gazi'nin tebaasına geçmek için can attıklarını okuyoruz kıymetli dinleyenler, bizler tarih kitaplarında. Bursa fethi olduktan sonra halkın burnunun kanamaması, herkese iyi davranılması Orhan Gazi'ye duyulan güven ve sempatide önem arz etmişti. Hele dul ve sahipsiz Hristiyan kadınlarının Müslüman olarak Orhan Gazi'nin askerleriyle evlenip hiç tatmadıkları şekilde mutlu olmaları, İznik'te Hristiyan kadınların Orhan Gazi'nin yolunu gözlemelerine sebep olmuştu. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey İznik'i fethedince burada açtığı medrese ilme gösterdiği önemi gösteriyor. Kurduğu bu medresenin başına da büyük alim Davudi Kayseri'yi getirdi. Bir süre sonra da Orhan Bey'in hanımı Nilüfer Hatun'un İznik'te bir imarethane yaptığını göreceğiz. İmarethane Osmanlı Devleti'nde yer alan hayır kurumlarından olup fakir ve muhtaçlara yemek yediren, yemek dağıtılan yerlere verilen attı. İmaret mamur etmek, şenlendirmek, hayır için fakirlere yemek verilen bir yer manasına da geliyor. İmar edilen her türlü yapı ve külliye için de bu at kullanılırdı Osmanlı'da. Haşevi'de denilen imarethaneler genellikle cami, medrese, darüşşifa gibi bölümlerden biri olmaktaydı. Bu imaretten medrese talebeleri, cami ve hayratta vazifeli olanlar, fakir ve misafirler istifade ederler ve günde 4-5 bin kişiye yakın kişi öğle ve akşam yemeği burada yer veya alırlardı. İmaret ilk defa Asr-ı Saadet'te kurulmuştu. Medineli Ensar ile muhacirlerin fakirleri Mescid-i Nebevi yanındaki Suffa denilen büyük çardak altında yaşarlar, ilim öğrenmek ve öğretmekle meşgul olurlardı. Ömürlerinin çoğu Resulullah ile birlikte ilim öğrenmekle, cihat etmekle geçerdi bunların. Bunlara biz Eshab-ı Suffa diyoruz. Sayıları değişirdi. Çok zaman 70 kişi olup arttığı da olurdu. Bunlardan başka diğer eshabın çoğu zengindi. İmaret müessesesi Eshab-ı Kiram tarafından başlatılan, daha sonraları da çok parlak devirler geçiren bir hayır kurumuydu. Bu müesseseler 4 halife, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular tarafından devam ettirilerek Osmanlı'ya miras bırakılmıştı. Cami, hastane, kervansaray, köprü, han, hamam gibi içtimai müesseselerden biri de imarethaneler olup başta Osman Gazi olmak üzere onun bütün oğulları ve gelinleri bu hayır kurumuna büyük önem vermişlerdi. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun da İznik imarethanesinin açılışında heyecandan yerinde duramıyor. Bey'i Orhan Gazi de elinde kepçe yoksullara yemek dağıtıyordu. Bu sosyal müesseselerin devamını sağlamak bakımından çevrelerinde han, hamam ve dükkan yapılır, gelirleri de bu imarethanelere vakfedilirdi. Nilüfer Hatun kendi adına yaptırdığı Nilüfer Hatun Hamamı, Nilüfer Hatun Bedesteni gibi kuruluşların gelirlerini de buraya vakfetti. Yeni fethedilen yerlerdeki imarethanelere birçok köyün malikane seleri vakıf olarak verildi. Diğer bütün sosyal müesseseler gibi imaretlere verilen vakıf gelirleri de efkaf defterlerinde kaydedilmiştir. Nilüfer Hatun'un öncülük yaparak kurduğu bu imarethanelerden sonra İznik ve Bursa'da onlarca imarethane kurulmuş ve bu civarda açlık çeken kimse hiç kalmamıştı. Bu müesseseler misafirlere, medreselerde okuyan talebelere ve fakir halka en büyük destekti. İmaretlerde verilen yemeklerin derecesi onu besleyen vakfın veya şahsın zenginliğine göre değişiyordu. Günde iki öğün yemek verileceği, mübarek gecelerde helva yapılıp dağıtılacağı ve vakıf sahibinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunacağı vakfiyelere şart olarak konurdu. Mütevelliyeti bu hükümlere uymak zorundaydı. Kıymetli dinleyenler, imaretlerin yaptığı hayırlı işler arasında bir kısım kimsesiz çocukların yetiştirilmesi, hayatlarını kazanacak bir çağa gelinceye kadar yetimlere maaş bağlanması da vardı. Bu yetimlerin seçilmesi işiyle Bursa ve İznik kadıları meşgul olmakta, her türlü işler kadı siciline geçirilmekteydi. İmaretlerin vakfiyelerinde vakfın idaresinin kimler elinde bulunacağına ve nasıl olacağına da yer veriliyordu. Buna göre vakıfla ilgili bütün vazifeler sene sonunda adeta umumi bir heyet halinde toplanarak vakfiyeyi beraberce okumakta, sene içinde her şartın yerine getirilip getirilmediğini müzakere etmekteydi. İmarette bir tek yapı olabildi

gibi külli halinde teşkil edilenleri de vardı. İmarathane binaları Türk mimari geleneklerine uygun planlara sahip olarak yapılır, iki yanında bitişik birer misafirhane ile ortada namaz kılınacak

tok yatan bizden değildir buyruğuna tabiyet vardı. Osmanlı ülkesinde aç kalmak diye bir ihtimal ortadan kaldırdıkları için dilencilik diye de bir kavram gözükmüyor, bulunmuyordu. Devletin bu güçlü temel üzerinde büyümesi de muhteşem ilerliyordu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümümüzde vakfiyelerden, ilim meclislerinin toplandığı medreselerden bahsetmiştik. Bu son bölümümüzde tekrar savaş meydanlarına dönüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük emekleri geçen Mücahit Kumandan Abdurrahman Gazi, Orhan Gazi'nin dedesi Cennet Mekan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olup merhum babası Osman Gazi zamanında yapılan tüm savaşlara katılmış ve yapılan onlarca fetihte pay sahibi olmuştu. Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi zamanında başladığı cihat vazifesi onun oğlu Osman Gazi ve onun da oğlu Orhan Gazi zamanlarında da kesintisiz sürdürmüş, İslam dininin yayılmasını kendine vazife edinmiş, daha doğrusu edenlerdendi. Osman Gazi ölmeden önce başta Abdurrahman Gazi olmak üzere Akçakoca, Konur Alp gibi baba yadigarı gazileri oğlu Orhan Gazi'ye yardımcı tayin etmişti. Abdurrahman Gazi'nin baştan beri bir hülyası vardı. Konstantiniyye'nin fethinde sevgili peygamberimizin müjdesine nail olan mücahitler arasında bulunmak, o saflara katılmak. Bu amaçla hep Konstantiniyye'ye yönünü çevirmiş, hep o civardaki kalelerin fethiyle meşgul olmuştu. Bursa'nın fethine kadar Bizans sınırında uçbeyi olarak görev yapmış can yoldaşı Akçakoca ile hep istişare halinde cihada devam etmişti. Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ve Konur Alp'ten Aydos Kalesi'nin fethedilmesini istedi. Ancak kalenin çok müstahkem olması, bu işin çok zor ve çetin olduğu kadar çok Gazi'nin canına mal olacağını da gösteriyordu. Orhan Gazi, her ne kadar kalenin fethedilmesini emretse de, sabırla ve mümkün mertebe kan dökülmeden fethedilmesini isterdi hep. Bu sebepten Abdurrahman Gazi ve silah arkadaşları kalenin fethiyle ilgili her türlü keşif ve planlamayı yapıp Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmişlerdi. Nitekim hadis-i şerifte Allah-u Teala bir şeyin olmasını murat ettiğinde onun sebeplerini de hazırlar buyurulduğu üzere Aydos Kalesi'nin fethinde de bu minvalle gelişti. Sevgili dinleyenler, Aydos Kalesi Tekfur'un güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Bir gece rüyasında dar ve derin bir kuyuya düştüğünü gördü. Kendisini kurtarmak için tutanacak bir şey, bir çıkış yolu da bulamadı. Yakınlarından da kimse feryat ve füganına aldırış etmedi. Sonunda bu dipsiz kuyunun ölümüne sebep olacağı korkusuyla dehşete kapıldı. Ümidi kırılarak çırpmaktan vazgeçti. Tam bu sırada nur gibi parlayan bir Müslüman kuyunun kenarına gelip elini uzatarak onu bu dipsiz kuyudan çıkardı. Korku ve telaş içindeki kızı teskin ederek ona ipekten nadide elbiseler verdi. Uyandığında gördüğü rüyanın tesirinden uzun zaman kurtulamadı. Gece gündüz rüyada gördüğü nur yüzlü Müslüman yiğidinin yüzü gözlerinin önünden gitmez oldu. Kendi kendine benim halim nice oldu ki beni bu çukurdan çıkardı. Giyecekler verdi ve durduğum yerden gitti. Öyle anlaşılıyor ki benim halimde bir değişiklik olsa gerek diye düşünürken ansızın Osmanlı kale önünde göründü. Muhasara başlamıştı. Muhasara bir müddet devam etti. Kale çok sağlam ve müstahkem olduğu için kale burçlarında bulunan çok sayıdaki askerin Osmanlı'nın Grojeva yani Rum ateşi altında orayı fethetmesi zor görülüyordu. Tekfur'un kızı gönül alıcı pırıl pırıl bir günde içini karartan kederleri ve merakını bir parça dağıtmak için bir müddet kale burçlarında dolaşmaya çıktı. Bir an aşağıya baktığında Osmanlı askerleri önünde dimdik duran Abdurrahman Gazi'yi gördü. Rüyasında kendisini dipsiz kuyudan

çıkaran yiğit kişi bu muydu acaba? Gördüğü rüyanın tabirini kendisi yaptı. Müslümanlara yardım etmesi ve Müslüman olması gerektiğini anladı. Odasına girerek Rumca bir mektup yazdı. Bu mektupta rüyasını anlatıp Müslüman olmak istediğini belirterek, "Dileğiniz bu kaleyi almaksa şimdi kaçarcasına kale önünden çekininiz ve filan gece birkaç askerle gizlice kale duvarlarının altına geliniz. O vakit kaleyi kolaylıkla ele geçirmiş olursunuz," diye yazmıştı. Yalvarış ve yakarışlarla dolu mektubu bir taşa sardı. Dolaşır gibi yaparak kaleden o taşı Osmanlı askerlerinin arasına attı. Taş yuvarlanarak Abdurrahman Gazi'nin önüne düştü. Abdurrahman Gazi kağıda sarılı taşı görerek aldı ve açtı. Akçak Hoca'nın yanına giderek gösterdi. Hemen Rumca bilen bir Türk askeri bulunarak mektup okutuldu. İçinde yazılanları anlaşılınca Konur Alp'in de iştirakiyle durum istişare edildi. Sonunda geri çekiliş planları yapıldı. Kaleye son bir taarruz daha yapıldıktan sonra kendi oturdukları Samandıra Hisarı'nı ateşe vererek düşmana Osmanlı'nın bölgeden çekildikleri zannını vermeyi uygun gördüler. İş bundan sonra kararlaştırıldığı gibi yapıldı. Aydos Hisarı halkı Türklerin korku ve yılgınlıktan çekildiklerini zannederek sevinçten kendilerinden geçip yiyip içmeye başladılar. İşin nereye varacağından habersiz kör kütük sarhoş oldular. Abdurrahman Gazi mektupta belirtilen gece yanında 80 yiğitle Tekfur'un kızının mektupta dediği noktaya geldi. Kız Abdurrahman Gazi'yi bekliyordu. Onun geldiğini görünce hisar direğine ip bağlayarak aşağı sarkıttı. Bir kızın sarkıttığı bu ipe tırmanarak kaleye çıktı. Arkasından bir avuç bahadırı da kaleye çıkardı. Kızın tavsiyesine uyarak kale kapılarında nöbet tutan askeri zararsız hale getirmek üzere hisarın kapısına vardılar. Sarhoş olarak sızmış ve vaziyetteki nöbetçinin yanında buldukları kale kapısının anahtarları ile hisar kapısını açtılar. Plan gereğince dışarıda hazır bekleyen Akçak Hoca ve gaziler içeri girerek kaleyi kolayca ele geçirdiler. Böylece stratejik öneme haiz bulunan Aydos Kalesi fethedilmiş oldu. Aydos Kalesi'nin fethinden sonra Abdurrahman Gazi, Tekfur ile kızını ve pek çok ganimeti Yenişehir'de bulunan Orhan Gazi'ye götürüp teslim etti. Keremli Sultan Orhan Gazi, alemin tek sahibi ve Yüce Mevla'ya şükürler ettikten sonra Aydos Kalesi Tekfur'un gönüller alan güzel kızını Abdurrahman Gazi ile nikahladı ve sayısız ganimetlerle de mükafatlandırdı. Bu evlilikten Karaca Abdurrahman adıyla tanınan bir oğulları doğmuş. Bu çocuk öyle bir mücahit olmuştu ki İstanbul'da yaşayan kafirler bunun yüzünden rahat ve huzuru unutmuşlar, gözlerine uyku girmez olmuştu. Bizanslı kadınlar çocuklarını Karaca Abdurrahman geliyor, yaramazlık yapma diye korkutur olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Bizans'ın şehirleri sırayla fethedilmeye başlamış, sıra İzmit'e gelmişti. İzmit, Bizans İmparatorluğu'nun ticari merkezi konumunda stratejik konum bulunan bir hisardı. Bir ara Osmanlı tarafından zapt edilmiş fakat çeşitli siyasi manevralar sonunda yine Rumlara bırakılmıştı. Orhan Gazi İzmit'in fethinden bir yıl sonra İzmit'i muhasar etti. Rumlar Osmanlı ülkesinde ekinleri ve ormanları yakarak ortalığı ateşe verip Orhan Bey'i yıldırma taktiği diyorlardı. Çoğu kez Rum çeteleri Müslüman köylerini basarak masum kadın ve çocukları öldürmeye devam ettiler. Orhan Gazi bu katliam ve vakaları önlemenin tek yolunun Rumların hakim olduğu hisarları fethetmek olduğunu biliyordu. Nizam-ı alemi sağlamanın yolu alemde nizam bozanlar ayıklanmadıktan sonra olmazdı. Kocaeli Yarımadası'nda fethedilmeyen bir tek İzmit kalmıştı. Burayı da İslam toprağı yapmak için 1331 yılının Haziran ayında İzmit'in hisarını kuşattı. Uzun zamandır Orhan Gazi'yi takip eden Bizans İmparatoru 6. Andronikos İzmit Tekfur'un yardımına koştu. Orhan Bey iki ateş arasında kalan ordusunu Bizans İmparatoru'yla sulh yaparak kuşatmayı kaldırıp geri çekti. Orhan Gazi İzmit kuşatmasını Bizans İmparatoru'yla anlaşarak kaldırmış olmasına rağmen İzmit Hisarı üzerinde Osmanlı ülkesine saldırı ve baskınlar bir türlü son bulmadı. Körfez'den kalkan filika ve teknelerdeki Bizanslı korsanlar sahilleri

yakın Türk köylerine basarak yakaladıkları Türk kız ve kadınlarını kaçırıp Hristiyanlara satıyorlardı. Direnemeyecek durumdaki çocuk ve yaşlı erkekleri de köle tacirlerine yüklü paralar mukabilinde devrediyorlardı. Kıymetli dinleyenler, bu fitne merkezini fethetmekten başka çare kalmadığını gören Orhan Gazi, savaş danışmanlarını toplayarak meşveret meclisi kurdu. Gene bu mecliste hayatları harp meydanlarına geçip saç ve sakalları ağaran Akçakoca, Konur Alp, Timur Alp, Ahi Hasan gibi harp ustaları da vardı. Fethedilecek Hisar İzmit olduğu için ve daha önce de deniz yoluyla imparatorların yardımı gelmesi sebebiyle Osmanlı ordusu büyük telafet verdiği burada bir strateji hatası yapmamalıydı. Akçakoca her zaman olduğu gibi geniş bir malumat vererek görüşlerini aktarmaya başladı. Beyler, paşalar, tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ders alanlar hata yapmaz. Bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk yıllarda denizle pek ilgilenmediler. Hazreti Ömer zamanında Bahreyn valisi Ala bin Hadrami gemilerle Fars yani İran bölgesine geçtiyse de bu gemileri kaybetti. Hazreti Ömer kendisine haber verilmeden yapılan bu deniz harekatına şiddetle karşı çıktı. Valiyi vazifesinden aldı. Böylece denizcilikte yeni olan Müslümanları tehlikeye atmak istemedi. Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman Zünureyn zamanında deniz seferi için izin istedi. Müslümanlar geçen zaman zarfında denizcilikle ilgili yeterli bilgileri öğrenmişlerdi. Hazreti Osman sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verince, Akdeniz'de 200 gemilik İslam donanması, 1000 gemilik Bizans donanmasını yenerek Kıbrıs'ı aldı. Sonra 1700 gemilik bir İslam donanması kuruldu. Mısır'da bir tersane inşa edildi. Artık denizciliği iyice öğrenen Müslümanlar başka milletlere denizcilik öğretir oldular. Kısa zamanda İspanya'dan Hindistan'a kadar İslamiyet'i yayıp Konstantiniyye'yi birkaç kere kuşattılar. Fakat Bizansların o zaman yeni keşfettikleri Krujiva yani Rum ateşi çok sayıda Müslümanın yanarak şehit olmasına sebep olmuştu. Sultanım, aynı bu Rum ateşi senin de birçok askerinin şehit olmasına sebep olabilir. Olmadı mı? Akçakoca'yı can kulağıyla dinlemekte olan Orhan Gazi onu tasdik manasında başını sallayınca ya o halde bu ateşe karşı tedbir almamız gerekmez mi? Hazreti Muaviye gibi donanmaya ağırlık vermeliyiz. Oysa şu anda Osmanlı'nın donanması mevcut değil dedikten sonra tarihe geri dönerek anlatmaya devam etti. Abbasi ordusunda donanma bilhassa Mısır'da inkişaf etmiş, Nil'de nehir gemiciliği şöhret bulmuştu. Mısır, Dimyat'ta tersane kurularak donanmanın ihtiyacı olan gemiler inşa edildi. Donanması kuvvetlendikten sonra malumunuz olan İslam zaferleri gerçekleşmiştir. Şimdi dedim ki bizler dahi donanmaya ağırlık verelim ve İzmit'i hem karadan hem de denizden kuşatalım. Kıymetli dinleyenler, Akçakoca'nın bu teklifi askeri şura tarafından çok tasvip görerek kabul edildi. Yalova'da 3 savaş gemisi yapılmasına karar verildi. Askeri şurada söz alan Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, yeni bir donanma kurmanın zaman alacağını söyleyerek eğer sultanın izni olursa İzmit körfezinde demirli bulunan 11 gemilik Bizans donanmasını ani bir baskınla ele geçirebileceğini ve bu gemilerle kuşatmaya katılabileceğini söyledi. Onun bu teklifi askeri şura tarafından çok ilginç karşılanıp tamamı gönüllü olan ve çok iyi yüzme bilen bir birlik tarafından bu baskının düzenlenmesine karar verildi. Kıymetli dinleyenler, bize verilen sürenin sonuna geldik. İzmit'in fethini önümüzdeki programa bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyenlerim, yine bir tarih sohbetinde beraberiz. Bir hafta bizim için vuslat anı. Sizlerle beraber olmanın, konuşan tarihten merhaba demenin en coşkun sevgisini yüreğimde yaşıyorum.

kıymetli dinleyenler. Efendim geçen hafta Orhan Bey'i davet etmiştik stüdyomuza ve Orhan Bey uzunca bir sürede bizim misafirimiz olacak. Onu kolay kolay bırakmayan niyetimiz yok sevgili dinleyenler. Efendim geçen hafta Kestel baskınından bahsetmiştik ki Orhan Gazi bu baskında yaralanmıştı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bizanslıların Kestel baskınından çok Orhan Bey'in yaralanarak gazi olması ve geyikli bir adam tarafından kurtarılıp yaralanın sarılması Osmanlı topraklarında geniş bir yankı yaptı. Osmanlı halkı padişahın Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında olduğuna inanıyor ve Osmanlı padişahının askeri olabilmek için sıraya giriyorlardı. Orhan Bey Bursa'yı mutlak surette fethetmenin zaruretini şimdi daha iyi anlamıştı. Sürekli fitne çıkararak insanlık suçu işleyen bu kafirlere fırsat asla verilmemeliydi. Bursa Hisarı'nın önünde tüm askerlerini konuşlandırmak için hazırlıklarına devam ederken savaş ustası Akçak Hoca yine İslam büyüklerinden mesaj vermeye devam ediyordu. Ve şöyle konuştu Orhan Bey ile. Halife Hazreti Ömer'in başkomutan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine yazdığı şu mektupta Müslümanların ordu tertibi ve kumandanın hareket tarzı gayet güzel izah edilmiştir padişah. Şöyle demiştir Hazreti Ömer. Ey Sa'd! Askerine her zaman olduğu gibi taarruz esnasında iyi davran. Onları yorgun düşecek bir yolu tercih etme. Düşman ile zinde bir halde karşılaşmak için zaman zaman uygun güzergahlarda mola ver. Cuma günü ve gecesi dinlensinler ki istirahat onlara yeni bir canlılık ve dinçlik versin. Ordugahını sulh halindeki kasaba ve köylerden uzakta kur ve sımmilerin bulundukları mahallelere yaklaştırma. Askerlerin musibete uğramamaları ve bir şeylerin kaybetmemeleri için iyice güvenmediğin kimselerin ordu içine girmelerine asla izin verme. Emirlerine uyan, sabırla hareket eden askerlerine iyi muamele et ve vefalı bir baba ol. Savaştıklarınıza karşı zafer kazanmak için de olsa anlaşma yaptığınız insanlara asla zulmetme. Düşman memleketlerini fethedince aralarına casuslar gönder. Durumlarını öğrenmeye çalış ki herhangi bir şey sana gizli kalmasın. Etrafında doğruluğuna ve isabetli görüşüne güvendiğin kimseleri bulundur. Zira yalancının haberi doğru söylese bile fayda vermez. Sahtekar olan lehine değil aleyhine casusluk yapar. Düşman topraklarına yaklaştığında çok sayıda öncü birlikleri ve keşif kolları gönder. Öncüler düşmanın gizli hallerini öğrenir, keşif kolları da etrafı gözetleyip onların imdat kuvvetlerinin yolunu keser. Öncüleri kuvvetli ve askerlikte maharet sahibi olanlardan seç. Altlarına hızlı koşan güçlü atlar ver. Keşif yoluna seçtiklerin güçlüklere sabırlı olan, sıkıntılara en çok katlanabilen kahraman cengaverlerden olsun. Zira düşmana ilk gösterilecek şey kuvvettir. Kimseyi diğerlerinden ayırarak aşırı sevgi gösterme. Böyle yaparsan yakınların ve işlerin sebebiyle kendilerini sevdiğin kimselerin çoğu emrini dinlemez olur. Mağlup olmaktan, zayiat vermekten korktuğun tarafa öncü ve keşif birliklerini gönderme. Düşmanla karşılaşmadan önce onların bütün gücünü teferruatıyla öğren. Düşman askeri kadar rahat hareket edebilmek için araziyi en az oranın halkı kadar tanı. Bu bilgileri toplamadan önce mecbur kalmadıkça ölüm kalım savaşına girişme. Düşmanla karşılaşınca da bütün gücünle de uygun göreceğin savaş taktiğine göre çarpışmaya başla. Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, Akçak Hoca'nın özellikle Hazreti Ömer Efendimiz zamanında verdiği örneklerden çok istifade ediyor. Hazreti Ömer'in kumandanlarına verdiği buyrukları sanki kendisine verilmiş gibi önemli görerek dinliyordu. Bursa muhasırasında orduyu beşe ayıran Orhan Bey, ortada kalb-ül ceyş yani ordunun kalbinde bulunacak ve baş kumandan olarak vazife görecekti. Meymene adı verilen sağ tarafa tecrübeli ve yaşlı savaşçı baba dostu Akçak Hoca komuta ederken Meysele denilen sol tarafa ise Turgut Alp komuta edecekti. Öndeki mukaddeme adı verilen

Varı birliklerine Muralp, Sakatul Ceyş adı verilen arkadaki birliklere de gene baba dostu Köse Mihail komuta edecekti. Osmanlı ordusu 12 yıldır muhasara ettiği Bursa Hisarı'nı kesin olarak almak için hiç bu kadar ciddi kuşatma yapmamıştı. Orhan Bey eski bir Türk geleneğini yerine getirerek atının kuyruğunu bağlayıp ordusuna hitaben gayet veciz bir konuşma yaptı. Gazilerim, bahadırlarım, malumunuz olduğu gibi Bursa Kalesi çok uzun zamandır kuşatmamız altındadır. Buraya kadar birçok kale fethedildi Bursa'nın üzerine. Bugün fetih günüdür. Cenab-ı Hakk'ın nusret-i ilahisiyle inşallah zafer müyesser olacaktır diyerek atını mahmuzladı ve Bursa Kalesi'ne doğru rüzgar gibi koşmaya başladı. Padişahın kale üzerine hücum ettiğini gören gaziler de atlarını mahmuzladılar. Okçular burçlardan ateş eden Bizans askerlerine hiç fırsat vermiyor, burnunun ucunu göstereni gözünden okla aşındırıyorlardı. Tekbir seslerinin ayuka çıktığı, at kişnemelerinin semaya yükseldiği bir sırada askerde yine bir dalgalanma görüldü. Orhan Gazi'yi Kesel baskınında kurtararak yaralarını saran aksakallı zat gene geyiğiyle süvarilerin önünde kılıç sallamaya başlamıştı. Fakat onun kılıcı farklıydı. Belki onlarca askerin kılıcından daha büyük ve tesirliydi. Bursa Kalesi'ne ilk gelenlerden birisi askerin Geyikli Baba adını verdiği bu mübarek zat olmuştu. Kale muhafızı Evrenoz Bey fazla direnmeden kaleyi teslim ettikten sonra Orhan Bey'in huzuruna gelip Müslüman oldu. Orhan Bey Kestel'de canını kurtaran Geyikli Baba'yı Bursa fethinden sonra da çok aramasına rağmen bulamadı. Allah dostu bir veli olduğu vahşi bir geyiği tasarrufu altına almasından belliydi şüphesiz. Bursa'nın alınmasından çok Geyikli Baba'yı tekrar gördüğüne sevmişti Orhan Gazi. Sevgili dinleyenler, Bursa'nın fethinden kısa bir zaman sonra Osman Gazi vefat etti. Orhan Gazi her yönüyle örnek bir insan ve lider olan babasının vefatıyla yetim kalmış, büyük bir eksiklik hissetmişti içerisinde. Kafirlerin korkulu rüyası haline gelen rahmetli babası o kadar merhametli ve zarif birisiydi ki onu yakından tanıyanlar bu kadar yufka yürekli birinin nasıl böyle bir kahraman olabileceğine şaşardı. Dimboz gazasında şehit olan Bay Koca'nın acısını ölene kadar yüreğinde taşımıştı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmaz, onların liyakatleriyle veliaht almasını arzu ederdi. Şu anda en fazla liyakat sahibi Şeyh Edebali Hazretleri'nin torunu Orhan Bey gözüküyordu. Zira daha babasının sağlığından itibaren sayısız zaferlere imza atmış, hiçbir gazada babasını aratmamıştı. Divan üyeleri de Orhan Bey'in tahta çıkması hususunda hemfikirdiler. Babası Osman Gazi, Sekaretül Mevt haline girip ahiret halleri tezahür ettiğinde sevgili Peygamberimiz ve Hulafay-ı Raşidin'den Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali mana aleminde görüşmeye başlamış, artık bu dünya ile irtibatını kesmişti. Ahiret halleri zuhur etmeden önce sünnet üzere vasiyetini yapmış, helallik almıştı. Vasiyeti gereği Osman Gazi oğlu Orhan Gazi yıkayacak, bacanağı ve okul arkadaşı Dursun Fakih namazını kıldıracak, telkini de Orhan Bey verecekti. Orhan Gazi teneşir tahtasında hareketsiz yatan babasını yıkarken değişik duygular içindeydi. Bu civarda bir destan kahramanı gibi adı dilden dile dolaşan meşhur Kara Osman'ın istediği tarafa evirip çevirerek yıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'e saygısından dolayı sabaha kadar bacaklarını uzatıp yatmadığı, kelam-ı kadime gösterdiği bu saygıdan ötürü gayipten gelen bir sesle müjdelendiği bir efsane gibi anlatılıyordu Osman Gazi. Dedesi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yurtluk tahsis edilen Söğüt kasabasında başlayan beylik sınırlarını 16 bin kilometre kareye çıkarmıştı Osman Gazi. Bu topraklar vatan yaparken bizzat kendi kanını bile dökmüş, gazi olmuş, ciğer paresi Bay Hoca'yı ve kardeşi Saru Yatay'ı şehit vermişti. Acılarını hapsettiği kalbi artık atmıyordu. Orhan Bey kendi elleriyle bir bebek gibi incitmeden yıkadığı babasını
kabre indirdiğinde sanki cennet bahçesine girmiş gibi

hissetti. Peygamber Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyordu. İşte o hadisi şerifte müjdelenen cennet bahçesi gibiydi babası Osman Gazi'nin kabri. Sevgili dinleyenler, vasiyete gereği telkini de oğlu Orhan Bey vermişti. Telkin vermek, cemaat kabristanı terk edip ölü kabrinde tek başına kaldığında ölünün vasiyet ettiği sevdiği birinin münker ve nekir melekleri gelip sual sorduğunda vereceği cevapları hatırlatan sözlerden ibaretti. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ertuğruloğlu Osman. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fani ve yok olucudur. Hüküm ve mülk sahibi sadece O'dur. Ey Osman, şu kabir senin dünya konaklarının sonu ve ahiret konaklarının evvelidir. Fani ve yok olucu olan dünya evinden çıktın. Baki ve ebedi olan ahiret evine ulaştın. Biraz sonra sana Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın katından görevli Münker ve Nekir adında iki melek gelerek sual edecekler. Onlardan korkma ve mahzun da olma. Onlar sana soracaklar, Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Önderin kimdir? Kıblen neresidir? Erkek ve kız kardeşlerin kimlerdir? Onlara fasih bir lisan ile cevap ver. Rabbim Allah, Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. İslamiyet dinimdir. Kur'an-ı Kerim önderimdir. Kabe-i Şerif kıblemdir. Müminler kardeşim, müminler kız kardeşimdir. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi babasının hayatını din-i mübin uğruna harcadığına şahitti. Peygamber Efendimizin nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz hadisi şerefine uygun bir hayat ve memat vuku bulmuştu. Osman Gazi'nin cenazesine gelenler bu kadar kalabalığı bu zamana kadar hiç görmemişlerdi. Dağ taş insan kaynıyordu. Beyliği süresince her gün garip ve kurabaya yemek verip yoksulları sevindiren Osman Gazi'nin bıraktığı miras da yaşadığı hayat gibi garip ve sadeydi. Denizli bezine yapılmış sarıklık, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, Alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, sade bir kılıç, bir tirkes, bir mızrak, birkaç at, Osmanlı beyine gelen misafirlere ve fakir, fukaraya ikram edilmek üzere beslenen 3 sürü koyun, iri taneli bir tesbih ve Selçuk Sultanı'nın gönderdiği davulun kasağını kendi evlatlarına miras olarak bırakırken, hakanlığını yaptığı Osmanlı milletinin 16 bin kilometre kareyi aşan bir vatanı teslim etmişti Orhan Bey'e. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Derdinerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda düzenlenen Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış töreninde konuştu. Başkent Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşların her birine selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın Ankara başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınlar için uğraşıyoruz. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonunun da arttığına dikkati çeken Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır dedi. Erdoğan, Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planlanan bu projeyi 8 ay gibi çok kısa sürede başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardıklarını ve banketleri tamamen yenilediklerini söyledi. Bağlantı yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmının tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğunda bulunduğuna işaret eden Erdoğan şöyle konuştu. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıl hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesiyle ABD arasındaki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen mutabakatın Cuma günü imzalanacağını belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkian, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda ülkesiyle ABD arasındaki mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkian, gerçekleştirilen koordinasyonla birlikte İran-ABD mutabakat zaptı Cuma günü imzalanacak ifadelerini kullandı. Savaş döneminde ülkesinde herhangi bir kargaşanın ve ayaklanmanın meydana gelmediğine vurgu yapan Pezeşkian, hükümetin savaş süreci boyunca iyi bir yönetim sergilediğini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Erakçı, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı. Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Erakçı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasına varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, imzaların atılışı

Olacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabulucu gayretler için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek, insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen, adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir, dedi. Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumlar sürdürülmesini ümit ettiklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerinde olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık isimli panele katıldı. Burada konuşan Kalın, küresel denklemin güvenlik önlemlerinin yeniden şekillendiği, güç rekabetinin sertleştiği, tehditlerin farklı boyutlar kazanarak çeşitlendiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Bu süreçte Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Avrupa güvenliğine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kalın, NATO'nun bugün olduğu gibi gelecekte de uluslararası güvenlik mimarisinin en temel sütunlarından bir olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Değişen tehdit ortamının ittifakın rolünü ve müttefiklerinde yeni şartlara uygun şekilde değerlendirilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Kalın, güvenlik paradigmasının köklü biçimde değiştiği günümüzde dönüşümü doğru okumak, yeni tehditleri zamanında kavramak ve bu tehditlere stratejik cevaplar üretebilmek kritik önemi haizdir. Bunun için dayanıklı toplumlara, güçlü kurumlara, etkili istihbarat kapasitesine, teknolojik donanıma ve ortak stratejik akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz, dedi. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa değinen Kalın şunları kaydetti. Dün akşam ilan edilen ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ama temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz. Zira önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Biz bu sürece katkı veren başta Pakistan ardından Katar olmak üzere ülkemizi de dahil ederek katkı sunan tüm aktörleri tebrik ediyoruz. Bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek, dedi. Kalın, İsrail'in Gazze'de başlattığı ihlal, işgal ve ilhak politikaları başta olmak üzere

bölgede izlediği saldırgan tutumun tüm Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit eder hale geldiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü. Yediot Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'la sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti. Sanayi Üretim Endeksi Nisan'da aylık bazda %3.7, yıllık bazda %6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 yükseldi. Böylece endeks yıllık bazda son 8 ayın en yüksek artışını sergiledi. Endeks son olarak Ağustos 2025'te %7.1 artmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre %2.8 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %6.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.8 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda %9.7 artış hesaplandı. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Van sınır hattında yapılan aramalarda 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın NEK sosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçik vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı. Hudut kartallarının Van sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü belirtildi. Missouri eyaleti Karayolu Devresi tarafından yapılan açıklamada Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı. Açıklamada uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının Hayber Pahtunva eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Hayber Pahtunva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.
Derleyenler Semerkant.

Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın. Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya giden

0: doğru seyreden yolcu otobüsü yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken bazıları ağır, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Derneğinler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Mendil, Ömercan Coşkun. Ben huzurun nasıl koktuğunu bir mendilden öğrendim. Ceketin cebinden çıkıp da ikiye ayrıldığı anda ilk başta mendilin kokusu yayılırdı etrafa. Bir çiçek gibi açılır der seferinde. Biz de o çiçeğin arıları olur, mendilin etrafında vızıldar dururduk. Her zaman dörde katlanmış, kenarları lacivert işlemeli, bembeyaz bir mendille hatırlarım dedemi. Takkesi, tesbihi de bir dedelik nişanesidir ama en çok mendiliyle olan ilişkisine hayrandım. Ne zaman ziyaretine gitsek, bizi gördüğüne memnun, sağ elini ceketinin iç cebine atar, bir sihirbaz edasıyla bizi merak içinde bırakarak özenle katladığı mendilini çıkarırdı. Mendilini açmaya başladığında muzip bir gülümseme yayılırdı yüzüne. ''Bakalım bu sefer ne çıkacak mendilimizden?'' diye sözcüklerini uzata uzata açardı mendilini. Bazen şeker olurdu mendilin içinde, bazen çikolata, bazen de bozulmuş.

paralar. Ama bir farklı olurdu mendilin içinden çıkanlar. Mendile uygun renkte şekerler, çikolatalar seçiyordu sanki dedem. İnsanın iştahı kabarıyordu. Üzerindeki ambalajı açarken bile sabırsızlanıyor, hemen ağzımıza atıyorduk. Yahut bize vereceği paraları önceden parlatıyor diye düşünürdüm. Hiçbir değeri olmayan metal yuvarlaklar, tarihin içinde yolunu kaybetmiş altın sikkelere dönüşüverirdi gözümüzün önünde. İnsan parayı harcamak yerine saklamak istiyordu. Saklamak ve gün ışığındaki parıltısını seyretmek. Fakat çocukluk işte, duygularımız da oyunlarımız gibi birden değişiveriyor. Saklamak duygusu ruhumun her zerresine yayılmasına rağmen bir müddet sonra kendimi köyün bakkalında harcama duygusunun tutsağı olmuş bir halde iki bisküvi arasına lokum sıkıştırırken buluyordum. Beceremeyip alt veya üstteki bisküviyi kırdığımdaysa içten içe pişman olup dedemin mendilinden yine aynı parlak paralardan çıkacak diye kendimi avutuyordum.

Dedemin benim için cebinden mendilini çıkardığı ilk gün, ilk torun olarak dünyaya gelmişim. Babam müjdeyi verdiğinde birkaç damla yaş birikmiş göz pınarlarına. Yutkunmalar çare olmayınca mendilini çıkartmış, bir kanadını açıp işaret parmağının üstüne sarmış, başı önde şükrederek gizliye saklaya silmiş gözyaşlarını. Hemen katlamış dörde, utanarak cebine koymuş. Beni kucağına aldığında kamet getirmiş, ezan okumuş kulağıma. Dualar ederek mendilinin arasından bir altın parçası çıkarmış, göğsüme iğnelemiş. Babamı evlendirirken de aynı şeyler yaşanmış aslında. Bir iki damla gözyaşı, mendile saklanan gözyaşları, dualar sonrası annemin koluna takılan bilezik yine aynı mendilden çıkmış. Sadece bize yapılan bir efsun değildi bu. Köy ahalisi, komşular da bilirdi dedemin mendilinin kıymetini. Arada evine ziyarete gelen arkadaşlarına da mendil arasında benim sayamayacağım çoklukta kağıt paralar verirdi. Arkadaşlarının konuşmasına izin vermeden de acelesi yok, acelesi yok deyip yolcu ederdi onları. Dedemin gözyaşları mendilde biriktikçe altına, paraya, şekere, çikolataya dönüşüyor olabilir miydi? Dedemin mendilde gözyaşı biriktirmesi bizimle ilgili her olayda tekrarlandı. Evlenen amcalarım, dünyaya gelen kuzenler ve kardeşlerim, ilk süt dişleri, sünnet törenleri, okula başlamalar. Doğan büyüyordu ve dedem kendinden sonra dünyaya gelenleri seyretmeyi, onları mutlu etmeyi çok seviyordu. Her seferinde duygulanıp mendiline birkaç damla yaş düşürmesine alışmıştık. Hiçbir zaman hıçkıra hıçkıra ağladığını görmedim. Gerçi aileden kimse görmemiş. Çoktan bir eksildi mi gözüne görünmüyor insanın. Daha çok diyoruz, eksileni umursamıyoruz. Çoktan ayrılan insan olduğunda daha yok diye feryatlar kopuyor ya, birin değerini anlıyoruz. Ben de bunu bir sabah ani bir olayla öğrendim. Aslında vaktiydi, bize ani geliyordu. Babaannem sabaha karşı sessizce ayrılınca bu dünyadan, geriye kalanların ağıtları doldurdu köy sokaklarını. Dedemin ağladığını bizler görmedik. Bir müddet odasından çıkmadı ama duydum ağlamasını. Birkaç kez odanın kapısına dayadım kulağımı. Hıçkırıklar yolunu kesti, aldığı her nefes yarım kaldı. Bir daha da eskisi gibi olmadı. Her gün aynı sözü tekrar eder oldu. Anneniz önden benim yerimi hazırlamaya gitti. Tüm aile efradı, ''Öyle şey olur mu? Ne hazırlığı? Tövbe de baba, Allah gecinden versin.'' deseler de dedem bu düşünceye çok kaptırmıştı kendini. Her zaman cebinde duran mendil devamlı elinde gezmeye başladı. İki katı açık, her an bir şeyleri saklamaya hazır, bekledi durdu. Dedem odasına çok sık kapanmaya başladı. Kapandığında da uzun müddet çıkmıyordu. Mendilin kenar işlemeleri yıprandı. Beyazlıklar yerini griye, bir vakit sonra siyaha bıraktı. Dedem odasında kaldığı müddetçe mendilinde bol bol altın, para, şeker ve çikolata biriktirdi. Ama hiçbirini bize ikram etmedi.''

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Dünyanın en günahkar kulu.

Her peygamberin Allah'ın kendisine bahşettiği bir makamı ve Allah katında anıldığı bir sıfatı vardır. Nasıl ki nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi olan Fahri Kainat Efendimiz Allah'ın Habibi, sevgilisi olarak anılıyorsa, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti İsa Ruhullah ve Hazreti Musa da Kelimullah olarak anılmaktadır. İşte zaman Allah'ın keliminin yani Hazreti Musa'nın zamanıdır. O Tur Dağı'nda Allah'la konuşup çeşitli sualler sorarak dileklerde bulunur. Bu dileklerden birisi de dünyanın en günahkar insanını görmek dileğidir. Dileyen Allah'ın bir peygamberi olur da dileği kabul olunmaz mı? Allah Hazreti Musa'ya falanca yere git, oradan yanında çocuk olan bir adam geçecek. İşte o adam dünyanın en günahkar insanıdır der. Hazreti Musa tarif edilen yere gidip yanında bir çocukla oradan geçen adamı görünce içinden demek dünyanın en günahkar insanı bu kimseymiş diye geçirir. Bu sefer de Hazreti Musa'nın yüreğini başka bir merak kaplar. Peki dünyanın en günahsız insanı kim? Allah ey kelimim diye buyurur. Falanca yere git, akşama doğru bir adam ve yanında bir çocuk oradan geçecekler. İşte o adam da dünyanın en günahsız insanıdır. Hazreti Musa buyrulan yere gidip sabah gördüğü aynı adamı ve çocuğu görünce şaşırır. Allah'ım der, bu nasıl iştir? Ben dünyanın en

günahkar kimsesini görmeyi murad ettim ve sen bana bu adamı gösterdin. Şimdi ise dünyanın en günahsız masum insanını göreyim dedim, buradayım, sen yine bana aynı kimseyi gösteriyorsun. Allah, ey Kerim'im der, doğrudur. Bu adam sabah dünyanın en günahkar kuluydu. Bu sabah yanındaki çocuğuyla birlikte deniz kenarına gittiler. Çocuk hayranlıkla sahildeki kumları avucuna alıp, baba dedi, ne kadar da çok, bu kumlardan daha çok bir şey var mıdır? Babası, denizlerin köpükleri kumlardan da çoktur evladım dedi. Çocuk daha da meraklanarak, peki denizin köpüklerinden de çok bir şey var mıdır diye sordu. Babası, senin babanın günahları denizlerin köpüklerinden de çoktur dedi. Çocuk babasının günahlarından da çok bir şey olup olmadığını sorunca, o zaman babası ağlayarak, Allah'ın merhameti senin babanın günahlarından da çoktur dedi. İşte ben de bana olan bu güzel zanlı hürmetine onu bağışladım. Anasından doğduğu ilk gün gibi tertemiz akpak ettim diye buyurur. Allah kendisine güveneni hiç darda bırakır mı? Onun yaratması, yarattığına olan merhameti, kullarının onun merhametine olan itimadı hep ve yalnızca aşktandır.

0: Beyefendi, az önce yere tükürdünüz. Hem de birkaç kere. Kusura bakmayın lütfen ama son derece yanlış olan bu davranışınızdan dolayı sizi uyarmak zorundayım.
1: Ben normalde ben de tükürmem ama biraz hastayım şu günlerde.
0: Bakınız bu çok daha vahim. Yere tükürmek en başta kul hakkına girer. Tükürüğünüzle mikrop yayarsınız ve başkalarının da hastalanmasına sebebiyet verirsiniz. Sağlık açısından da tehlikelidir. Çünkü tükürük enfeksiyonel hastalıklar taşır. İnsan edebine yakışmaz.

0: ayıptır. Dinimizce uygun değildir. Çünkü dinimizde temizlik imandandır. Adab-ı muhaşerete aykırıdır. Toplumca kabul edilemeyecek bir davranıştır. Daha sayayım mı?
1: Çok çok özür dilerim beyefendi. Hakikaten haklısınız. Ama işte pek çok kişi yerlere tükürünce normal bir şeymiş gibi geliyor bize de.
0: Dedelerimiz, hatta sizin dedeniz de muhtemelen çift mendil taşırlardı. Birisi abdest alınca kurulanmak için, diğeri ise yere tükürmemek için. Sebebini de şu hadisle açıklarlardı. Yere tükürmek, müminin yüzüne tükürmek gibidir.
1: Bunu bilmiyordum. Doğru aslında. Ben babamın hiç yere tükürdüğünü görmedim. Demek ki atalarımız bizden daha hassaslı temizlik hususunda.
0: Fatih Sultan Mehmet vasiyetnamesinde İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin edildi. Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezer. Sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yerliye 20'şer akçe alsınlar buyurmuştur.
1: Yani sırf tükürülen yere kireç tozu ve kömür külü dökmek için memur mu tayin etmiş Fatih? Allah Allah. Bir daha mı? Tövbe. Billahi tövbe. Nereye gitti bu adam ya? Hay Allah, çok ayıp oldu.
2: Zamanıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban ilahisi, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 15 Haziran 2026 ve 29 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün yılın aslında ortası miladi takvime göre. Haziran'ın 15'indeyiz. Ancak hicri takvime göre de yılın son günü. Bugün 29 Zilhicce 1447. Yarın 1 Muharrem yani hicri yılbaşı. Şimdiden hicri yılbaşınızı tebrik ederim. Cenab-ı Hak daha nice hicri yılbaşları ya da miladi yılbaşları görmeyi sağlık ve afiyetle nasip etsin cümlemize. Tabii biz dikkat ederseniz program girişinde hep takvim olarak hem miladi hem hicri takvim veriyoruz ki bir taraftan da unutulmasın. Çünkü bu bizim inanç yönüyle bizim için vazgeçilmez değerdedir. Yani biz ibadetlerimizi ay takvimine göre de yaparız, güneş takvimine göre de yaparız ama daha çok hicri takvim bizim için önem arz eder ibadetler açısından. Mesela Ramazan-ı Şerif'i, bayramları biz ona göre belirleriz. Bu açıdan bu takvimleri de bilmek gerekiyor. En azından ayda bir de olsa, yani hicri takvimde hangi aydan hangi aya geçtiğimizi ve hangi yılda olduğumuzu da bilmekte fayda var. İşte bugün 29 Zilhicce 1447 dedik. Yarın 1 Muharrem ve 1448 yılına hicri olarak girmiş olacağız. Tabii miladi olarak da 15 Haziran 2026. Bir takvime göre yılın yarısındayız. Diğer bir takvime göre de yarın yeni bir yıl. Hayırlar gelmesine vesile olsun inşallah. Dün önemli güzel bir haber vardı. Tabii aşağı yukarı 3,5 aydır devam eden, bunun bir kısmı yaklaşık 40 günü fiili savaşla devam eden, geri kalan günleri ise, yani o da yaklaşık tabii 1,5-2 ay gibi bir süre zarfında da anlaşma olacak mı olmayacak mı? Hatta 30 küsür defa ABD Başkanı Trump'ın oldu olacak olmadı, biz İran'a haddini bildiririz, çok güzel gelişmeler oluyor, harika işler yapacağız, benden öncekiler başaramadı, ben başaracağım. O kadar çok paylaşımda bulundu ki ABD Başkanı ve bunun istisnasız %99'u da İran tarafından reddedildi. Bizim böyle bir açıklamamız yok, biz henüz hazır değiliz, biz daha anlaşma yapmadık gibi her seferinde Trump'ı yalanlayan açıklamalardı bunlar. Fakat dün akşam bir tek farklılık oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına nihayet varıldığını bildirmiş oldu. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktardı Şahbaz Şerif. Şahbaz Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını ve bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni içinde temelin atılacağını ifade etti. Tabii imza töreni de 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek diye duyuruldu. ABD Başkanı Trump da İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Avrupa Birliği'nden, bölge ülkelerinden, dünyanın dört bir tarafından olumlu açıklamalar geldi. İnşallah 19'unda bu açıklamalar gerçekleşir ve imza töreni nihayete erer. Tabii bununla birlikte önemli olan burada Pakistan Başbakanı'nın söylediği Lübnan'daki savaş da dahil olmak üzere, ama bu çok gerçekleşecek gibi görünmüyor. Zira İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetim için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürülmüş değerli dinleyenler. Bu da zaten öne sürülmese bile hemen herkes bu konuda mutabıktır ki İsrail söz verse dahi, hatta imza atsa dahi bunlara uymaz ve savaşın her zaman devamından yanadır. Diyelim ve biz yazılara geçelim. Nasuhi Güngör'le başlayalım bugün Habertürk'ten. ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak.

0: tartışması haftalardır sürüyordu. Bu yazının bittiği dakikalarda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın sağlandığını ifade eden bir mesaj yayınladı. Yoğun görüşmelerin ardından ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını sağlandığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. Resmi imza töreni de Cuma günü 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecektir dedi. Şerif mesajında Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Böyle bir anlaşmanın olacağını yaklaşık 3 haftadır ifade ediyorduk. Şu ana kadar ortaya çıkan başlıkların 3 aşağı 5 yukarı çerçeveyi ortaya koyduğunu da düşünüyorum. Diğer yandan İsrail'in anlaşmayı sabote çabasının ABD içinde bir karşılığı olduğunu hatırda tutmakta yarar var. İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın sonuç vermeyeceğini savunan bir anlayış. Aynı düzeyde sert olmasa da anlaşmanın iki ülke arasındaki çatışmaları ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmasının da kolay olmadığını savunanlar var. Yani savaş durabilir ancak savaşa giden yolların ve sebepler zincirinin hemen yok olması da beklenmemeli. Esasen bu görüşün parantezinde ABD'nin yenmeyi başaramadığı bir İran'ın daha önceki gündemini yeniden ve belki de daha güçlü biçimde inşa etmesinden duyulan endişe var. Buradaki endişe en önemli bölüm yine İsrail'le bağlantılı. Eğer İran rejimi Lübnan, Irak ve Yemen başta olmak üzere İsrail'i tehdit eden ayrıca körfezi baskı altında tutan politikalarını sürdürürse imzalanacak anlaşma onu daha da güçlü kılabilir. Aynı tezin sahipleri üzerinden devam edersek diyor Nasuhi Güngör, anlaşma gereği İran üzerindeki yaptırımların hafifletilmesi söz konusu olursa bu durumda ekonomik açıdan rahatlayan rejimin yeni tehditler oluşturma kapasitesinin artacağı da öngörülüyor diyor bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesinden. Süleyman Seyfi Öğün'de demiş ki mutabakattan sonra neler olabilir? İran'la ABD, İsrail arasındaki ateşkes nihayet kısmen de olsa öngörülebilir bir hale geldi. Çeşitli yazılarımda 40 gün savaşını fiilen ABD'nin her şekilde kaybetmiş olduğunu, İran tarafınınsa kazandığını ifade etmiştim. Evet, buna galibiyet mağlubiyet ekseninde bakılamayacağını, vaziyetin daha çok bir kilitlenme hali olduğunu iddia edenler var. Bir noktayı nazardan çok da haksız sayılmazlar. Ama savaşın saikleri, hedefleri ve kuvvet oranları dikkate alındığında kilitlenmenin arkasında ABD'nin ağır mağlubiyeti de berrak bir şekilde görülebilir. Savaşın başında ortaya koyduğu saik ve hedeflerden hiçbirini tutturamadıkları aşikar. İran'daki rejimi devirip İran halkını özgürleştirmek masalı ortada kaldı. Aksine İran halkı muhaliflerin kahir ekseriyeti dahil rejimi etrafında kenetlendiler. Saniyen İran'ın nükleer programını yok edeceklerdi. Bunu da beceremediler. Salisen İran'ın balistik füze kapasitesini de yok edeceklerdi olmadı. Bunlara mukabil ABD'nin körfezdeki askeri mevcudatı ağır bir kayıp verdi. Dahası o coğrafyada kurmuş olduğu kültürel hegemonik yapı çöktü. Nihayet Hürmüz'ün kapanması ve güya ABD'nin tatbik ettiği abluka dünya ekonomisini de sıkıntıya soktu. İsrail'in yaşadığı tahribatı tam olarak bilemiyoruz. Ama hala devam ettirilen haber karartması vaziyetin çok ağır olduğunu düşündürüyor. Daha mühim bir netice ise İsrail'in ABD olmadan İran'la savaşamayacağı. Eğer bunda ısrar ederse çok ağır neticelerle karşılaşacağının anlaşılmış olması. Nitekim Netanyahu Trump'ı savaş çizgisinde tutmak için çok gayret sarf etti. Ama bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki Trump nihayet ipleri kopardı ve Netanyahu'yu yüzüstü bırakarak çözüm düğmesine bastı. İran'la ABD arasındaki mutabakatı nihai bir çözüm olarak görmek büyük hata olur. Evvel emirde bunu ortaya koymak lazım. Nihai çözümün olabilmesi için Lübnan kilit bir rol oynayacak. İran'ın İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü ama ağır sivil kayıplara sebebiyet veren vahşi kanlı harekatları hazmetmesi mümkün görünmüyor. Eğer ABD İsrail'i durduramazsa nihai bir anlaşmanın temin edilmesinin hayli çetin olduğunu kestirebiliyorum. Farz edelim ki nihai bir çözüm sağlandı. Ondan sonra yaşanacaklar neler olabilir? İran'ın coğrafyadaki ağırlığını her şekilde arttıran bir manzarayla karşılaşacağımız muhakkak görünüyor. Hele hele dondurulmuş varlıklarına kavuşan, körfez ticaretinden lojistik, mali pay almaya başlayan, moral üstünlük kazanmış olan bir İran o saatten sonra tutulabilir mi? Diyor, kim diyor? Yeni Şafak'tan Süleyman Seyfi Öğün. Hatta son cümlede şöyle demiş, hem Kafkasya hem Orta Doğu'da önümüzdeki

0: günlerde yaşanması muhtemel olan senaryolar Türkiye ile İran ve Rusya'nın arasının daha da açılmasına yol açabilir. Şu mahut NATO toplantısı bir yapılsın, sonrasına bakarız demiş Süleyman Seyfi Öğün.
1: Son baskı.
0: Değerli dinleyenler, hafta sonu bir gelişme vardı futbol dünyasını ilgilendiren. Ama dolaylı olarak herkesi ilgilendirdi. Hatta öyle ilgilendirdi ki ilginçtir, camiler dolup taştı. Yani bir taraftan sevinelim mi, üzülelim mi, bir şaşkınlık da yaşanıyor. Onu da şu manada söylüyorum. Yani sevinelim, evet, camiler her ne olursa olsun doldu. Fakat öbür taraftan şaşırtıcı olansa şöyle söylemek mümkün. Hangi vaiz, hangi hoca efendi bu kadar kalabalığı bir günde camilere toplayabilirdi? Herhalde hiç kimse buna evet şu yapabilir diyemez herhalde. Çünkü yurdun dört bir tarafında değil, 81 vilayetin neredeyse tamamında camilere önce akın etti insanlar. Sonrasında da işte kimileri meydanlara, hatta cami bahçelerine kurulan dev ekranlar vesaire, insanlar bir araya geldiler ve milli maçı seyrettiler. Şimdi bir başka dikkat çekici husussa, biz millet olarak aslında geçmişimizde, yani çok geriye giden bir hadise değildir futbol. Bizim geçmişimizde güreş vardır, pehlivanlık vardır, okçuluk vardır vesaire. Ama asırlar öncesinden gelen bir futbol kültürü yok. Zaten o kadar da geriye gitmez futbol kültürü. Fakat hiçbir spor dalı bu kadar ilgi görmemiş, bu kadar sevilmemiş olmalı ki milyonlarca insanı sabahın erken saatlerinde kaldırıp önce bir kısmı, önemli bir kısmı camilere, sonrasında meydanlara akın etsin. Buna dikkat çekmek istedim. Şimdi bu konuyla ilgili de aslında konuşacak ve yazacak çok şey var. Gökhan Özcan şöyle yazmış sahanın içindekiler ve dışındakiler başlığıyla Yeni Şafak'ta. Diyor ki Heidegger kulübeye uzun yıllar elektrik bağlatmamış, televizyonu da sokmamış. Fakat futbol meraklısı olduğu için Alman milli maçlarını takip edermiş. Milli maç olduğunda köydeki komşusunun evine gider ve maçı orada izlermiş. Bu ilginç detay Sayın İbrahim Kalın'ın Heidegger'in kulübesine yolculuk isimli kitabından. Malum Dünya Kupası başladı. Bu defa biz de varız. Demek oluyor ki tansiyon giderek yükselecek. Futbol gerçekten çok ilginç. İnsanlar futbolu bir başka seviyor. Başka hiçbir konuda anlaşamasalar da futbolu sevmekte anlaşıyorlar. Hem de her geçen gün biraz daha çok, biraz daha yaygın bir şekilde. Gerçekten de bütün sektörleri kıskandıracak kadar cazip bir mal haline geldi futbol. Top orta noktaya konduğunda dünya üzerindeki o kadar çok göz o noktaya çevriliyor ki başka hiçbir şey bunu sağlayamıyor. Çok uluslu savaş gösterilerinin bile Dünya Kupası kadar izleyeni yok. Bu da üstten bakıldığında futbol sahasını yeşil kocaman bir pastaya benzetiyor ve herkesin iştahını kabartan bir pasta. Kim milyarlara varan sayıda insanın gözünü diktiği bir gösteriye reklam vermek istemez ki? Kim milyonlarca hazır müşterisi olan bir mala yatırım yapmaz? Kim milyon dolarların söz konusu olduğu bir beceri arenasının ayak oyunlarına katılmaz? Cevap belli. Eğer insanlık gelecekte futbolun kramponunun dama atacak yeni bir oyun bulamazsa bu böyle devam edip gidecek. Dünya Kupası yayınları da reyting kırıyor. Tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi dev bir yayın endüstrisi var bu işin arkasında. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol ismini verdiği kitabında futbolun tadını kaçıran şeyleri de işaret ediyor. Oyun, oyuncusu az, izleyeni çok bir gösteriye dönüştü. Bu artık seyirlik bir futbol. Bu günümüzün en karlı gösterilerinden biri ve artık oynanması için değil, oynanmasının engellenmesi için düzenleniyor. Profesyonel sporun teknokratları futbolu sırf sürate ve güce dayalı mutluluğa boş vermiş, fantezinin gelişemediği, cüretin yasaklandığı bir spor dalı haline getirdiler. Yine de konuya iyimser bir paragraf açalım. Futbolun bütün kusurlu hareketleri tanımlanmış durumda ve herkes hiç olmazsa nerede durması gerektiğini tam olarak biliyor diyor Gökhan Özcan bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Oğuzhan Bilgin de şöyle yazmış Akşam Gazetesi'nde bu konuya dair. Bir milletler arası mücadele alanı, spor. 2016 yılı Manchester, İngiltere'den bahsediyor Oğuzhan Bilgin. Bundan 10 yıl önce, o günlerde Türk milli takımı İngiltere ile maç yapmak üzere İngiltere'ye geliyor. Ben de oradayım. Hepimizde heyecanlı bir bekleyiş. Maç günü geldiğinde kilometrelerce uzaktaki Manchester'a gidiyoruz. Manchester, İngiltere.

yaşayan Türklerin buluşma noktası olmuş. Herkeste büyük bir coşku. Deplasman tribününde en öndeyiz. 5 Türk öğrenci. Biri benim gibi Türkiye'den, birisi Almanya, diğeri İngiltere doğumlu Türk diasporasından 2 arkadaşımız. Bir de Doğu Türkistanlı Uygur Türk arkadaşımız var. 5 kişiyiz. Ellerimizde bayraklar, üstümüzde formalar. Maçtan önce deplasman tribününe büyük bir Doğu Türkistan bayrağı asıyoruz. Gök bayrağı.

0: iddia edilen çevrelerde futbolu küçümseyen, hafifseyen, bir topun peşinde 11 adam şeklinde konuşan veya futbola bir afyon muamelesi yapan insanlarla karşılaşırız. Ülke içi kulüp rekabeti bakımından söylemiyorum ama milletler arası rekabette bunun kesinlikle böyle olmadığını bilmek gerek. Modern devletlerden oluşan dünyamızda milletler arası mücadelede tıpkı askeri mücadele gibi, siyasi mücadele gibi kültürel olarak bir spor da mutlak bir milletler ve devletler arası mücadele alanıdır. Spor sosyolojisi literatürü de buna işaret ediyor. Hobbes Baum'un dediği gibi sıradan bir vatandaşın hayatında devletle ya da milletle özdeşleşebildiği en güçlü an büyük ihtimalle bir spor müsabakasıdır. Gerçekten de modern dünyada milli takımlar milli devletlerin en görünür sembollerinden biri haline gelmiş. İnsanlar günlük hayatlarında birbirlerinden ne kadar farklı olursa olsun milli takım sahaya çıktığında aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye Türk dünyasının da İslam dünyasının da ve hatta çoğu zaman diğer mazlum milletlerinin de temsilcisi ve bayrağı olarak görülür. Spor dünyasında da bu böyle. Bu durum sporda da kendisini gösterir. Bunun küçümsenecek bir tarafı yok. Aksine milletlerin önemli güç unsurlarından biri, başkalarına umut verebilme, kendisini ve etki alanını temsil edebilme kapasitesidir. Bazen bir ülkenin başarıları sınırların ötesindeki insanlara özgüven ve kimlik aşılar. Bu nedenle Türk milli takımının futbol maçları bir spor müsabakasından çok daha fazladır demiş Oğuzhan Bilgin.
1: Son baskı.
0: Abdullah Karakuş Milliyet'te demiş ki İsrail duracak mı? Herkes ABD-İran anlaşmasını ve olursa bu anlaşmanın sürüp sürmeyeceğini tartışıyor. ABD Başkanı Trump hem seçimlere yönelik hem de petrol fiyatlarına yönelik Hürmüz'ü açmaya yönelik adımlar atıyor. Anlaşmayla ilgili iki taraftan da farklı açıklamalar gelse de bence asıl tartışılması gereken İsrail'i kimin durduracağı olmalı. Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Gazze'liler çadırlarda yaşıyor. 50 bin yakın kişi öldü. Bu sayının üstünde enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. Batı Şeria'da her gün yeni yerler alıyor. Gemileri uluslararası sularda durduruyor ve insani yardım için birçok ülkeden gelenlere işkence ediyor. Trump İsrail'i durdurabilir mi? İsrail durur mu? Önümüzdeki günlerde belki bunu çok fazla tartışacağız. Bu arada bazı ülkeler planlarını Kıbrıs Adası üzerine yaparken Türkiye bu oyunları bozmaya yönelik net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert çıktı. Türkiye'nin Akdeniz politikası net ve tüm oyunları bozacak türden. Türkiye ile Libya'nın Akdeniz birlikteliği birçok ülkeyi kıskandırmıştı. Şimdi Mısır'la tatbikatta İsrail'i kıskandırdı. Keşke Yunanistan komşusu Türkiye ile sorunlarını doğrudan çözmeye çalışsa. Ama Yunanistan komşusuyla anlaşmak yerine yılana sarılmayı tercih ediyor demiş Abdullah Karakuş. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim.
1: Son baskı.
0: Melih Altınoku Sabah gazetesinde diyor ki dünyaya İsrail'den daha fazla zarar veren ne var? Donald Trump İran'la varılan anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı demiş. Burayı düzeltelim. Bu anlaşma sözlü olarak ifade edildi ama daha sonra ayın 19'unda İsviçre'de imzalanacak. Kapatalım. Savaşın yarattığı ağır ekonomik enkaz tarafları masaya mıhlıyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel tedarik zincirlerinin kırılması ve artan enflasyonist baskılar diplomasiyi kaçınılmaz kılıyor. Trump'ın barışa ihtiyacı açık küresel enerji krizi borsaları alt üst ederken Wall Street'te petrol türevli hisseler dalgalanıyor. Avrupa'da endişe taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden alternatif enerji kaynakları arayan kıta Orta Doğu'daki kaosun derinleşmesine tahammül edemez. Almanya ve Fransa enerji faturalarından zaten şikayetçi. Yeni bir Hürmüz krizi sanayi üretimi felç edebilir. Kışın ısınma maliyetlerini uçurabilir. Bu nedenle Avrupa başkentleri Trump'ın İran açılımını sessizce destekliyor. Savaşın bitmesi Körfez ülkeleri ve Türkiye için de hayati önem haiz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar turizmle yatırım projelerini savaş gölgesinde sürdürmek istemiyor. Türkiye ise enerji ithalat maliyetlerini düşürmek ve bölgesel ticarette yeni fırsatlar yakalamak için istikrar arıyor. Ne var ki bu barış umudu çok ince bir ipin üzerinde duruyor. Çünkü İsrail her ateşkes girişiminde sabotajcı rolünü oynamaya devam ediyor. Zira savaştan bugüne kadar en kazançlı çıkan Tel Aviv oldu. Sadece kaotik ortamını Gazze soykırımını unutturmasından bahsetmiyorum. Hürmüz kapalı kaldıkça enerji fiyatları yükseliyor. İran varoluşsal tehdit söylemi güçleniyor ve İsrail bölgesel rekabette rakipsiz bir konuma yerleşiyor. Bu durum İsrail'in muhtemel provokasyonlarını somut senaryolara dönüştürüyor. Örneğin nükleer tesislere sınırlı ve sembolik bir hava saldırısı misilleme döngüsü.

0: döngüsünü tetikleyebilir demiş Melih Altınok Sabah'ta diyor ve ara veriyoruz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak Sabah gazetesinin Mahmut Öbür'ün yazısı var paylaşacağımız. Gazze, İran ve Hristiyan Siyonistler başlığıyla şöyle demiş Mahmut Öbür. Geldiler, yaktılar, yıktılar. Bebekleri, çocukları katlettiler. Şimdi de barış yapıyoruz diye rüzgar estiriyorlar. ABD'den, Siyonist İsrail'den ve arkalarındaki batılı güç Siyonist Emperyalist ittifaktan söz ediyorum. Gazze'de taş taş üstüne bırakmadılar. İran'ın liderlerini öldürdüler, şehirlerini bombaladılar. Lübnan'ı yerle bir ettiler. Suriye'yi etkisiz kılmak için yapmadıkları şey kalmadı. Ama hiçbirini tam olarak yenemediler, hatta yenildiler de. Dahası Siyonist İsrail ilk kez dünya halklarının gözünde nefret edilen, soykırımcı ve savaş suçlusu ilan edilen ülke haline geldi. Faşist liderleri ülke dışına çıkamaz oldu. Dünyanın tek hegemon gücü ABD'de karizmasını çizdirmeyi bile göze aldı. Peki bütün bunlar bir avuç Siyonist İsrail'in hayalleri için mi yapıldı? Böyle olmadığı açık. Bu durum birçok Amerikalı'nın da aklı almıyor. Bugün Amerika'da onlarca aydın siyasi, gazeteci, koca ABD'nin çıkarları Siyonistlerin çılgınlıklarına feda edilemez diye feryat ediyor ama sonuç değişmiyor. Ve ABD buna rağmen hiçbir zaman İsrail'e desteğini kesmiyor, kesmeye yanaşmıyor bile. Avrupa da öyle. Onlar olmadan İsrail diye bir ülke olmazdı. Peki bunun nedeni bu ülkelerin Yahudi aşkı mıydı? Değildi tabii. İşin arka planında dünyanın son 500 yılına damgasını vuran sömürgeci, kapitalist, emperyalist, Siyonist blokun çıkarları var. Ve o blok düşüşe geçen güç olsa da istediğini yapıyor, kimsenin de gıkı çıkmıyor. Bu gerçeği yazar Fazıl Duygun, Yahudileri Kim Siyonistleştirdi adlı kitabında müthiş bir tarihsel arka planla anlatıyor. Siyonizmin Anglo-Sakson köklerine, Hristiyan Siyonizmine ve küresel hegemonyaya dikkat çeken Duygun, bugün olup bitenleri şöyle değerlendiriyor. Bütün devletleri, bütün küreyi ve bütün insanlığı bir ahtapot gibi teslim almış olan bu sistem, tetikçisi Siyonist İsrail'i böyle koruyor. Katliamları adeta bir görsel şov halinde gerçekleşmesini sağlıyor. Gazze'deki soykırım içinde şunları söylüyor. Gazze bu sistemi kabul etmediği için cezalandırılıyor. Yoksa sadece Siyonist ve terörist İsrail'in işi değil bu. Onun çapı yetmez bu vahşete. Gazze'yi mevcut neoliberal sistemle onun yerine geçmek isteyen küresel tekno-finans derebeyliği ortaklaşa cezalandırıyor. Duygun kitabı.

0: bu zulmün sistemini ve ABD-İsrail ilişkilerine karşı çıkan Amerikalılardan da söz ediyor. En başta da MAGA'cılar geliyor. Daha önce İsrail yanlısı olan ünlü gazeteci Tucker Carlson gibi etkili isimler de var. Gazeteci Carlson, İsrail'in ABD için stratejik olarak önemsiz olduğunu ve sadece maliyet ürettiğini, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin çok daha önemli olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor. İsrail'i desteklemek Hristiyanlık değildir. Bu teolojik bir aldatmacadır. Tanrı'nın seçilmiş halkı diye bir şey yoktur. Allah çocuk katillerini seçmez. Bu sapkınlıktır ve bunlar suçludur, hırsızdır. Duygun kitabında Siyonist ideolojinin kurumsallaşmasında ve yayılmasında Hristiyan Siyonistler olarak nitelediği İngiltere ve ABD'nin başını çektiği evanjelist Anglo-Sakson güçlerin Yahudilerden daha önce ve aktif bir rol oynadığını ileri sürüyor. Bu da her Yahudinin Siyonist olmadığı anlamına geliyor demiş Mahmut Övür Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Hafta sonu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka başlığıyla efendim bir konuşma yapmıştı. Zaten o başlıkla ilgili bir programda konuşma yaptı. Şimdi Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'ta bu konuyla ilgili Türkiye'nin yapay zeka politikası başlığıyla şöyle yazmış. Bir önceki yazımda dünyada yapay zeka politikalarında nasıl bir rekabet olduğu ve bu rekabetin özellikle ABD, Çin dışında kalan ülkeler için ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. 2024 yılında Draghi'nin kaleme aldığı raporun sadece Avrupa değil, dünyanın geri kalanı açısından da teknoloji ve yapay zeka alanındaki rekabette ne tür bir yol haritası sunduğunu anlatmıştım. Avrupa'nın bu alanda Çin-ABD rekabetinin dışında kalmasının yapısal sorunlar üzerine kafa yoran Draghi, çözümü kıtanın mevcut kapasitesinin dijitale entegre edilmesine bulmuştu. Draghi'nin önerilerinin yanı sıra son dönemde orta ve küçük ölçekli devletler için önerilen Frugal AI yani tasarruflu yapay zeka yaklaşımı Türkiye ve muadili kapasitedeki ülkeler açısından önemli bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin yapay zeka politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair de önemli bir çerçeve sunan yukarıdaki iki ana eğilim, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında açığa çıkan politikanın referans noktalarını da önemli ölçüde içermekte. Yoğun bir emeğin ürünü olan Türkiye'nin yapay zeka perspektifi, 2021'de başlayan politika metnini güçlendiren bir yaklaşımı da temsil ediyor. Topyekun bir seferberlikle tahkim edilen bu yaklaşım, dijital kapasiteyi bir tür caydırıcı güç olarak tanımlamakta ve dijital alanı egemenliğin ana bileşenlerinden birisi olarak kabul etmektedir. Açıklamalarla ayrıntıları daha net biçimde görülen politikanın arka planını fark et, istifade et, üret ve yönet başlıklar oluşturuyor. Dörtlü bir akış içerisinde planlanan bu zemin, ilk evresini toplumsal farkındalığı artıracak ve yapay zekayı kitleselleştirecek bir zemin inşası oluşturmaktadır. Hemen akabinde teknolojiyi kamusal ve ekonomik refah üretecek şekilde hayatın her alanına teşmil eden bir yaklaşımla hareket edileceğini işaret eden bu çerçevede can alıcı noktalardan bir diğeri ise dış bağımlılığı azaltabilecek inovasyonlar yapmak gelmektedir. Savunma sanayindeki yaklaşımla benzer bir başarının kazanılabileceğini düşünen bu planın son aşaması ise süreci yönetecek etik ve hukuki çerçeveyi inşa etmek. Veri güvenliğini merkeze alan bu yaklaşım son dönemde sıklıkla karşılaştığımız etik ve hukuk ihlalleri engelleyeceği gibi insanı merkeze alan bir yapay zeka ve teknoloji politikasını da mümkün kılar. Türkiye'nin yerli yapay zeka büyük dil modeli LLM olarak hayatımıza dahil olacak. Bilgenin yeni aktörlerle desteklenmesi ülkemizin bu alandaki gücü ve etkisi açısından da turnusol olacaktır. Süreci planlı biçimde programlayarak bunu bir tür devlet politikasına dönüştürme stratejisi konunun en üst düzeydeki farkındalığı göstermesi açısından önemli şeyler söylüyor. Son dönemde Amerikan eksenli yapay zeka tartışmalarına bakıldığında devletin bu sektör içindeki yeri ve etkisi birçok ülke açısından gözlemlenmesi gereken sonuçlar üretmektedir. ABD devletinin korumacı eğilimleri ve son olarak Anthropic'e yönelik aldığı kararlar alanın geleceği açısından oldukça kritik. Mevcut piyasa modelinin oligopol bir mantıkla işletilmesinin yanı sıra güvenlik gerekçeleriyle devletin daha baskın bir aktör olma arzusu, sektörün geleceğinde ciddi çatışmaların artma ihtimalini de gündeme getirmektedir. Papa'nın genelgesiyle etik ve dini boyutun ilişkin yeni tartışmaların kapısının aralandığı bir evrede, sadece teknik düzlemde değil, medeniyet bağlamında

0: yeni bir teklifin oluşması gerekmektedir. İlgili toplantıda Selçuk Bayraktar'ın oligopol piyasa mantığına itirazını teknolojiyi insanlığın ortak kullanımına açma yönündeki bir teklifle desteklenmesi bu bağlamda önemliydi. Merkezde oluşan güç temerküzüne yönelik teknik eleştirinin yanı sıra insanın ontolojik konumuna dair kuvvetli bir çerçeve sunan Selçuk Bayraktar'ın savunma sanayindeki inşacı yönünü yapay zeka alanına teşmil etmesi bu anlamda kritik yeni açılımlar üretebilir demiş Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yapay zeka yazısı daha paylaşalım. Önümüzdeki aylar ve yıllarda yapay zeka bırakın yazı paylaşmayı herhalde en çok konuştuğumuz hatta kullandığımız bir şeye dönüşecek. Nebi Miş yazmış Sabah gazetesinde. Yapay zekada teknolojik egemenlik ve insan merkezlilik. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi. Yapay zeka üzerine yapılan ciddi araştırma raporlarında kısa sürelerde geliştirilen yeni modellerin neredeyse öngörülemeyecek sonuçlara yol açacak hızla ilerlediği artık tartışmanın dışında. Bu bir hakikat olarak görülüyor. Küresel güç rekabetinde yaşanan derin eşitsizliklerin tümüne yapay zeka çarpan etkisi oluşturacak. Yapay zeka ve teknoloji şirketleriyle ilgili tüm tartışmaların odağı devlet egemenliği üzerinde toplanmaktadır. Çünkü teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri artık güçlü devletlerin bile milli gelirlerini aşmaktadır. Bu şirketler küresel veri akışını kontrol ederken aynı zamanda milyarlarca insanın davranışını kontrol etmektedir. Yani devletlerin stratejik yetkileri bu şirketler tarafından fiilen kullanılmaktadır. Yine bu alanda mücadelenin en önemli başlıklarından biri kültürel egemenlik alanında ortaya çıkmaktadır. Yapay zeka, bilgi üretirken hangi bilginin görünür olacağına, hangi kültürel referansların öne çıkacağına ve hangi değerlerin küresel normu belirleyeceğine de etki etmektedir. Dolayısıyla devletlerin mücadelesi, veri egemenliği, kültürel temsil, teknolojik bağımsızlık ve nihayetinde yapay zeka konusunda stratejik özelliğin sağlanması meselesinde gelip dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka zirvesindeki konuşmasında vurguladığı gibi, Türkiye bu alandaki dönüşümü ve teknolojik gelişmelerin etkisini erken fark eden ülkelerden biridir, diyor Nebi Miş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim iç siyasete. Abdülkadir Selvi sürekli zaten bu alanda yazan yazarlardan birisi Hürriyet'te. Demiş ki İmamoğlu'nun yeni partinin İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibi yeni parti kurmak için yola çıkınca Ankara'da eli çantalı parti simsarları da ortaya döküldü. Özgür Özelcilerin parti çalışmalarını Önder Sav'la Bülent Tezcan yürütüyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ne bir bina tuttukları söyleniyor. Ekrem İmamoğlu, Kartacalı Hannibal'dan esinlenerek ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız demişti. İmamoğlu kurulacak olan partinin çerçevesinde belirlemişti. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, kırsalı, kentisi kapsayan bir yol gereklidir demişti. Tıpkı eski ANAP'lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. ANAP merkeze konumlanmıştı. İmamoğlu ise sol yelpazeden hareket etmek istiyor. ANAP'ta dört eğilimin temsilcileri vardı mesela. Özal Demirel'in eski müsteşarı olarak merkez sağ temsil ediyordu. Mehmet Keçeciler Milli Görüşü, Mustafa Taşar, Halil Şıvgın Milliyetçileri, Mükerrem Taşçıoğlu Liberalleri, Işın Çelebi ise sol liberalleri temsil ediyordu. Ekrem İmamoğlu'nun bana Işın Çelebi gibi birini bulun dediği söyleniyor. Işın Çelebi'yi yayınlarda izliyorum. İmamoğlu perspektifine yakın yorumlar yapıyor. Ekrem İmamoğlu siyasette her göreve CHP sayesinde geldi. Siyasi sıçramasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi ama Ekrem İmamoğlu'nun CHP bana yük, CHP 100 yıllık bir yük dediği söyleniyor. CHP mi Ekrem İmamoğlu'na yük yoksa Ekrem İmamoğlu mu CHP'ye yük orası tartışılır. Bence İmamoğlu CHP'ye yük oldu. CHP'ye seçim zaferleri yaşattı ama CHP'yi kirletti. CHP yolsuzluklarla mahkeme kapılarında yargılanan, pavyonlarda delege pazarlığı yapılan parti haline düşürdü. Mutlak Butlan ve Aziz İhsan Aktaş davasına ismi geçen 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Peki İmamoğlu'na dokunulmayacak mı? Ona büyük dokunulacak.

0: Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'deki çürümenin kaynağı olarak İmamoğlu'nu görüyor, haksız da sayılmaz. Para kulelerinde İmamoğlu var. CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki pazarlıklarda İmamoğlu var. Mutlak butlanan neden büyük kurultayınsa mimarı Ekrem İmamoğlu. CHP'yi parayla satın almaya çalıştı. İBB yolsuzluk davasında ise İmamoğlu göbeğine kadar batmış durumda. En büyük hançeri Ekrem İmamoğlu sapladı. Meral Akşener bile seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil demişti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. CHP karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meclisin kapısında karşılıklı olarak butlancılar, pavyoncular diye slogan atıyorlardı. Sadece yeni partiyi ilan etmediler, o da yakındır demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Murat Bardakçı'nın yazısıyla devam edelim Habertürk'ten. Türkiye ne günlerden geçmiş. Darbe dönemlerinde mevlüt okutmak için bile izin alma mecburiyeti vardı başlığıyla Habertürk'teki köşesinde bugün şöyle diyor. Bu yaşıma geldim, askeri yönetimlerde mevlüt okutmanın bile izne tabi olduğunu, editörlüğünü Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali'nin yaptığı ve geçenlerde yayınlanan Mevlüt isimli kitaptan öğrendim. Seçkin bir bilim hanımı olan Profesör Emine Gürsoy Naskali, Oxford Üniversitesi'nde şarkiyat okudu. Yurt dışındaki bazı üniversitelerde dersler verdi. Hocalığa Marmara Üniversitesi'nde devam etti. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu ve Celal Bayar Vakfı'nın başkanı olan Profesör Naskali, 27 Mayıs darbesiyle ilgili çok sayıda kaynakta neşretti. Bu yaşıma geldim bilmiyordum. Dediğim askeri yönetim dönemlerinde mevlüt okutmak için sıkı yönetim komutanlığından müsaade alma mecburiyetini Profesör Naskali mevlüt kitabında belgesiyle beraber anlatıyor. Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanı Celal Bayar hadiseyi şöyle anlatmış. 27 Mayıs darbesiyle tutuklanıp Demokrat Partili diğer politikacılarla beraber Yassıada'ya gönderildi Celal Bayar. Burada faaliyet gösteren Yüksek Adalet Divanı isimli İhtilal Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Milli Birlik Komitesi cezasını müebbet hapse çevirdi ve Bayar Kayseri cezaevine kapatıldı. Celal Bayar'ın hanımı Reşide Bayar, kocasını ziyaret için 24 Aralık 1962'de İstanbul'dan kız kardeşiyle beraber Ankara trenine bindi. Ankara'dan Kayseri'ye karadan devam edecekti ama Reşide Hanım tren daha Ankara'ya varmadan Sincan'da geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Cenazesi 27 Aralık'ta Ankara'da hayli kalabalık bir cemaat tarafından kaldırıldı. Naaşı Hacı Bayram Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı kılındıktan sonra eller üzerine alınan tabut 3 kilometre ilerideki asri mezarlığa 1 saat 20 dakikada ulaşabildi. Tabut adliye önünde ve saman pazarında cenaze arabasına alınmak istendi ama cemaat kabul etmedi ve naaşın eller üzerinde taşınmasına devam edildi. Halk 27 Mayıs darbesine tepkisini işte böyle gösteriyordu. Celal ve Reşide Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ertesi sene 14 Aralık'ta İstanbul'da çift havuzlardaki evlerinde annesinin ruhuna Mevlid-i Şerif okutmak istedi. Ancak Türkiye'de 27 Mayıs darbesinin yadigarı olan sıkı yönetim hala devam ettiği için mevlitlerde ve hatimlerde bile sıkı yönetim komutanlığından izin alınması mecburiyeti vardı. Üstelik bir müddet önce yine bir mevlit sırasında yaşanan tatsız hadise hala hafızalardaydı. Şişli Camii'nde Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ruhlar için mevlit okutulmak istenmiş, cemaat için hazırlatılan şekerlerin konduğu külahların kenarında vatansever Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ruhuna Fatiha yazdığı için şekerleri getiren çırak tutuklanmış ve vatansever sözü içinde tahkikat yaşanmıştı. Celal Bayar'ın kızı ve Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali'nin annesi olan Nilüfer Gürsoy, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na müracaat ederek annesi Reşide Bayar'ın ruhuna mevlüt okutabilmek için izin istedi ve askerler izni 13 Aralık 1963'te verdiler. Sıkı Yönetim Kurmay Başkanı olan ve daha önce propaganda konusunda bir kitap çevirip yayınlayan Kurmay Albay Şefik Gürgen'in imzasını taşıyan izin belgesi matbuydu. İsim, adres ve tarih kısmı el yazısıyla doldurulmuştu ve belgenin altında Sıkı Yönetim Komutanının emriyle siyasi bir ortam yaratmamak, herhangi bir gösteri veya kargaşaya meydan vermemek şartıyla yukarıdaki adreste Bayan Reşide Bayar ruhuna mevlit okutulmasına izin verildiği yazılıydı. Biz bugünlerde

0: müşterimizin, hatta memleketin meşru First Lady'sinin ruhunu okutulacak mevlid için bile izin alınmasının gerektiği işte böyle dönemleri yaşayıp geldik. Diyor, kim diyor? Murat Bardakçı, Habertürk'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Program girişinde demiştim ya değerli dinleyenler, bugün hicri takvimin son, yılın son günü, yarın yılbaşı diye. Buyurun hicret yürüyüşüne diyor Mahmut Toptaş, Milli Gazete'deki köşesinde. Aslında bu bir dua. İnkarlardan imana, şüphelerden yakine, isyanlardan itaate, günahlardan sevaplara hicret. Nefretten sevgiye, başıboşluktan çalışmaya, eli boşluktan hediyeye, cimrilikten cömertliğe hicret. Aşağılamaktan yüceltmeye, alaya almaktan ciddiye almaya, kirlenmekten, kirletmekten temizliğe, bozgunculuktan düzeltileceğe hicret. Kötülüklerden iyiliklere yaymaya, ihanetten güven vermeye. Döneklikten adamlığa, zalimin gölgesinden mazlumun arkasına hicret. Dövmekten sevmeye, almaktan vermeye hicret. Yük olmaktan yük taşımaya, gönül karartmaktan aydınlatmaya. Cehaletten ilme, kabalıktan nezakete, incitmekten gönül almaya, yıkmaktan yapmaya hicret. Zorlaştırmaktan kolaylaştırmaya, nefret ettirmekten sevdirmeye, ayırmaktan kavuşturmaya, sırt dönmekten kucaklaşmaya hicret. Laf ebeliğinden sözün sultanı olmaya, yalana kulak tıkamaya, her iyi sözü duymaya, en güzeline uymaya, gönül denizini durultmaya hicret. Acı dilden tatlı dile, asık surattan güler yüze, katılıktan yumuşaklığa, kin bilemekten affetmeye hicret. Haramlardan helallere, korkaklıktan yiğitliğe, düşmanlıktan dostluğa, kabalıktan inceliğe hicret. Edepsizlikten edebe, gafletten zikre, eyyamcılıktan fikre, bencillikten bizcilliğe hicret. Haksızlıktan hakka, halktan hakka, zulümden adalete, acımasızlıktan insafa hicret. Hayırlı işlerde en öne, kötü işlerde en sona, dostlukta her yöne, hayırlı hizmette her yere hicret. Parçalamaktan birleştirmeye, ara bozuculuktan ara buluculuğa, karanlıktan aydınlığa, tehditten teklife hicret. Sabırsızlıktan sabra, selamsızlıktan selama, saygısızlıktan saygıya, kaygısızlıktan ilgiye hicret. Yağcılıktan dürüstlüğe, kibirden tevazuya, gıybetten iyilikleri yaymaya, iftiradan doğruya hicret. Kötü zandan araştırmaya, teşhircilikten ayıp örtmeye, üzücülükten özeyiciliğe, şımarmaktan olgunluğa hicret. Kötü huylardan iyilere, huysuzluktan uysallığa, hastalıktan sağlığa, doymazlıktan gönül doygunluğuna hicret. Uzun söze ne hacet? Sevgili Peygamberimiz muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır buyurmuş diye yazısını tamamlamış Mahmut Toptaş. Bugün Milli Gazete'de kalem aldığı yazısında diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Aziz Mahmut Hüdayi. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Ahmet Çelik.